mehtap zamanındaki kamerin görünümü gibi. Yani yüzleri sanki mehtapmış gibi pırıl pırıl parlayan fevkalade nurlu kimseler. İlk girenler cennete mehtap gibi, ay gibi yüzleri parlayan kimseler olacak. Vellezine ala eserim ev isrihim, arkasından onların peşlerinden, izlerinden onları takiben cennete girenlerin nurları da ke eşeddi kevkebin dürriyin fissemai ıdaeten, gökyüzündeki en parlak yıldızın etrafa ışık saçması gibi. Kulubuhum ala kalbi racülün vahidin, gönülleri sanki bir tek adamın gönlüymüş gibi. لَخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ, hiç aralarında ihtilaf yok, çekişme yok. وَلَا تَبَغُدَ, buğz etmek, düşmanlık etmek mevcut değil. وَلَا تَحَاسُدَ, hiç hasetleşmek, birbirlerini kıskanmak yok. Yani gönülleri bu kadar böyle safi, sanki tek bir gönülmüş gibi, aralarında hiç fark ve ihtilaf ve çekişme ve çatışma olmadan kızgınlık, buğz, kin, adavet, düşmanlık, haset, çekemezlik durumları olmadan birbirleriyle anlaşmış, birbirlerini Allah için seven insanlar. Cennete insanlar dereceleri üzere girecek. İlk girecek olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Çünkü o seyyidül evvelin vel ahirindir. İnsanların ve mahlukatın en şereflisidir. Hatta cennetin kapısına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri geldiği zaman melek soracak ki sen kimsin? O da diyecek ki ben Allah'ın Resulü Muhammed-i Mustafa'yım. Onun üzerine melek diyecek ki bike ümirtu ella eftaha kableke. Senden önce bu kapıyı kimseye açmamak üzere bana emir verildi de ondan soruyorum ya Resulallah. Yani senden başka birisi gelse cennete girmesi mümkün değil. İlk önce sen girecek olduğun için ondan sordum, vazifem bu ya Resulallah diyecek, buyur diyecek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz etrafındaki has ashabı ve insanların yüksek mukarreb kullar, efendim kaymak tabakası, seçkinleri cennete girecekler. Bi gayri sebki azabim ve ikab ve hesap, hesapsız, azapsız, ikapsız, itapsız cennete Peygamber Efendimiz de ilk önce en büyük bahtiyarlar girecek. Allahu Teala Hazretlerinin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki bir hadisi şeriflerinde, cennete 70 bin kişinin hesaba uğratılmadan, defteri divanı açılıp da sevabın ne kadar, günahın ne kadar diye tartılmadan, ölçülmeden hesapsız buyur gir diye girecek olduğu bana bildirildi. Festezet tühü. Ben de bu söylenilen miktarın Rabbim'den daha arttırılmasını rica ettim. Ya Rabbi daha arttır. Her bir kişiye 70 bin kişi daha bağışladı. Yani 70 bin kişi girecek iken benim ricam ve niyazım ve duam ve münacatım hürmetine o 70 bin kişinin her birine 70 bin kişi daha bağışladı ki 70 bin kere 70 bin 4 milyon 900 bin ediyor galiba. Yani 5 milyona yakın insan hiç hesap görmeden geç cennete böyle girecekler. Bir de hadisi şerifin birinde diyor ki Rahman'ın avuçlamasından bir avuç insan daha girecek. Demek ki gene hesabını kimsenin bilmesi mümkün değil. Bir miktar daha Rahman'ın avuçlaması ne kadarsa, onun manası neyse, o ölçüdeki hikmet neyse, bu kadar insan daha ilaveten girecek. Demek ki bazı kimseler böyle defteri açılıp dünyada yaptıkları sevapları, günahları tartılıp ölçülüp hesaba tabi tutulmadan girecekler. Onlar nasıl olacak? Bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Mehtap gibi parlayacak yüzleri. يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ. Yüzlerin bazısı akpak, pırıl pırıl nurani olduğu o günde bu mübareklerin yüzleri mehtap gününde, ayın 14'ü gecesinde böyle yüz yuvarlak ay bütün yeryüzünü aydınlatıyor. Dağlar belli, ormanlar belli, gölün üstünde şıkır şıkır sular şey yapıyor. Efendim çırpınan dalgaların üstünde ışıyor. Yani öyle mehtap gibi pırıl pırıl olacak. Herkes görecek, herkes bakacak, herkes anlayacak ki bunlar Allah'ın yakın kulları. Ükaşed İbni Mihsan Es-Sakafi Hazretleri, ki Peygamber Efendimiz'in sevdiği has ashabından idi. Onu bazı seriyelere komutan olarak tayin edip gönderirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in bu müjdesinden sonra dayanamadı. Sahabenin arasından Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmen kalktı. Dedi ki, ya Resulallah dua buyur ben onlardan olayım.
Dua et de ben onlardan olayım ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz de ona buyurdu ki sen onlardansın ya Ükaşe.

Sen onlardansın. Allah şefaatlerine nail eylesin. Onun üzerine bir başka şahıs da kalktı, dedi ki ya Resulallah, dua et ben de onlardan olayım. Ona sen onlardansın demedi, sen onlardan ol demedi. Cevabında dedi ki Ükaşe senden evvel davrandı. Sebegake Ükaşetü. Ükaşe senden evvel bu işi akıl etti de ilk teklifi o yaptı dedi. Yani reddetmenin bile ne kadar güzel şekli var ki Peygamber Efendimiz olmaz demiyor. Olmaz demiyor. Ükaşe senden önce davrandı diyor. Bir tatlı tebessüm. Gönüller gene hoş. Efendimiz'den öğreneceğimiz ne edepler var. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimiz'in o güzel edepleriyle, ahlakı ile ahlaklanan kamil Müslümanlardan eylesin. Ondan sonra insanlar tabii işte yıldızlar gibi pırıltısı olacak. Nerede ayın parlaklığı, nerede ne kadar parlak olursa olsun yıldızları taksim etmiştir ilmi heyet. Efendim birinci kadirden, ikinci kadirden, üçüncü kadirden, yedinci kadirden diye yıldızları parlaklıklarına göre sıralamışlardır. Ne kadar parlak olursa olsun dünyadan bakan insana göre ayın parlaklığına yaklaşan bir başka yıldız yoktur. Demek ki ötekilerin nurları öyle farklı olacak. İnsanlar nurlarını muhterem kardeşlerim Resulullah'a ittibanın yüksekliğinden dolayı alırlar. Eğer kablolarda tutarsızlık varsa, zayıflık varsa, efendim nasıl şey az geliyorsa, cereyan az geliyorsa, ya şurasını biraz daha kurcala, fiş iyi oturmadı galiba yerine, bastır bakalım filan, iyi bir bağlantı olduğu zaman nasıl daha fazla şey oluyorsa, nasıl kaynağa yakın olduğu zaman efendim daha fazla oluyorsa, efendim nuru Peygamber Efendimiz'e bağlılığı, Kur'an-ı Kerim'e bağlılığı nispetinde insanın nuru fazla olur. Allah nuru çok fazla olanlardan eylesin. Bizi Peygamber Efendimiz'in yolundan, izinden, yanından, komşuluğundan ayırmasın. Peygamber Efendimiz'in sünnetini iyice öğrenip, tutup, belleyip, ahlakıyla ahlaklanıp, onun şefaatine erenlerden eylesin. Onun girdiği zamanda, onun peşinden o mübarek zümre ile cennete ilk girenlerden eylesin. Eğer hesap olursa, eğer bizim defterler açılırsa, vay bize. Vay bize, yazık bize. Fuzuli merhum Osmanlı Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden bir gazelinde diyor ki yok mende bir amel sana şayeste ah eger amalime göre vira adlün cezamana. Azeri şivesiyle böyle şiir söylemiş. Diyor ki ya Rabbi eğer sen benim amellerime göre bana karşılık verip de sevap verecek olursan ah o zaman feryat, feryat ki feryat yandım çünkü bende sana layık bir amel yok. İşim harap diyor. Fazl-ı Kerem'inden Rabbimizin bizim defterlerimizi de açmadan hadi geçin diye geçmeyi cümlemize nasip eylesin. Ama bakın arkasında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kulubuhum ala kalbi raculun vahidin lahtilafe beynahum. Gönülleri sanki bir insanın gönlüymüş gibi. Aralarında hiç ihtilaf yok. Birbirlerine buğz yok. Efendim haset, kin, efendim çekememezlik durumu yok diyor. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben güzel ahlakı kemale erdirmek için, tamamlamak için peygamber gönderildim. Yani dinimizin aslında, esasında, özünde ahlakın güzel olması var. Bir insan iyi Müslüman. Nereden belli? Amellerinden ve ahlakından belli. Yani din nedir? Muameledir diyorlar. Din camide kıldığı namaz değildir. Tenhada çektiği tesbih değildir. Efendim kendi başına yaptığı ibadet değildir. Çevresiyle bağlantılarının güzelliğiyle ölçülür insanın dininin kıymeti, kuvveti. Yani etrafındaki insanlara güzel davranmayan, onlara yaka siktiren, efendim onlara illallah dedirten, ya gitse de kurtulsak şu adam nedir başımıza bela mıdır, at sineği gibi vızır vızır etrafımızda, hay Allah filan diye böyle, o iyi bir insan değil demektir. İyi insan sohbetinden lezzet alınan, tat duyulan, kalkmasa, gitmese, susmasa da daha konuşsa da biraz daha beraber olsak diye iştiyak duyulan insandır. İyi insan kendisi görüldüğü zaman Allahu Teala akla gelen insandır. İyi insan kendisi görüldüğü zaman dinin emirlerine uymak aşkı, şevki, arzusu insanda uyanan kimsedir. Allah bizi öyle güzel huylu eylesin. Aramızda haset olmasın. Aramızda kin, buğz, adavet olmasın. Neyi haset ediyorsun? Allah'ın o kardeşe verdiği nimeti haset ediyorsun. Yahu akıllım, eğer ona haset edersen günaha girersin. Boş ver şu hasedi de ona
o nimetleri veren Allah'a sen de dön, sen de kulluk et, sana da verir. Hazinesi sonsuz. Ona verdiği kadar da verir, ondan fazla da verir. Yani haset etmekle bir şey elde edemiyorsun. Eğer bir şey elde etmek istiyorsan haset etme ki elde edesin. Haset ettiğin zaman, haset ettiğin nimet senin eline geçmiyor. Haset etmediğin zaman geçiyor. Ona daha çok ver diye dua et, sana gelsin. Çünkü bir insan, bir Müslüman kardeşine bir iyilik murad etti mi, gökteki melekler de onun için dua ederler. Derler ki, bunu istediği şeyin bir mislini de buna ver ya Rabbi diye verirler. Eskiden bir zengin ağa varmış veyahut padişah, hükümdar, melik varmış, neyse, şakacı bir adammış, ziyafet çekmiş de masanın iki tarafına oturtturmuş, sofranın iki tarafına, uzun bir sofra, iki tarafa insanları sıra sıra oturtturmuş, paşa da geçmiş, gülecek, maksadı gülmek. Kaşıklar yaptırmış, her birisinin boyu bir metre. Yani kaşık dediğin sapı bir karış olur ama bir metre yapmış. Neden? Sofra da kısa, bir metre. Pilava daldırıp, hoşava daldırıp da kaşığı ağzına götüreceği zaman ucu öbür tarafa dönecek, ötekisine çarpacak, o da gülecek. Tabii yemeğe hadi bakalım başlayın deyince herkes kaşığı almış, bir kaşık şakırtısı, takırtısı, birbirine sapları filan çarpmaya başlamış. Tabii kimse bir şey yiyememiş, tam ağzına götüreceği sırada sapına ötekisinin şeyi çarptığı için pilavlar, hoşaflar yerlere dökülüyor, bir şey yiyememiş. İki tane akıllı adam şöyle yapmış, sapın ta ucundan tutmuş, karşısındaki arkadaşın tabağına daldırmış, onun ağzına tutmuş. O da sapın ucundan tutmuş, bunun tabağına daldırmış, bunun ağzına tutmuş, o zaman yemişler. Ha, bir hikayedir bu ama bir ibret dersi çıktı. Demek ki Rabbana, hep bana diye sen pilavı, hoşafı kendin yutup höpürdetmek istersen, kaşıkların sapları birbirine çarptığından yiyemiyorsun, dökülüyor. Ama kardeşine yedirdiğin zaman sana da geliyor. Bu böyle hatırınızda kalsın bir sahne olarak, hem gülersiniz hem de öyle huyun güzel olduğu hatırınızda kalır. İkinci hadisi şerife geçelim. Ela unebbi'ukum bi efdale min dereceti sıyami ve salati ve sadaka. Kalu bela, kale islahu zatil beyn, fe inne fesade zatil beyni hiyel halika. Sadaka Resulullah fî makal evke makal. Peygamber Efendimizin ilk cümlesini söyleyeceğim, biraz sizi düşündüreceğim. Efendimiz buyuruyor ki, size oruç tutmaktan, namaz kılmaktan, sadaka vermekten kazanılan derecelerden daha yüksek bir dereceyi, daha faziletli bir dereceyi haber vereyim mi? Yani namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, yani sadaka zekat manasına da gelir. Kur'an-ı Kerim'de de zekat manasına kullanılmıştır. Efendim, yani zekat, sadaka, namaz, oruçtan daha sevaplı bir şey. Haber vereyim mi bunu size dedi sahabe-i kirama. Sahabe-i kiram da buyurdular ki Rıdvanullah aleyhi mecmain, kalu bela, haber ver ya Resulallah, tamam buyur dinliyoruz söyle gibilerden iştiyaklarını beyan ettiler. Neymiş? Kal, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, islahu zatil beyin, kişilerin arasını düzeltmek, araları bozuk olan insanların arasını düzeltmek. Yani İki kimse birbirine düşman olmuş, birbiriyle darılmış, kavga etmişler, geçimsizlik olmuş, mazide bir şey yapmış, birbirleriyle konuşmuyorlar veyahut hala birbirlerine düşmanlık ediyorlar, hala birbirleriyle kanlı bıçaklı, hala bulsalar birbirlerinin kanını içecekler, derisini yüzecekler, kızgınlıkları devam ediyor. Bu arayı ıslah etmek, aralarını düzenlemek, efendim, namazdan da, oruçtan da, sadakadan da daha hayırlı oluyor. E o zaman namazı bırakalım, orucu bırakalım, sadakayı bırakalım, ara düzeltmeye bakalım. Yok, o manaya değil. Yani bir şeyin kıymeti, mesela diyoruz ki bu tarlanın kıymeti 10 milyon lira. Liranın kıymetsiz olduğunu göstermez ki, liraya göre bunun ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Para gene herkese lazım. Para gene herkese lazım. Yani bunların zikredilmesinden maksat şöyle anlamak lazım sözü. Namaz ne kadar kıymetli bir ibadet biliyorsunuz ya. Hani herkesin mutlaka kılması lazım, kılmadığı zaman muhakkak ki bir cezası var, kıldığı zaman muhakkak ki sevabı var, günahları affa sebep oluyor. Oruç ne kadar sevaplı ibadet biliyorsunuz ya, hani insan orucu güzel tuttuğu zaman Allah-u Teala Hazretleri onun sevabını ben vereceğim, kimse karışmasın ona diyor. Cennetten gayri sevap yok diyor. Hani zekat vermenin sevabı şu kadar yüksek ya, hani bildiğiniz bu kıymetler var ya, işte arayı ıslah etmek bu bildiğiniz kıymetli şeylerden de üstün demek olur. Yani ötekisinin kıymetsiz olduğu manası çıkmaz. Bilakis bunun ne kadar kıymetli olduğu anlaşılır. Muhterem kardeşlerim,
Bizim bu hadisi şerif

iyice hatırımızda tutup çokça bu konuda çalışmamıza ihtiyaç var. Çünkü aramıza düşmanlıklar, husumetler çoktur. Çok fazladır. Çeşitli zümreler vardır Müslümanlar arasında. Efendim şu hocaya mensup kimseler, bu hocaya mensup kimseler. Şu ekolden olanlar, bu ekolden olanlar. Efendim şu risalelere tabi olanlar, bu risalelere tabi olanlar. Bunlar birbirlerimizle kavga etmeye, çekişmeye sebep değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki ve cealnaküm şu'uben ve kabaile lite'arafu. Biz sizleri millet millet, kabile kabile yaptık. Birbirlerinizi tanıyasınız, grup grup belli olsun diye. İşte şu kabile şudur, arazisi şuradan şuraya kadardır, bu millet şudur filan. Birbirlerinizle düşmanlık olsun diye değil, birbirlerinizle güzel efendim içtimai temaslarınız olsun, münasebetleriniz olsun, ahbaplıklarınız olsun diye buyuruyor. Bizim de bugün memleketimizde filancanın falanca hocaya bağlı olması, falancanın da öteki hocaya bağlı olması mektep farkıdır. Nasıl bazı insanlar hukuk fakültesine giderken, bazıları siyasal bilgiler fakültesine gidiyorsa, ötekiler mühendis oluyorsa, daha ötekiler doktor oluyorsa, bu da böyle çeşit çeşit okullar vardır, efendim meşrepler vardır, ekoller vardır. Onlar da oralara gidiyorlar. Bu ihtilafta da hayır vardır. Herkesin zevki başka türlü olduğundan bir çeşni olur. İnsanoğlunun da efendim çeşitli yemeğe ihtiyacı oluyor. Hani şu kadar protein lazım. Git eczaneden şu kadar protein al, bu kadar karbonhidrat lazım, şu kadar karbonhidrat al, şu kadar yağ lazım, tart, efendim koy, hepsini karıştır, tık ağzına. Yiyemezsin. Yani evde hanımların işi ne? O proteini, o eti, o karbonhidratı börek yapacak, içine bilmem kokular katacak, baharatlar katacak, tatlılar yapacak, üstüne karanfil dökecek, tarçın dökecek filan. Yani güzel yenmesi için çeşnisine bir şeyler katıp öyle yediriyor. İnsanın yani iştahı öyle çok oluyor. Onun için tek bir yemekle de insan hani 40 gün aynı yemeği yiyemez. 3-5 gün aynı yemek geldiği zaman artık Allah eksikliğini göstermesin ama başka bir çeşit bir şey yok mu? Tuza razıyım, ekşiye razıyım, sirkeye razıyım ama biraz değişiklik olsun filan der insan. Onun için böyle meşreplerin de farklı olması iyidir. Birbirlerine bakar insan, ibret alır. Bak bu kardeşimiz daha güzel çalışıyor, Allah'a daha güzel kulluk ediyor. Ben de daha güzel kulluk etmeye gayrete geleyim der. Onun için buradan birbirimize buğz etmemek, düşman olmamak, rekabete girmememiz lazım. Hiç yapılacak hizmetlerin haddi hesabı sonu yoktur. Herkes bir yolu tutturmuştur. Efendim orada hizmet etsin. Sen de başka hizmet bul kendine. Sen de orada çalış. İşte arayı düşmanlık sokup da efendim açanlar çok büyük iş yapıyorlar. Yanlış işi yapıyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fe inne fesade zatil beyni hiyel halika. Araları bozmak yani böyle büyük bir felakettir. İnsanı hani usturayı alıyorsun, saçı kazıtıyorsun, dazlak bir kafa kalıyor. Yani böyle hiçbir şey kalmıyor. Kökünden kazıyıp gidiyor. Ara bozukluğu da böyle kökünden kazıyıp götüren bir felakettir. Yani araların bozgunluğuna, bozmaya çalışmak, insanları birbirine düşürmek o kadar fenadır. Düzeltmek o kadar iyiyken bozmak da bu kadar fenadır. O halde ara bozucu şeylerden de kaçınmamız lazım. Yani insan doğrudan doğruya tabii gidip de birisinin aleyhinde çalışmak istemez iyi bir Müslüman. Ama bazı şeyler araların bozulmasına sebep olur. Ne? Ekseriyet dil. Bir laf söylersin, o lafı götürür falanca öteki şahsa, oradan bir soğukluk olur. Hadi keşke söylemez olaydım. Kopsaydı da dilim, söylemeseydim. İşte söyledin, oradan bir şey olur. Arada laf götüren de büyük günaha girer. Ona kovucu derler, laf taşıyıcı derler, nemmam derler. O da filancanın sözünü öbür tarafa naklediyor. Hatta büyüklerimiz demişler ki sebbeke men bellegake. Birisi sana sövse, Allah saklasın. Allah kimsenin efendim haysiyetine başkasını tecavüz ettirtmesin. Haysiyetlerimizi korusun da birisi sana sövmüş olsa gıyabında, birisi gelse onu falanca sana şöyle şöyle dedi, sövdü dese diyorlar ki o sana tebliğ eden de sana sövmüş sayılır. Neden? Söylemeyecek. Söylemeyecek, nakletmeyecek. O bakımdan şunu demek istiyorum. Ara bozuculuğa sebep olacak sebepleri de ortadan kaldırmalıyız. Dilimize hakim olmalıyız. Gıybet etmemeliyiz. Dedikodu etmemeliyiz. Kimsenin aleyhinde konuşmamalıyız. Herkesin iyi tarafını görmeye çalışmalıyız. Hani diyorlar ki İsa aleyhisselam ashabıyla gidiyormuş. Yolda bir hayvan ölüsü görmüşler.
kokmuş, dağılmış. Etrafa da kokusu saçıldığı için herkes burnunu kapatmış.

0: Öf püf aman ne çirkin kokuyor çabuk geçelim buradan filan diye ne çirkin koku diye herkes yüzünü buruşturunca İsa aleyhisselam rivayete göre demiş ki ama dişleri bak nasıl bembeyaz hayvanın ağzı açılmış kuruduğu için böyle dişleri çıkmış meydana inci gibi sıra sıra bak demiş dişleri ne kadar güzel. Bu nedir? Baktığı şeyin güzel tarafını görmek huyudur. Yani insan bir hayvan ölüsüne bile baksa efendim onun dişlerinin güzelliğini görür. İyi insan güzel şey görür. Güzelliğini görür. Kimisi güle bakar ne kadar güzel çiçekler kokusu aman ne kadar beni mesetti der. Kimisinde dikenine bakar bu diken burada ne arıyor der. Gülün dikenini görmek bir görüş. Gülün rengini kokusunu görüp beğenmek ikinci görüş. Efendim bardağı yarısına kadar dolu olsa efendim bu bardağın öbür yarısı niye boş? Niye bu bardak yarım diye bir bakarsa insan öyle bakar. İyi bu bardak boş değilmiş. Yarısına kadar da su varmış. İyi maşallah filan diye yarısına kadar su olduğuna şükretmekte o da bir görüştür. Birisine iyimser görüş derler, birisine kötümser, karamsar görüş derler. Birisine optimist derler, birisine pesimist derler. İnsan Müslüman nasıl olacak? Baktığı şeyin güzel tarafını görecek. Mümkün olduğu kadar hoş tarafını görecek ama işte şu tarafı da var ya diyecek. Şimdi bir arkadaşı soruyorlar, işe yaramaz. Ya niye yaramasın? Adam şu kadar yüksek tahsil yapmış, şu kadar bilgisi var, bu kadar mesleği var. Az çok hayır hasenat da yapmış, cami yaptırmış, kursa yardım etmiş, şöyle yap. Niye işe yaramaz diyor. Bir huyu hoşuna gitmemiş Beyzademizin, bu adamın şu huyu güzel değil. Geçen gün bana kaşını çattı, bağırdı mesela. İyi tamam, bağırmak iyi demek istemiyoruz ama sen de bu adamı niye ıskartıya çıkartıyorsun iyi değil diye? İşe yaramaz diye niye ıskartıya çıkartıyorsun? Kötü tarafını gördüğünde. Hiç olmazsa ölç. Teraziye koy, %80 iyi tarafı vardır, ufak tefek kusurlar da vardır de. Veyahut en iyisi, doğrusunu istersen bendeki kusurlar daha fazla, bana göre daha iyi dersin, olur biter. Nasrettin Hoca kendi kendine demiş ya ah ah gençlik filan demiş. Ondan sonra sağa bakmış sola bakmış kimse yok. Senin gençlikte de ne mal olduğunu biz biliyoruz ya demiş kendisine. Yani biz kendimizin ne kadar kötü olduğumuzu herkesten daha iyi biliriz. O kardeşimiz ola ki bizden daha güzel işleri vardır diye hüsnü zannetmemiz lazım. İnne ba'da zanni ismun ve la tecessesu ve la yagteb ba'dukum ba'da. Kimse kimseyi gıybet etmesin, hüsnü zan eylesin, suizan etmesin diye dinimizde. Ama aptallık olmuyor mu hocam? Yani insanın iyi tarafını göreceksin, kötü tarafını. Yani iş yapacaksan gözünü aç. Aldatmaca tarafı varsa o tarafını gör. İş yapacak bir kimse de sana bir kimse hakkında gelip bilgi sorduğu zaman şu tarafına dikkat et de. Çünkü seninle istişare ediyor. Normal durumda mümkün olduğu kadar aleyhinde konuşma ki günaha girmeyesin.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri. Efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli efendim genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü mahşer

0: bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Hacılarımıza bakıyorum, çoğu ihtiyar, nefes nefese, yaşlı kimseler, efendim geç bırakmışlar yani hacca gelişlerini. Yani gençken gelip, ibret alıp, ibadetleri güzel güzel yapıp, hayatında bu tecrübeleri kullanması, değerlendirmesi lazım. Böyle daha iyi olur diye insanın hatırına geliyor. Tabii her vakitte olabilir, yaşlı da olsa olur. Hatta yürüyemeyecek durumda olanları araba kullanarak sahi yaptırıyorlar. Tahterevan baş üzerinde böyle güçlü kuvvetli zenciler oluyor. Tahterevan'a oturtup baş üstünde Kabe'yi tavaf ettiriyorlar. Yani ücretini verdiğiniz zaman bu işleri yapacak insanlar da bulunuyor.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona

kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 21.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Allahu yerzukuha ve iyyakum ve huves semiul alim. Ve le in saltahum men halaka's semawati vel arda ve sahhara'ş şemsa vel kamer le yekulun Allah fe enna yufekun. Allahu yebsutur rizqa.

Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı arttırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Hazreti Adem Aleyhisselam hacı yapmış. Fekada Ademu nüsukehu, efendim bütün vazifeleri yerine getirdiği zaman fe'evhallahu ileyhi, Adem Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri vahiy buyurmuş. Ya Adem kadayte nüsukeke, ey Adem hac vazifesini tamamladın mı? Bütün vazifeleri yaptın mı? Kale ne'am ya Rab. Evet ya Rabbi, vazifelerimi yaptım buyurmuş Adem Atamız Aleyhisselam. Kale fesel haceteke tu'ta. O zaman madem hac vazifeni yaptın, iste bakalım hacetin neyse, dileğin neyse, dile benden ne dilersen ey Adem, hacetin verilecektir diye buyurmuş Adem Atamız'a. Hacılar için de öyle. Aynı şekilde elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri ibadetini yapan kullarına efendim dualarını kabul edeceğini ve istediklerini vereceğini vaat ediyor. Hatta hacca gelemedik diye üzülmeyin. Her gece efendim gecenin bir miktarı geçtikten sonra Allah-u Teala Hazretleri kullarına sesleniyor gecenin yarısında. Haydi var mı bir tevbe ve istiğfar eden? Tevbe ve istiğfar etsin, affı mağfiret edeceğim. Var mı bir isteği olan? Haydi istesin, istediğini vereceğim diye her gece gecenin sürüseyi nasıl geçtikten sonra semai dünyaya nüzül buyurup alemlerin Rabbi Mevlamız kullarına böyle sesleniyor. Uyumayıp kalkıp ibadet eden, teheccüd namazı kılan, dualar eden muradına eriyor tabii. Ey Adem, hadi bakalım istediğini iste deyince kale Adem atamız buyurmuş ki haceti en takdirli zembi ve zembe böyle değil. Ya Rabbi benim isteğim, dileğim benim günahımı bağışlamandır ve çocuklarımın, çocuğumun günahını bağışlamandır diyor. Tabi velediye dedi, bütün çocuklarını kastediyor. Kale Allah-u Teala Hazretleri onun bu haceti duası üzerine buyurmuş ki emma zembeke ya Adem fakat gafarnahu, senin günahını ey Adem affı mağfiret eyledik. Hine vaka'te biz zembike, yani günahı işlediği zaman affettik biz seni zaten. Pişmanlık içine düşer düşmez o zaman affetmiştik. Emma zembe böyle dike, senin günah evlatlarının günahlarına gelince hemen arafeni, senin o evlatlarından insan cinsi beni Adem olan yaratıklardan efendim insanlardan kim beni bilirse, yani benim Rabb'ı olduğumu onların bilirse ve amene bi ve bana iman ederse ve saddaka rusuli, gönderdiğim peygamberlere tabi olur, onları tasdik ederse ve kitabı, indirdiğim kitapları kabul eder ve onlara bağlanırsa o zaman gafarna lehu zembehu, onların günahlarını da bu şartlarla bağışlamış oluruz, bağışlarız diye böyle buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum.

0: benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alime a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah.

0: إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinata arşi. Subhanallah zinata arşi. Subhanallah zinata arşi.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah midad kelimati. Subhanallah midad kelimati. Subhanallah midad kelimati.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada ma halaka fis sema ve subhanallah adada ma halaka fil ard ve subhanallah adada ma halaka beyne zalik ve subhanallah adada ma huve halik vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huves semi'ul alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa,

0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna اقضي عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi, وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, İman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede,

0: ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme cealni u'azimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Allah'tır.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi

ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Allah hacılarımızın haclarını makbul eylesin. Efendim gelmeyenlere bu mübarek beldeleri gelip görmek, bu çok önemli olan dini ibadeti, insana çok faydaları olan, görüşünü, görgüsünü, bilgisini çok arttıran bu güzel ibadeti bu güzel mahallelerde gelip yapmayı nasip eylesin. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan, efendim İbrahim aleyhisselama, Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar buraları peygamberlerin cevlengahı, dolaşma yerleri, efendim nice nice Allah'ın mübarek kulları buralara gelmiş, bu güzel ibadeti yapmışlar. Çok muhteşem bir ibadet, çok efendim genç kişi bir ibadet. Yani insanın zengin olması lazım, bedeninin efendim kuvvetli olması lazım, sıhhatli, afiyetli olması lazım. Çünkü bir hayli genç kişi vazifeler var, tavaf var, yürüyerek, sa'i var, Safa ile Merve arasında sa'i etmek, Arafat var, Arafat Müzdelife'ye gelmek var. Müzdelife'de artık yer belli değil efendim. Herkes böyle bir ana baba günü, mahşer günü gibi bir yerde kalıyor, geceliyor. Mina günleri var, şeytan taşlama var. Çok izdihamlı olan bir olay. Allah rahmet eylesin, bazı insanlar eziliyorlar. Kalabalık birbirine koruyamıyor, istese de koruyamıyor. Mesela insanın akrabası, babası düşse yerden kaldırın derken kendisi de düşüyor. Kaldıramadan kalabalık onları da ezebiliyor. Yani genç işi, gençken yapılması gereken bir ibadet.
1: Akra.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o, takatsiz bırakan ne fena bir haldir. İhanetten sana sığınırım. Çünkü o ne fena bir huydur.

Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: الذين إذا غاروا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم فذكر رسول الله فيما قال. Geçenki dersimizdeki bir hadisi tekrar ediyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, İttekil meharim tekün a'beden nas. Sen haramlardan kaç. Haramlardan korun. O zaman nasın en abidi olur. Haramlardan kaçtığın gün nasın en abidi olur. Bu güzel bir ders de bunu tekrarlıyorum ki hepimiz belleyelim. İttekil meharim tekün abeden nas. Allah'tan korkunuz ki nasın abidi olabilirsiniz. Geceleri sabahlara kadar uyumasanız, uyumasak, gündüzleri elimizden tesbih düşmese, kitap düşmese, abid, nasın abidi olamayız. Haramlardan kaçmadıkça. Haram demek mutlaka şunun bunun boynuna sarılıp eşkıyaların para kaldıkları gibi para almak olmaz yalnız. Bu eşkıyaya mahsus, o haram başka. Bir de haram denilen faizlerle yenen kazanılan para, efendim yalanlarla kazanılan paralar, ihtikarlarla kazanılan paralar vesaire. Bunların hepsi haram zümresindendir. Yine hani bunlarla servet biriktirmek, efendim çalım satmak çok abes bir şeydir. Bunun için abid olmak istiyor musun? Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu olmak istiyor musun? Haramlardan kaçmak lazım. Ne zaman ki haramlardan kaçabiliyoruz? Geçenki derste geçmişti ki bir dirhem haram 40 vakit namazın kabulünden mani olur. 40 vakit kıldığımız namaza mani olur bir dirhemi. 40 günde ellerimi açıp da böyle yalvarsak para etmiyor, dinmiyor Allah. Bu bir dirhemin vücutta yaptığı zarar. 40 günde ancak temizleniyor demek. Onun için haramlardan kaç, nasın abidi ol, Allah Teala'nın taksimine de razı ol, o zaman da insanların en zengin olur. Zenginlik milyonlar ya milyar olmak olmuyor, insanın gözü doymuyor. Fakat Allah Teala'nın taksimine razı oldu muydu? Ondan daha zengin kimse yok demek. Bu çok güzel bir ders de, bunu hep tekrarlıyoruz ki kulaklarımızda kalsın inşallah. İkinci bir ders daha vardı ki, amellerin en sevgilisi Allah'a, amellerin Cenab-ı Hakk'a en sevgilisi imandır. İman iki şartla kayıtlıdır. 10 tane şartı vardır ya, ikisi pek mühim. Birisi Allah-u Teala'nın korkusu, diğeri de Allah-u Teala'nın sevgisidir. Korku ile sevgi bir mizan olarak bulunursa insanın içerisinde, bu insanın imanı imandır. Tam imandır yani. Allah korktu ki, ittekil meharim dedi. Haramlardan korkmak olduğu gibi bütün ne kadar yasak varsa onlardan korku ile çekinmek, onları terk etmek, onları yapmamak. Semerkandî Hazretleri'nin bir nasihatnamesini şey yazmışlar. Takvimlerin arkasına. Ama hoş bir şey. 7 şeyden kaçmadıkça insanlar müttakî silsilesine giremezler. Gözlerini harama bakmakta. dillerini kötü söz söylemekten, elleriyle şunu bunu incitmekten yahut haramlara uzatmaktan, ayaklarıyla efendim haram günah yerlere gitmekten, midesini de haram lokumlara sokmaktan korumadıkça insan müttaki sınıfına gelmez. Onun için ittika diyor, ittakil maharim, müttaki olmak. Estağfirullah, kitabımızın baş sayfasında elif lam, elhamdan sonra elif lam mim diye bir ayet kerime gelir. Estağfirullah, elif lam mim zâlikel kitab la gaybe fîh huden lil müttaki. Bu kitap ancak müttakilere hidayet eder. İman nasibi başka. Cenab-ı Hakk'a biz ne kadar şükretsek azdır ki bizi elhamdülillah iman nimetiyle nimetlendirmiş, anadan doğarken Müslüman olarak, mümin olarak doğmuşuz. Bir Müslüman memleketinde doğmuşuz, böyle bir cemaat buluyoruz, camiler buluyoruz, ibadetler edebiliyoruz. Bunları bulamayan nece zavallılar vardır ki bu nimetlerden mahrumdurlar. En büyük nimettir. Onun için amalin en sevgilisi Cenab-ı Hakk'a Allah'tan korkmak. Korkmak olduğu için hüden lil müttekin. Allah da korkanlara hidayet ediyor. Müttaki demek hüden lil müttekin. Korkanlara, sıkınanlara Allah-u Teala'nın kitabı hidayet ediyor. Namazlarda öyle, tesbihlerde öyle, dualarda öyle, neler varsa. Hayırlar, hasenatlar hep müttakiler içindir. Binaenaleyh Allah-u Teala da yuhibbil müttekin. İnnallaha yuhibbil müttekin. Allah Celle ve Ala da müttekileri sever. Zaten iki şeydir. Birisi Allah korkusu, birisi Allah sevgisi. Allah sevdikten sonra bitti iş. Bir kuluk Allah sevdi, iş bitti demektir. Bu kuldan daha bahtiyar bir kul olmaz insanlardan. Çünkü Allah seviyor. Allah Teala sevdi miydi, bu da mecburi Allah-u Teala sevecek. Allah sevgisi onun kalbisine inecek. Bu da her şeyden daha çok Allah'ı sever. Bunun için Allah-u Teala'nın emirlerine bu kadar titizlikle dikkat eder ki Allah'ım bana darılmasın. Korku da ondan geliyor. Sevgilim darılmasın bana diyerekten. Çünkü sevgili insanlar sevdiğine mutludurlar. Allah-u Teala'yı seven de Allah-u Teala'nın emrine mutludur. Ne dediyse onu yapmaya çalışır ve onun dediğinin dışarıya çıkmaz. Onun için canını veren Müslümanların sayısı yoktur, belli değildir ki hep o Allah sevgisinden dolayı doğmuştur. Uiddet lil müttekin. Bu cennet denilen yerde müttekilere vaat olunmuş. Bu müttekilerin arasına ne zaman girebilirsek o zaman biz de bu cennete namize doyuyoruz. Habbul ibad ilallahi azze ve celle. Kulların içerisinde Allah-u Celle ve Ala'yı en sevgili kul, kulların içerisinde Allah-u Celle ve Ala'yı en sevgili kul kimdir? El-etkıya. Müttaki olan. Müttaki olanları Allah-u Teala çok seviyor. Onun için hepimizin bu müttaki sınıfına girebilmek için elinizden geldiğini yapabilmek lazım. Gece sabahlara kadar uyumasak müttaki sınıfına giremeyiz. Şimdi dağlara çekilsek, ibadetle meşgul olsak yine o müttakilerin sınıfına giremeyiz. Müttakilerin sınıfına girmek için Allah-u Teala'nın yasaklarına kaçmak lazım. Müttakilik yalnız böyle dağlara çekilip ibadette kafi gelmiyor. Allah-u Teala'nın emirlerine son derece dikkat lazım. Yasak mı bitti? İçkiden daha fena yasak yok. Habbün nas ilallah ve akrabhum minhum meclisen. Allah-u Teala'ya sevgili olan kullardan ve ona en yakın olan Allah-u Celle ve Ala'ya kıyamet gününde meclis içerisinde Allah'a en yakın olan kul imamın adil. Adil olan bir imamdır. Bu adilleri bulmak çok zordur. Mesela Hulefai Raşidi'nin adaletinde şeyimiz yok, şüphemiz yok. Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ül Faruk, Osman-ı Zümnûren, Ali'l Mürtada radıyallahu anh'ın Hulefa devridir bunlar, dört devir. Bunlar adilane hareket etmişlerdir. Bunların adaletlerine hiç şüphemiz yok. Adalet büyük bir şey. Haksızlık yapmamak. Allah'tan son derece korkmak. Ve yasaklarına kaçındığı gibi ibadetleri de yapabilmek. Bugün hepiniz biliyorsunuz ki sabah namazıyla yatsı namazını cemaatle kılamayanlara Cenab-ı Peygamber münafık demiştir. Bunda kimsenin şeysi yoktur. Diyen peygamber sabah namazına cemaate gelemiyor. Yatsı namazında cemaate gelemiyor. Çünkü öğlen ikindi de işler var. Herkes işine gider, dükkanına gider. Cemaat de burada bulunamaz. Fakat akşam da sabah da mutlaka mahallesinde evinde olacak. Evinde olduğu için camiye gelmesi mecburidir. Bugün kimi görürsünüz ki sabah namazında camiye gelmiştir? Camiye arabalar dolar, otomobiller dolar, gelir büyükler. Canım senin bugün müydü bayramı? Müslümanın her gün bayramıdır. Niçin sabah namazlarında bir kere görünmüyorsunuz? Allah affet kusurlarınızı. ahabbe şeyin ilallah el gurabaul ferrarune bi dinihi. Allah Teala'ya en sevgi olan şeylerden birisi garip, guraba, garibin cemi. Garip, kimsesiz yani. Himayesiz. Elinden tutanı yok. Bunlar bu zavallar. El ferrarune bi dinihim. Dinlerini muhafaza edemiyorlar, yapamıyorlar, müşkilatları düşüyorlar. Bunların muhafızı için, dinini muhafızı için terk ediyor memleketini. Mesela bizim düşman memleketlerinden hicret edip buraya gelen muhacirler gibi mesela. Burada düşman memleketinde yapamıyor ibadetini. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesmeden kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, harampara değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve tüm kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki el haccu yehdimu ma kana kabluhu ve fi rivayetin el haccu yagsilüz zünube kema yagsilüz ma'ud diren. Yani hac kendinden önceki günah yığınlarını devirir, yıkar, yıkıp götürür. Yani yükselmiş olan şeyleri, dağlar gibi günahları devirir. Öteki rivayete göre de günahları suyun pislikleri yıkadıkları gibi yıkar buyurmuş. Çok önemli bir ibadet. Yani Allah'a hamdü senalar olsun. Hac yapanlar ne kadar şükretseler efendim azdır. Öyle bir ibadeti yapma muvaffak oldukları için. Yapmayanlar da yapma arzusunu taşımalı. Parası yok. Hacca gidemiyor. Ah param olsa da hacca gitsem demeli. Haccı özlemeli. Çünkü bir insan bir ibadeti efendim niyet etse, heves etse, yapamasa bile Allah mükafatını veriyor. Sevgisi gönlünde olması lazım. İbadetin sevgisi gönlünde olması lazım.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira.

0: Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra, reklam.

Allah'ım, beni sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana çok itaat edenlerden, mütevazi olanlardan ve sana yönelenlerden eyle.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

günlerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra. Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Resulüm. İnsanlar içinde haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Yüce Allah doğru söyledi.

hep birlikte buluşma alanında. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim Allah Celle Celaluhu için hac ederse, kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan temizlenmiş olarak döner.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: reklam. İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra reklam.
1: Akra dinle, farkında ol.

Rabbim, tevbemi kabul eyle. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Kalbime hidayet nasip eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbimden nefret duygusunu çekip çıkar.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Allah-u Teala Hazretleri dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına sizleri sevdiklerinizle beraber nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre buyurmuşlar ki inne hazihil kulube tasta'u kema yasta'u l-hadidu izâ esâbehul mâ. Kıyla ya Resulallah ve mâ cilâ'uha kâre kesredü zikril mevte ve tilâvetil Kur'an. Hadis-i şerifin Arapça metnini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek lisanıyla herhalde mübarek ağzından temiz adetinden çıktığı şekliyle okumuş olduk. Şöyle buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde inne hazihil kulub, hiç şüphe yok ki, muhakkak ki bu kalpler tasta'u paslanır. Kema yasta'ul hadiru izâ esâbehul mâ, demir suyla bulunduğu zaman, su geldiği zaman üzerine, suyun içinde kaldığı zaman, ıslak olduğu zaman paslandığı gibi bu kalpler de paslanır. Kıyla ya Resulallah ve macilâuha. Bunun üzerine sahabe-i kiram sordular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, bu paslanmış olan kalplerin cilalanması, parlatılması, pasının giderilmesi, temizlenmesi nasıl olur? Nasıl olacak? Demiri işte zımparalıyoruz, yağlıyoruz, efendim, eğiliyoruz, o tarzda parlıyor. Ama bu kalplerin parlaması, cilalanması, pasının giderilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Kesretü zikrül mevt ve tilavetil Kur'an. Cilalanması iki şeyle oluyor. Bir, ölümü hatırlamanın çokluğu ile, ikincisi Kur'an-ı Kerim'in okunması ile veyahut Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin çokluğu ile. Şimdi bu hadis-i şerif üzerinde dinleyicilerime, siz sevgili kardeşlerime önemli bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim, kalp, kalpler. Kalp dediğimiz zaman bizim hatırımıza iki şey gelir. Efendim, veyahut ilk önce hemen derhal bir şey gelir göğsümüzde, efendim sol tarafımızda, efendim aşağı yukarı bir çam kozalağı büyüklüğünde, ona da şeklen benzeyen, efendim alt tarafı sivri, üst tarafı biraz daha yuvarlak bir et parçası tık tık atıyor ve insanın vücuduna kanı pompalıyor. Kalp diye ilk hatırladığımız budur. Fakat hadis-i şeriflerde ve ayet-i kerimelerde kalp geçtiği zaman kastedilen bu değildir. Yani bizim yürek dediğimiz bu efendim koyun yüreği diyoruz, sığır yüreği diyoruz, insanın yüreği diyoruz. Efendim bu et parçası değildir kastedilen. Bizim gönül dediğimiz, Türkçe'de gönül diye adlandırdığımız manevi iç varlığımızdır, iç alemimizdir kalp diye kastedilen. O halde kalp, bu kalpler de paslanır demirin suyla. Efendim bulaştığı zaman, suyun yanında, suyun içinde olduğu zaman paslandığı gibi bu gönüller de paslanır demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Yani insanın iç dünyası paslanır, iç şahsiyeti, iç alemi bir takım hoş olmayan efendim kirlerle, efendim bir takım efendim çalışmasını engelleyen efendim haslarla efendim kirlenir insanın gönlü de demiş oluyor. Tabii insanın gönlü, aslında insanın gönlü Allah'ı bilme vasıtasıdır. Şuurudur. İnsanın efendim yaptığı bir şeyi böyle Allah'ın rızasına uygun olarak yapabildiği, muhakeme yürüttüğü, doğru olan şeyi bulduğu ve yaptığı, bu bulmayı sağlayan aletidir insanın kalbi. Şimdi bu kalpler paslanıyor. Yani vazifesini yapamaz oluyor. Gerçeği göremez oluyor. Gerçeğe efendim bağlanamaz oluyor. Düşündüğü gerçeği yapamaz oluyor. İnsanın gönlü, insanı idare eden iç alemidir, önemlidir. Kalp paslandığı zaman çalışmıyor. Demir paslandığı zaman çalışmıyor. Kalplerin, gönüllerin efendim böyle bu işleri yapacak tarzda donanması lazım, eğitilmesi lazım, çalışması lazım. Tabii bu kalbin bu hale gelmesini sağlama tasavvuf ilmiyle oluyor. Yani İslami ilimlerin içinde kalple ilgilenen ilim tasavvuf ilmidir. Tasavvuf ilmi bir insanın gönlünü efendim nasıl temizleyeceğini, gönlünün nasıl iyi şeyleri yapmaya zorlayacağını, kötü şeylerden nasıl kendisini, iradesini kuvvetli bir şekilde efendim sıkarak çekip alıkoyacağını öğreten daldır. Kalpler böyle bir eğitim ve çalışma ve uğraşma ve terbiye ile istenilen seviyeye geliyor ve insan da o zaman kalbi muntazam çalışan, şükür şükür çalışan, iyi çalışan bir insan olarak o zaman iyi işler yapıyor, iyi bir Müslüman oluyor, iyi bir insan oluyor, öteki insanlara faydalı oluyor, güzel şeyler yapabiliyor. Zor da olsa efendim iyi şeyleri yapabiliyor. Kalpler de tabii böyle eğitilmesi lazım. Eğitiliyor, tamam, bir insan da bir takım efendim güzel vasıfları alıyor ama hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifinde söylediğine göre aynı zamanda yeniden paslanabiliyor. Yani ışıl ışıl çalışmakta olan bir tatsız, sağlam bir şey, cihazın da paslanması gibi efendim yeniden paslanıyor. Yani

gerçekten de paslanabiliyor. Su geldiği zaman demirin paslandığı gibi, efendim, kalp de çalışan bir kalp olsa bile zaman zaman paslanıyor. Su gibi bir şey geliyor, yani gönlünü karartan bir şeyler oluyor. Gazetede bir olmadık nahoş söz okur, yanlış fikir okur, efendim, karşılaştığı çeşitli şeylerden, kendisinin işlediği bazı kusurlardan kendisinin içine bir kararma gelebilir. Yediği haram lokmadan vesaireden, efendim, yaptığı hatalı işten kalbi kararabilir. Demek ki hiç kimse aman benim kalbim temizdir diye boş durmayacak, rahat durmayacak, dikkat edecek. Kalbini kollayacak ve efendim kalbinin paslanabileceğini bilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordular. Ya Resulullah, madem kalpler böyle paslanıyormuş, acaba bunun cilalanması nasıl olacak? Pasının giderilmesi nasıl olacak? Diye sormuşlar sevgili dinleyiciler. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, bunun cilalanması neyle olur? Kesretü zikrilmez. Ölümü düşünmenin çok olmasıyla olur. Ölümü düşünmeyi çok yapmak onun cilasıdır ve tilavetül Kur'an veyahut kesreti tilavetül Kur'an demektir bu. Kur'an'ın okunması veya Kur'an-ı Kerim'in çok okunması. Şimdi bu iki tedavi şekli, iki çare üzerinde de duralım. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kesretü zikril mevt. Ölümü düşünmeyi çok çok yapacak bir insan, bir Müslüman. Yani hafızasında, gözünün önünde ölmek olayı mevcut olacak. Onu çok hatırlayacak, hatırından çıkartmayacak. Çünkü efendim ölümü düşünmek insanı makul bir çizgiye getiriyor. Meseleleri derinden muhakeme etmeye götürüyor. Kendisini kontrol etmeye götürüyor. Kendisinin yaptığı işlerin, hareketlerin ölümden sonra mahkeme-i kübra olacak ya, Allah'ın huzuruna çıkacak ya insan, o zaman kendisine faydalı mı olacak, zararlı mı olacak olduğunu düşünmeye sevk ediyor. Ölümden sonraki mahkeme-i kübraya hazırlanmaya götürüyor. Artık öldüğü zaman insanın elinde sevap yapma fırsatı da kalmıyor. Müşkül işlerini halletme imkanı da kalmıyor. Günahlarına tevbe etme imkanı da kalmıyor. Ölümü düşünmek çok kıymetlidir. Efendim, zikrül mevti sadakatun buyuruyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde. Ölümü düşünmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Çünkü kendisine fayda sağlıyor, kendisini ıslah ediyor. Şu nefis dediğimiz azgın iç varlığımız, hani efendim çeşitli taşkınlıklar yapan, günahlara insanı sürükleyen, içki içirten, kumar oynatan, kavga ettirten, namazdan, niyazdan kaçırtan, efendim iyi işleri yapmaktan alıkoyan, kötü işlere de efendim bulaştıran nefsi insanın ölümle ıslah oluyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ölümü düşünmeyi tavsiye etmiş. Tabi kesretü zikrilmez, çok düşünmeyi tavsiye ediyor. Yani kalbin pasının gitmesi için, pırıl pırıl bir kalbi olması için, gönlünün insanın ışıl ışıl, nurlu olması için ne yapması lazım? Ölümü çok düşünmesi lazım. Ne kadar çok düşüneceğiz? Bunu nasıl yapacağız? Büyüklerimiz, efendim bizim yolumuzda, tasavvuf yolumuzda büyüklerimiz bunu pratiğe bağlamışlar. Yani her tavsiyenin bir pratiği vardır, bir şekli vardır. Temiz ol. Nasıl temiz olacaksın? Günde 5 defa abdest alarak temiz olacaksın. Haftada en aşağı bir defa gusül abdesti alarak temiz olacaksın. Bu şekli bu işte. İslam temizliği emretmiş, temizliğin pratik çaresinde söylemiş. Günde 5 defa elini, yüzünü, ayaklarını ışıl ışıl, pırıl pırıl, gıcır gıcır yıkayacak bir insan. Haftada bir defa en aşağı efendim tepeden tırnağa boy abdesti alacak. Bu tarih boyunca İslam geldiği zamandan beri tatbik edilmiş işte pratik çare. İslam emretmiş. Tuhuru şatrul iman, temizlik imanın büyük bir bölümüdür, yarısıdır buyurmuş. Nasıl temizlenecek? Bunu da göstermiş. Günde 5 defa namaz için abdest alacak. Haftada en az bir defa da gıcır gıcır yıkanacak, tertemiz. Yıkanmanın şeklini şemalinde ortaya koymuş. Suyu dökecek, pis su gidecek. Öyle küvetin içine girip de pis su temiz suya karışıp cambur cumbur çıkıp efendim ondan sonra gene üstüne pislikler yapışarak temizlenmiş olmuyor. Bunun şekli şemaili var. Kurnada sular var. Üstüne suları döküyor. Pis sular gidiyor. Yeniden döküyor. Yeniden döküyor. Böyle temizleniyor. İki defa, üç defa filan. İşte şeyin de kalbin temizlenmesi için de pratik çare nedir? Ölümü düşünmek. Ölümün pratik çaresi nedir? Bizim tasavvufi yolumuzda demiş ki günde şöyle zikrini yaparken sakin bir zamanda şöyle kıbleye dönersin, oturursun, gözünü kapatırsın. Efendim Azrail'in nasıl geleceğini, canını nasıl alacağını göz önüne getirirsin. Nasıl kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim edeceğini, sonra seni nasıl yıkayacaklar.

namazını kılacaklar, nasıl götürüp kabre koyacaklar, kabirde nasıl sorgu suali olacak, sonra kıyamet nasıl kopacak, ahirette başına neler gelecek bir düşünürsün diyor. Günde bir defa bunu pratik olarak işte hayatının bir yerine yerleştirmiş. Zikrini yaparken seccadesinde, akşamda veya sabahta ölümü düşünüyor. O zaman tabii her gün düşüne düşüne bu çok düşünme olur. Sabah düşünüyor, efendim akşam düşünüyor, neyse. Ha, ben madem öleceğim, o halde günahları bırakayım. Ben madem öleceğim, Allah'ın huzuruna varacağım, cenneti kazanmak için iyi şeyler yapayım diye tabii nefsinin istihana vesile oluyor. Efendim sevap kazanmasına vesile oluyor. Tasavvufta ilerlemesine, Allah'ın sevgili kulu, evliyası olmasına vesile oluyor. Ölümü düşünmezse bir insan ne olur? Har vurur, harman savurur. Efendim vur patlasın, çal oynasın, oynar. Ciddi işleri düşünmez, sorumluluğunu düşünmez, vazifelerini yapmaz. Sonunda birden, aniden, hiç hazırlıksız bir şekilde, hiç hazırlanmamışken ölüm gelir. Çok perişan bir şekilde, içkiliyken gelir, kumardayken gelir, efendim zinadayken gelir, kötü bir haldeyken gelir. Murdar olarak ahirete gider, dünyası ahireti perişan olmuş olur. Onun için pratiğe bağlamış büyüklerimiz, şöyle zikre oturduğun zaman seccadende şöyle bir düşün efendim ölümü diye. Nasıl düşüneceğini de güzelce tarif etmiş. Onun için ölümü düşünmek lazım. Kalbin pası gitsin, kalbin nurlansın, içi dışı ışıl ışıl, bilge, görgülü, efendim, düşünceli, iyi bir Müslüman olsun diye. Efendim bu tavsiyesi bir Peygamber Efendimiz'in. İkincisi de kesretü tilavetil Kur'an. Efendim Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacak. Evet, herkes biraz Kur'an-ı Kerim'i okur. Kulüvallah da Kur'an-ı Kerim'den, Fatiha da Kur'an-ı Kerim'den birazcık okuyor. Hiç okumamış değil. Ama bunun çok okunması lazım, bir. İkincisi de sevgili dinleyiciler, bizim yapmadığımız bir şey. Bunu başka kardeşlerimiz, başka milletler, başka ümmetler belki bizden daha iyi yapıyorlar diye düşünüyorum ben şahsen. Manasını düşünmek lazım. Kur'an-ı Kerim bize manasını anlayalım ve İçindeki emirleri tutalım diye indi. İçindeki yasakları bilelim, onlardan korunalım diye indi. Yani içindeki sözler bizimle ilgili bir takım sözler. Bize bazı şeyleri emrediyor Allah, bize bazı örnekler veriyor. Eski ümmetlerin hatalarından dolayı başlarına gelenleri misal olarak veriyor. Efendim yapmamız gereken şeyleri bildiriyor, günahları bildiriyor. Bunları işlemeyin diye. Sevaplı işleri bildiriyor. Bunları yapın da efendim benim rahmetime erin, rızamı kazanın diye. Onun için Kur'an-ı Kerim'i de çok okumamız lazım ve manasını anlayarak okumamız lazım. Bu işin pratiği nedir? Yani Türkiye'de işte siz sevgili dinleyicilerim %99'unuz Arapça'da bilmiyorsunuz. Peygamber Efendimiz de bu hadisi şerifinde Kur'an-ı Kerim'i okuyun, çok okuyun buyurmuş. Yani kalbinizin nurlanması için, böyle iyi bir Müslüman olmanız için Kur'an-ı Kerim'i okuyun buyurmuş. Nasıl bunun nasıl yapılması lazım? Bir kere Kur'an-ı Kerim'in eski kendi öz harfleriyle efendim dalı, zeli, aynı, gayını, efendim ne bileyim pelteksiyi vesaireyi bilerek, öteki sinden, efendim sattan ayırarak okuyabilmek lazım. T'yi T'dan ayırarak okuyabilmek lazım. Bu bir. Bu bizim kültürümüz, dinimizin can damarı. İlk önce bu harfleri öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i böyle güzel güzel okuyabileceğiz. Hatasız. Diyor ki Peygamber Efendimiz, yani Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmak bile sevaptır. Bir harfini telaffuz etmek bile sevaptır. Allah her harfine bir hasene veriyor. Yani bir mükafat, bir iyilik veriyor. Hasene diye geçiyor benim vaazlarımda. Onu da müjdeleyeyim sevgili dinleyicilerime. Allah-u Teala Hazretleri bir Müslümanın bir hasenesini kabul etse cennete girermiş o Müslüman. Yani bir hasenesini kabul etmek bile çok büyük bir olay. Bitiriyor meseleyi. Bir harfine bir hasene veriyor Allah-u Teala Hazretleri Kur'an okuduğu zaman. Elif dediği zaman bir, lam dediği zaman bir, mim dediği zaman bir hasene veriyor. Büyük mükafatlara nail oluyor insan. Bir kere bunu güzel okuyacak. Ama ondan sonra ne yapacak? Meali açacak. Kur'an-ı Kerim tefsirlerini açacak. Açıklamalarını açacak. Kur'an-ı Kerim'in anlamını veren kitapları açacak. Okuduğu bölümün manasını dikkatli bir şekilde duyacak. Tabi Kur'an-ı Kerim'i böyle sıradan bir beste efendim haberi okur gibi okumak olmaz. İnceden ince düşünmek lazım. Her şeyi detaylı düşünmek lazım ve doğrusunu öğrenmek lazım. O bakımdan sevgili dinleyicilerim, bu sohbetimde sizlere pratik olarak iki şey söylemiş oluyor Peygamber Efendimiz, ben de size nakletmiş oluyorum. Gününüzün bir zamanında bu hayatın faniliğini

0: düşünün, öyle mi düşünün? Tabii efendim, hayatın çeşitli olayları sizin gönlünüzü karartabilir. İçinizdeki duygularınızı allak bullak edebilir. İçinizin tekrar nurlanması için ölümü düşünüp ölümden sonrasına hazırlanmak önemli. Şöyle seccadenize bir namazın arkasından oturduğunuz zaman gözlerinizi kapayın. Nasıl öleceğinizi, ölümden sonra başınıza neler geleceğini, ahireti bir düşünün ki efendim feyziniz, sevabınız, nurunuz çok olsun. Bir. İkincisi de Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. Nasıl okuyun? Önce lafızlarını, sözlerini güzel okumayı öğrenin, harflerini öğrenin, sonra anlamını öğrenin, sonra anlamının şerhini, açıklamasını, geniş izahını öğrenin. Ama isterseniz 3 ayeti öğrenin, isterseniz 10 ayeti öğrenin, isterseniz 1 ayet üzerinde, ama Kur'an-ı Kerim'in o okuduğunuz ayetinin manasını güzel bir şekilde öğrenin. Bu ikisi kalbin nurlanması için çok önemlidir. Büyük sevap kazanmak için önemlidir. Ve insan o zaman Allah'ın istediği bir Müslüman olur. Kur'an-ı Kerim'de kendisine bildirilen şeyleri öğrenmiş olur. Yapan bir insan olur. Allah'ın sevgili bir kulu olur. Önüne efendim feyiz kapıları, rahmet kapıları, cennet kapıları açılır. Hayatını güzel tanzim eder ve Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varması böylece mümkün olur. Allah-u Teala Hazretleri dinini bilen, cahil olmayan, alim olan, fazıl olan, kamil olan, hakim olan, bilgi olan Müslümanlardan eylesin bizi. Kusurlu Müslüman değil, efendim faziletli Müslüman eylesin. Kalbi kararmış, içi kararmış Müslüman değil, efendim içi nurlanmış, kalbi pırıl pırıl, duyguları gayet güzel, insanlığın iyiliğini istiyor, herkese iyilik yapmak istiyor. Ahiret hatırından çıkmıyor, ölüm hatırından çıkmıyor. Ölüm için, ahiret için hazırlanıyor, cenneti kazanmaya koşturuyor, çalışıyor, cehenneme düşmemeye dikkat ediyor. Böyle bir insan olur insan. Böyle olmayı Allah nasip eylesin, rahmetine erdesin, rızasına vasıl eylesin. İki canda aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili Akra dinleyicilerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış.

kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mürselat Suresi. Sevgili dinleyiciler, haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Mürselat Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Sure 50 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve gönderilenler anlamına gelen Mürselat kelimesinden alır. Müfessirler bu kelimenin alemin idaresiyle görevli melekleri, rüzgarları, peygamberleri veya Kur'an ayetlerini ifade ettiğini söylerler. Sure, kıyametin kopması sırasında gerçekleşecek olaylara temas eden ayetlerle başlar ve vahyin önemi, hesap günü, yalancılığın zemmi, insanın yaratılışı, iyi ve kötülerin hali konularıyla devam eder. Sure boyunca inkarcıların ebedi hayattaki hüsranlarının büyüklüğünü vurgulamak üzere, bunları yalanlayanların o gün vay haline cümlesi 10 defa tekrarlanmaktadır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Surenin son ayetlerinde anlatılan gerçeklere inanmayıp yalan sayan suçluların ahirette yaşayacakları hüsran anlatılır. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler! Yiyin! Biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz.
0: En güzel rehber. O, İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim?

nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse onun lütfundan rızkını aramanız, onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
2: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dinleyenler. Önceki programımızın sonunda bozguna uğrayan Yahudilerin Ketibe kalelerinde üstlenişleri ve üzerlerinde anlaşmaya varılıp kararlaştırılan maddeler konusunu okumuştuk. Bugün de Vatih ve Sülalim kalelerinden teslim alınan ganimet malları başlığını okuyacağız ilk olarak. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın adamlar göndererek Vatih ve Sülalim Yahudilerinden teslim aldırdığı ganimet malları, canlı mallar ve gayrimenkuller, kumaşlar ve elbiseler, 100 adet zırh gömlek, 400 adet kılıç, 1000 adet mızrak, 10 çantalı 500 adet Arap işi yay, çeşitli silahlar vesaireden ibaretti. Hayber'in diğer kalelerinden teslim alınan ganimet malları. Hayber'in Natat, Şık ve Ketibe bölgesindeki bütün ganimet malları toplandı. Bunlar pek çok sayıda ev eşyası, kumaş ve elbiseler, saçaklı havlu kaftanlar, pek çok sayıda silahlar, davarlar, sığırlar, çeşitli yiyecekler, pek çok miktarda sahtiyan ve tabaklanmış deriler, hayvan yemleri, develer, müteaddit Tevrat nüshalarıydı. Yahudiler Tevrat nüshalarının kendilerine verilmesini istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam da onları Yahudilere geri verdi. İslam ordusunun ihtiyaçlarının ganimet mallarından karşılanışı. Ganimet malları bölüştürülünceye, herkese hissesi verilinceye kadar İslam ordusunun katık ve hayvan yemi ihtiyacı ganimet mallarından karşılandığı gibi gerektiğinde emanet olarak silahlar da verildi. Ebu'l-Hukayk hanedanına ait hazine hakkında yapılan soruşturma ve hazinenin gömülü bulunduğu yerden çıkarılışı. Hayber fethedilince birçok emtiayla sığır, deve, davar vesaire ele geçirildi. Fakat Hayber'dekilerin ne altınlarına ne de gümüşlerine rastlanabildi. Halbuki Beni Nadir Yahudileri Medine'deki yurtlarından çıkıp Hayber'e giderlerken Ebu Rafi Selam bin Ebu'l-Hukayk içinde altın, gümüş ve kıymetli madenlerle zinet eşyası saklanılan deve tulumunu kaldırarak "Bu bizim dünyayı alçaltmak ve yükseltmek için hazırladığımız şeydir." diyerek bağırmıştı. Bu hazine önce koyun tulumuna doldurulmuştu. Çoğalınca öküz tulumuna, daha çoğalınca da deve tulumuna konulmuştu. Bu hazine Ebu'l-Hukayk hanedanının büyüklerinden büyüklerine devredile edile saklanmaktaydı. Mekke eşrafı düğünleri olunca Hayber'e gidip Ebu'l-Hukayk'ın büyüğüne başvurarak bu zinet eşyasından bazısını rehine karşılığında ondan bir ay süreyle emaneten alırdı. Hatta bir kez bu zinet eşyasından bir şey kaybolmuştu. Onu kaybeden kişi bedelini 10 bin dinar altın olarak ödemişti. İbn Ebu'l-Hukayk bu hazineyi ve daha pek çok malları Peygamberimiz Aleyhisselam'dan saklamıştı. Kinane bin Rebi bin Ebu'l-Hukayk'la Kinane'nin kardeşi ve amcasının oğlu Rebi'a, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna getirildiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna getirilenler arasında Huyey bin Ahtab'ın amcası Saye, Salebe bin Selam, Amr bin Ebu'l-Hukayk'ta bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, "Ey Ebu'l-Hukayk oğulları, ben sizin Allah'a ve Allah'ın Resulüne karşı duyduğunuz düşmanlığınızı biliyorum. Bununla birlikte sizin bu düşmanlığınız, adamlarınıza verdiğim eman ve himaye taahhüdünü size de vermeme engel olmamış, ganimet mallarından herhangi bir şeyi benden gizlememek, kaçırmamak şartıyla size eman vermişimdir. Benden bir şeyi gizleyecek olursanız, kanlarınızı dökmek bizim için helal olur. Allah'ın ve Resulünün eman ve himaye taahhüdünden uzak kalırsınız buyurdu ve sizi Medine'den sürüp çıkardığım zaman Medine'den getirdiğiniz Mekkelilere emaneten vere geldiğiniz zinet eşyalarıyla nakitleri içinde sakladığınız hazine tulumlarınız nerededir? Filandaki hazine tulumlarınızı ne yaptınız diye sordu. Ey Ebu'l-Kasım, biz onları savaşlarımızda harcadık. Vallahi elimizde onlardan hiçbir şey kalmadı. Bizi Medine'den çıkardığın zaman onlarla geçindik. Savaşlar ve geçimler onların hepsini sürüp götürdü. Onlardan elimizde hiçbir şey kalmadı dediler ve bu husustaki sözlerini de yeminler ederek pekiştirdiler. Peygamberimiz aleyhisselam, söylediklerinize dikkat ediniz. Aradan geçen zaman az, gizlenen malsa ondan çok fazladır. Az zamanda bu kadar çok mal nasıl harcanıp tükenir? Peygamberimiz aleyhisselam, bu hazine sizin yanınızda çıkacak olursa, Allah'ın ve Resulünün hakkınızda vermiş olduğu eman ve himaye taahhüdü sizden uzak kalsın mı diye sordu. Evet, uzak kalsın dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, eğer benden bir şey sakladığınızı tespit edersem, bütün mallarınızı almak bana helal olur. Size vermiş olduğum eman ve himaye taahhüdü ortadan kalkar buyurdu. Olur, eğer senden bir şey sakladığımız anlaşılırsa, bize verdiğin eman sözünü geri al dediler. Peygamberimiz aleyhisselam onların bu sözlerine Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Zübeyir bin Avvam'la Yahudilerden 10 kişiyi şahit tuttu. Yahudilerden bir adam kalkıp Kinane bin Ebil Hukayk'a doğru vardı ve yavaşça Muhammed'in senden istediği şey senin yanındaysa veya bunun hakkında bir şey biliyorsan ona bildir de kanını canını kurtar. Aksi takdirde vallahi o muhakkak bunu elde etmeye muvaffak olacak. Allah onu bundan başkasına da bizim bildirmediğimiz şeylere de vakıf kılacaktır dedi. Kinane bin Ebil Hukayk azarlayınca Yahudi bir köşeye çekilip oturdu. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır.

Evimizde bir hayli telaş var. Nasıl olmasın ki, annem ve babam hacdan bugün dönüyorlar. Onun için evde sabahtan bu yana bir koşuşturmacadır sürüp gidiyor. Annem ve babamı öyle çok özledim ki anlatamam. Eve geldiklerinde ikisine birden sarılıp ellerinden öpeceğim. Sımsıcak öpücükler konduracağım yanaklarına. Ve kapı zili. Merdivenlerden birer ikişer zıplayarak aşağı doğru iniyorum. Hop, anne ve babamın kucağına zıplıyorum. Birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. Özlediğim yüzlerine sevinç içerisinde bakıyorum. Aman Allah'ım, ne kadar nurlu bir yüze kavuşmuşlar. Yüzlerinden en güzel ibadeti yapmış olmanın derin sevinci okunmakta. Komşular evimize hoş geldinize geliyorlar. Annem hepsine zemzem suyu ve hurma ikram ediyor. Besmele çekerek zemzemi içiyor, sonra da hurma yiyorlar. Komşularımıza hediye olarak tesbih ve namaz örtüsü veriyor annem. İnşallah size de nasip olur diye dualar ediliyor. Yaşlı nineler içlerini çeke çeke ağlıyorlar. Ve akşam oluyor. Uzun bir aradan sonra anne ve babamla baş başa kalabiliyorum artık. Bana hac yolculuğunu anlatabilir misiniz? Babam annemin yüzüne gülümseyerek bakıyor. Annem de babamın gülümsemesine karşılık veriyor. Niye gülümsüyorlar anlamıyorum. Babam ellerimi kocaman avucunun içerisine alarak söze başlıyor. Hac her şeyden önce insanın kendi kalbine yaptığı bir yolculuktur oğlum. Kâbe, Allah'ı özleyen insanların buluştuğu kutsal bir yerdir. Milyonlarca insanla aynı renk elbiseler içerisinde aynı inancı paylaşıyor olmak insanın gücünü öyle arttırıyor ki. O kadar insana kim çağırıyor oraya? Bizi var eden elbet diye cevap veriyor babam. Davet edilen yerde buluşuyor tüm Müslümanlar, tavaf yapılıyor, Hacerül Esved taşı öpülüyor, Safa ile Merve arasında gidip geliniyor, şeytan taşlanıyor, ihrama giriliyor, ihramdan çıkılıyor. Babam hacla ilgili o kadar çok şey anlatıyor ki hepsini aklında tutmamın imkanı yok. Ama Peygamberimizin gücü yeten hac yapsın hadisi şerifini aklımın bir köşesine yazıyorum. Hac yapan Müslümanların günahlarının affedileceğini öğreniyor.

0: Aleyhisselam'ın söylediklerinden, Mekke ve Medine şehirlerinin güzelliğinden bahsediyor bir süre. Dikkat ediyorum, babam konuşurken annemin gözleri uzaklara dalıp gidiyor. Anlaşılan annem mübarek sayılan o yerleri şimdiden özlemeye başlamış bile. Gözlerine bakıyorum, yağmaya hazır bir gökyüzünü andırıyor.
1: Orada herkesin gözü yaşlı, kalbi sıcaktır. Herkes eşittir orada. Ahiret gününde toplanacağımız mahşer yerini çağrıştırıyor.
0: Diyerek söze giriyor annem. Ben anne ve babamın anlattıklarını kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Anlattıklarının çoğunu televizyonda izlediğimden kafamda canlandırmam zor olmuyor. Anneciğim, orada söylenen bir söz vardı ya, leblebi gibi bir şeyle başlıyordu hani. Annem ve babam bu sözlerime kahkahalarla gülüyorlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye başlayan sözü tekrarlıyorlar. Bu güzel sözü ezberlemeliyim. Bir gün oraya gittiğimde bu söz lazım olacak. Kabe'yi etrafında dönerek tavaf edeceğim. Hem de Medine'deki peygamberimizi ziyaret edeceğim. Ama bunun için de hacca gidecek kadar zengin olmak gerekiyormuş. Bir gün zengin olursam, kelebekler kadar hafif olursam, dilime güzel bir söz takılıyor birden. 40 kelebek olup Kabe'ye gideceğiz. Kanatlarımıza kötülük, kalbimize keder girmeyecek.

Evrensel Ahenk. Müzikle hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri Evrensel Ahenk programında. Dünya müziklerinden örneklerin yer aldığı Evrensel Ahenk, Perşembe günü saat 17.10'da Akra'da. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu.

Allah'ım, dirilerimizi, ölülerimizi, küçüklerimizi, büyüklerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, hazır olanlarımızı, burada bulunmayanlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım, bizden kime hayat verdin ise onu iman üzere yaşat. Kimi vefat ettirirsen İslam üzere vefat ettir.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Alemlerin Fahri Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç mucizelerini gerçekleştirdi. Müşriklerin uzun ve detaylı sorgu sualleri cevabını buldu. İsteseler de Mekkeliler gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. 24. bölüm. Bağlılık yemini. Ensar adıyla bilinen Medineli Müslümanlardan Cabir bin Abdullah anlatıyor. Allah Resulü hac mevsimi geldiğinde insanların alışveriş için toplandığı panayırlara gider ve Rabbimin verdiği elçilik vazifesini yerine getirene kadar beni barındıracak, müşriklerden koruyacak kim var diye seslenirdi. Fakat ne barındıracak ne de yardım edecek bir kişi bulunmazdı. Çünkü müşrikler onun gideceği yere daha önceden gider ve sakın ha Kureyşli genç sizi dininizden döndürmesin derlerdi. Nihayet Allah bizi Medine'den gönderdi. Ona iman ettik ve kendisini barındırdık. Hazreti Cabir'in dediği gibi peygamberimiz kavmi ve birçok akrabası tarafından dışlanmış fakat Medineliler ona kucak açmıştı. Buradaki az sayıda Müslüman Allah Resulü'nü içinde bulunduğu o zor şartlarda daha ne zamana kadar yalnız bırakacağız diyerek hac mevsiminde Mekke'ye geldiler. Ve peygamberimizi Akabe'de bularak ''Ya Resulallah artık senin yanındayız ve seninle birlikteyiz.'' diyerek ona bağlılık yemini ettiler. Birinci Akabe Beyatı adıyla bilinen bu yemini yapanlar sadece 12 kişiydi. Bunlardan 5'i daha önce Müslüman olmuşlardı. Peygamberimiz Medine'nin kendilerine kucak açmasına çok sevinmişti. Ümmetiyle birlikte hicret edeceği yer fazla uzak değildi. Medineli Müslümanları gönderirken yanlarına çok değerli bir öğretmen verdi. Bu kişi Hazreti Mus'ab'tı. Hazreti Mus'ab, Kureyş kabilesinin en zengin ailesinin oğluydu. Son derece yakışıklı bir gençti. Allah Resulü ondan bahsederken Mekke'de onun kadar güzel yüzlü bir insan, onun kadar zengin biri bulunmazdı diyordu. Hazreti Mus'ab'ın annesi ve babası putlara tapıyordu. Mus'ab o putlara sırtını döndüğünde ailesi de ona sırtını döndü. Bir tas çorbadan başka bir şey vermiyorlardı. Hazreti Mus'ab sadece üstündeki elbiselerle Medine'ye hicret ettiği zaman 17 yaşındaydı. Zenginliğe hiç önem vermiyordu. En büyük zenginliği Allah'ı ve Resulünü bulmuştu. Peygamberimiz Mus'ab'ın Medine'ye geldiğini duyunca dinini daha iyi yaşamak için bir yerden başka yere hicret eden kişiler bunun için bir adım atsa bile cennete hak kazanır, benim yoldaşım olur müjdesini verdi. Mus'ab Medine'ye yerleştiğinde tatlı dili, etkili konuşması ve güler yüzüyle büyük bir fetih yaptı. Medineli insanlara Kur'an öğretti, İslam dinini anlattı. Putperestlik kuraklığıyla kavrulan Medine sanki nurlu bir yağmur altındaydı. Her tarafta iman filizleri yeşerdi. Öyle ki peygamberimize bağlılık yemini yapmak üzere Mekke'ye gelenlerin sayısı bir yıl içinde 12'den 73'e yükseldi. Bunların arasında daha sonraki yıllarda Beni Kurayza Yahudileri için hakem seçilen ve peygamberimizin iltifatını kazanan Sa'd bin Muaz da bulunuyordu. Sayıları artan Medineli Müslümanlar tekrar Mekke'ye geldiler ve Allah Resulüne bağlılık yemini etmek üzere buluşmak istediler. Peygamberimiz onlara yine Akabe'de bir araya gelebileceklerini fakat bu toplantıyı müşriklerden gizli tutmalarını tembih etti. Ensardan Ka'b bin Malik o günleri şöyle anlatmaktaydı. Allah Resulü ile buluşacağımız gece müşriklerle birlikte kalıyorduk. Gecenin üçte biri geçtiğinde bulunduğumuz yerden sessizce ayrılarak Akabe'de toplandık. 73 kişiydik. İki de kadın vardı. Biraz sonra Allah Resulü geldi. Yanında amcası bulunuyordu. İlk önce o konuşup, eğer Allah Resulü'nü yanınıza aldıktan sonra yardım etmekten vazgeçecek ve onu müşriklere teslim edecekseniz bu işi şimdiden bırakın dedi. Ensardan Sa'd bin Zürare ortaya çıkıp, ya Resulallah biz Allah'tan getirdiklerine inanarak sana ve Rabbimize beyat edeceğiz. Kanımız senin kanın, gücümüz senin gücündür. Kendin ve Rabbin için bizden hangi sözü vermemizi istersen o sözü vereceğiz diye konuştu. Bunun üzerine peygamberimiz Kur'an okuduktan sonra
Yüce Rabbim için sizlerden istediğim, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanız ve ibadet etmenizdir. Kendim için istediğim şarta gelince, beni ve sahabilerimi barındırmanız, yardım etmeniz, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu koruyacağınız her şeyden bizi de savunup korumanızdır, dedi. Medineli Müslümanlardan, Ensardan her biri Allah Resulü için canlarını feda etmeye hazır olduklarına yemin ediyorlardı. Bu kahramanlardan Ebu'l-Heysem, ''Ya Resulallah, Rabbin seni muzaffer ettikten sonra bizi burada bırakıp yine kavminin yanına dönecek misin?'' diye sorunca Peygamberimiz, ''Hayır, benim kanım sizin kanınızdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Sizin savaştığınız kişilerle savaşır, sizin barıştıklarınızla barışırım.'' buyurdu. Ensardan Es'ad bin Zürare, yemin etmeden önce kavmini uyararak, ''Ey Medineliler, bizler Hazreti Muhammed'in Allah Resulü olduğuna inandığımız için buraya geldik. Yalnız şunu unutmayın ve bir kere daha düşünün ki Allah Resulüne sahip çıkmak ve onu korumak bütün Kureyşlilere baş kaldırmak demektir. Bu yüzden birçoğunuz onların kılıç darbeleriyle kesilip biçileceksiniz. Bu gerçeği bilerek sözünüzde duracak olursanız bunun mükafatı sadece Allah'a aittir. Ama eğer canınızdan korkuyorsanız bu korku sizin için bir mazeret sayılır. Hemen vazgeçin, dedi. Medineliler, biz onun düşmanlarıyla savaşır, dostlarıyla dost kalırız. Vallahi sözümüzden asla dönmeyiz, dediler. Daha sonra da Allah Resulü'nün elini tek tek tutarak ona beyat ettiler. Peygamberimiz kadınlar için beyatını aldım demekle yetindi. İkinci Akabe beyatıyla İslam dini büyük bir kuvvet buldu. Allah Resulü Mekkeli müşrikler karşısındaki yalnızlığından kurtulmuştu. Beyat eden Müslümanlar henüz Akabe'deyken çığlığa benzeyen bir ses duyuldu. Hem Akabe'den hem de çevresinden duyulan bu ses, ''Ey Kureyşliler, bir takım adamların müzemmem, yerilmiş kişiyle buluştuklarından ve sizinle savaşmak için sözleştiğinizden haberiniz yok mu?'' diye bağırmıştı. Müşrikler Allah Resulü'nün övülmüş adındaki Muhammed ismini sallallahu aleyhi ve sellem yerilmiş manasına gelen müzemmem şeklinde söylüyorlardı. Bu ses ilk önce Kureyş müşriklerinden Münebbih bin Haccac'ın sesi zannedilmişti. Fakat Allah Resulü duyduğunuz ses Allah düşmanı iblisin sesidir dedikten sonra beyat için gelen Müslümanlara hemen konakladığınız yerlere dönün buyurdu. Aceleyle döndüler. İkinci Akabe beyatını haber alan müşrikler Müslümanların Medine'ye hicret etme niyetini sezmişlerdi. Bu yüzden de işkenceleri artırınca sahabiler hicret etmeyi düşündüler. Peygamberimiz bana hicret yurdunuz gösterildi. Orası Medine'dir. Allah size orasını emniyet ve huzur içinde kıldı. Medineli Ensar'ı da sizlere kardeş yaptı, müjdesini verdi. Hazreti Ali o günlere ait bir hatırasını şöyle anlatmaktaydı. Muhacirlerin tamamı müşriklere duyurmadan hicret ettiler. Fakat Ömer bin Hattab hicret edeceği zaman

0: kılıcını kuşandı, yayını omuzuna astı, oklarını ve mızrağını eline aldı. Daha sonra da Kabe'deki müşriklerin yanına gidip anasını ağlatmak, çoluk çocuğunu yetim, karısını dul bırakmak isteyen varsa peşimden gelsin. Şu vadinin arkasında benimle dövüşsün diye meydan okudu. Fakat hiçbiri onun arkasından gitmeye yanaşmadı. Hazreti Ömer'in Medine'ye hicret ettiği 20 kişilik kafilenin arasında Ebu Cehil'in kardeşi Ayyaş bin Ebi Rebi'a da vardı. Yeni Müslüman olmuştu. Ebu Cehil bu haberi duyunca diğer kardeşi Haris'le birlikte kendisine yetişip, "Kardeşim, annen çok hasta, hep seni sayıklıyor. Onun yanına dönene kadar gölge bir yerde oturmamaya ve hiçbir şey yiyip içmemeye yeminler etti. Ona acıyıp Mekke'ye dön. Medine'de nasıl ibadet ediyorsan Mekke'de de öyle ibadet et," dedi. Hazreti Ömer Ebu Cehil'i yakından tanırdı. Onun yalancılığını çok iyi biliyordu. Kurduğu tuzağı hemen fark edip, "Ey Ayyaş, vallahi kardeşlerin seni aldatmak ve dininden döndürmek istiyorlar. Onlara kanma," dedi. Ayyaş geride bıraktığı bazı mallar için zaten Mekke'ye dönmesi gerektiğini, bu arada annesini görüp hemen geri döneceğini ifade etti. Hazreti Ömer onun başına gelecekleri tahmin ettiği için, "Bilirsin ki ben zengin bir insanım. Tüm malımın yarısını sana vereyim. Yeter ki onlarla gitme," diye yalvardı. Ayyaş onu dinlemeye yanaşmıyordu. Hazreti Ömer en son çare olarak, "Madem ki gideceksin benim devemle git. Çünkü devem çok hızlı bir hayvandır. Yolda sana bir kötülük yapmaya kalkarlarsa hemen kaç kurtul," dedi. Ayyaş Hazreti Ömer'in devesine binerek kardeşleriyle birlikte yola koyuldu. Ebu Cehil bir süre sonra devesinin yorulduğunu belirtip Ayyaş'ın devesine binmeyi teklif etti. Ayyaş devesini çöktürdüğünde kardeşi Haris'le birlikte onun üstüne çullandı. Ayyaş'ı bağlayarak Mekke'ye götürdüler ve işkenceden işkenceye uğratıp dininden döndürdüler. İstanbul elçileri. Peygamberimiz İslam dininin yayılması amacıyla dört bir yana elçiler göndermişti. İstanbul'daki Rum Kayseri de bunlardan biriydi. İstanbul'a giden elçiler Hişam bin As, Nuaym bin Abdullah, Übade bin Samit, Amr bin As ve Adi bin Kab olmak üzere beş kişiydi. Bu sahabiler yolculuklarını şöyle anlatmışlardı. "Konstantiniyye surlarına gelince üstümüzü başımızı düzelttik. Yanımızda bulunan Rum elçisi, "Şehre develerle giremezsiniz," dedi. "Vallahi hayvanlarımızın üzerinde olmadıkça asla girmeyiz," dedik. Saraya haber verdiler. Kayser'den izin alınca surları geçtik. İstanbul halkı hem develerimizi hem de sarık ve kılıçlarımızı görünce çok şaşırdılar. Saraya yaklaşınca bir de baktık ki Kayser yüksek bir odadan bizi gözlüyor. Hemen yanına çıktık. Yüksek bir minderde oturuyordu ve üzerinde bulunan elbiseler dahil her şey kıpkırmızıydı. Kayser'in yanına girdiğimizde selam vermek yerine yüksek sesle "Allahu Ekber" dedik. Rabbimiz biliyor ki saray sallandı. Şaşkınlıkları geçince oturduk. Kayser'in yanında çok iyi Arapça bilen bir kişi vardı. Önce bize neden selam vermediğimizi, daha sonra da kendi aramızda nasıl selamlaştığımızı sordu, cevapladık. "Sizin için en önemli söz hangisidir?" deyince, "La ilahe illallahu vallahu ekber" dedik. Saray tekrar sallandı. Kayser başını kaldırıp tavana baktıktan sonra, "Siz bu sözü söyleyince saray sallandı," dedi. Daha sonra da, "Bu sözü başka bir ülkede ya da kendi ülkemizde söylediğimizde deprem olup olmadığını sordu. "Hayır, böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor," dedik. Kayser, "La ilahe illallah" kelimesinin anlamını, ibadetlerimizi, namazı ve orucu sorduktan sonra misafir edilmemiz için bizi özel bir konağa yolladı. Sabah akşam inanılmaz ikramlar yaptı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akran Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
1: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
4: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
5: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
6: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
1: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim 2 günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: farklı bir vakayı ele alacağımız bir programda beraberiz. Vaka örneğimizi paylaşalım hocam. Şöyle gelmiş mesela: eşim 38 yaşında ve 2 yıldır kronik bir hastalıkla mücadele ediyor. Hareket kabiliyeti zamanla azaldı. Günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanıyor ve bazı günler tamamen dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Hastalığın getirdiği yorgunluk, dengesizlik ve psikolojik durumu günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. İlk başta ona hem fiziksel hem de duygusal anlamda güçlü bir destek sağlamaya çalıştım. Hastane süreçlerinde sürekli ben refakat ettim, evin işlerini üstlendim. Ancak süreç ilerledikçe kendi tükenmişliğimi fark etmeye başladım. Sürekli destekleyici rolde olmak zamanla beni yıprattı ve kendime vakit ayıramaz hale getirdi. Uyku düzenim bozuldu, sosyal hayatım kısıtlandı ve giderek daha yorgun hissetmeye başladım. Bu süreçte ona duyduğum sorumlulukta hareket etsem de bireysel ihtiyaçlarımı karşılayamamak suçluluk duygusuna kapılmama neden oluyor. Eşimle bu süreci daha sağlıklı bir şekilde nasıl yönetebiliriz diye sormuş dinleyicimiz. Mesajdan hocam anladığım kadarıyla bir beyefendi bu mesajı yazan. Tabii burada yine mesajdan anladığım kadarıyla evet, bireysel olarak kendini ihmal etmesinin bir sorumluluğunu, bunun acısını çekiyor ama bir yandan bununla yüzleşmiş olmanın verdiği bir sancısı da var sanki hocam. Tabii zor bir durum. Hastalık hasta için çok zor ama refakatçi için de hastalık çok zor. Neler söylersiniz hocam böyle bir senaryoda, böyle bir tabloda?
1: Bir hastalığın tabii nasıl bir hastalık olduğunu bilebilsek daha başka önerilerimiz olabilirdi.
0: Doğru.
1: Ama sonuçta bir şey var. Yani kronik bir hastalık var. Tedavisi için gereken yapılıyor. Hastaneye gidiyor. Kendi temel ihtiyaçlarını karşılamıyor. Böyle bir durumda refakatçilerin ciddi çocuğu var mı? Bu ayrı bir şey mesela. Ve eşinin yakınlarından bir konuda destek alabilecek birisi var mı? Aile, diğer velilerden. Veyahut da böyle durumlarda profesyonel bir yardımcı hiç olmazsa gündüz belli bir saatlerde tutulabilir mi? Bunlar hepsi önemli sorular. Çünkü bir kişinin devamlı böyle bir süreci uzun süre devam ettirmesi karşı tarafa faydalı olamayacağı gibi kendisine de zarar verebilir ve bazen öyle ki beden diline, yüz ifadesine yansır ve hasta olan tarafta o da kendini yük oluyorum diye kendini suçlamaya başlar. Böyle dinamiklerde. Bu nedenle bizim burada şey yapabileceğimiz, yani üzerinde durmamız gereken, iki tarafın da ruh halini göz önüne almak gerekiyor. Yani sadece burada kendisinin değil, karşı tarafın da ruh halini. Burada en fazla fedakarlığın da bir sınırı muhakkak var. Yani fedakarlık muhakkak güzel bir şey, iyi bir haslet. Ama kişinin kendisinin birçok temel hakların, ihtiyaçlarını bozacak bir fedakarlık olursa sürdürülebilir olmaz. Buradaki kritik soru sürdürülebilir bir bakım verilebilmesi olarak. Sürdürülebilir bakım. Zaten böyle durumlarda eş, yani hasta olan eş, buradan sen git işine bak ben hallederim ya da başkasını bul gibi bazı önerilerde bulunması lazım. Büyük ihtimal bulunuyordur o. Belki bulunuyordur ama kendisi bunu yapmıyordur. Ben yapacağım, belirleyeceğim
0: Olabilir.
1: diye.
0: Hastane süresinde sürekli ben refakatim derken ben biraz onu hissettim hocam. Sanki yani başkasına da bırakmıyor hani
1: Bıraktı
0: bir
1: tabii.
0: o
1: Bu
0: sorumluluk.
1: yani sorumluluk, bu duygu gerçekçi bir sorumluluk değil bu. Onu söyleyeyim. Yani
0: Sürekli vermek.
1: sürdürülebilirlik değil burada. Yani 24 saat bir kimseye bakamaz. Bu insanın şeyine aykırı, yani fiziksel gücüne aykırı. Nasıl bir insanın kolu bacağı 50 kilo kaldırır ama gözü 40 tanesini kaldıramaz. Yani bunun her şeyin insanın durumuna göre taşıyabileceği yükler vardır her insanın. Yani cama bile yükleri sürüklersin, belli bir güce geçtim kırılır. Onun için burada muhakkak kırılma noktasına gelirse karşı taraf, hasta olan tarafın hastalığı tabii mesela sağlıklı mı, muhakemesi işliyor mu? Burada bu sürecin tam biliyor mu? Burada işi olabilir. Şu anda bir adil bir denge sağlamak gerekiyor. Onun için burada ben bu bir uzmanlarla konuştum. Bu durumda bakımın ve bende de bazı şeyler çıktı, işte yorgunluklar, uykum bozuldu, benim sağlığım etkilenmeye başladı. Onun için bundan sonra işte böyle durumlarda işte ailedeki belli günler işte ablan gelecek, kız kardeşin gelecek, belli gün ne olacak yahut da işte dışarıdan bir bakıcı böyle şeylerle ilgili bakım hizmetleri, elemanlar yaşıyor. Evde bakım elemanları yetiştiriliyor. Evet.

0: evde bakın. Onlar belli aralıklarla geliyorlar. Profesyonelce bakımını yapıyorlar. İşte yarasını, hastalığını, birçok tıbbi şeylerini yapıyorlar. Hemşireden çok evde bakım hizmetleri vardır bütün dünyada. Bir evde bakım hizmetleriyle ilgili bir destek alması gerekiyor.
1: Aslında
0: burada
1: daha rahat bile oluyor muhtemelen. Tabii. Hocam. Çünkü biz bilemiyoruz ama hani onlar profesyonel olarak baktıkları için hasta için de daha iyi oluyor.
0: Hasta için daha iyi oluyor. Yani hasta da en azından şey yapar. Böyle durumlarda beyefendi bütün fedakarlığı kendisi yapıyor değil. Tabii mali imkanlarını bilmiyoruz ama fiziksel fedakarlıktan çok biraz mali fedakarlık yapıp evde bakım hizmeti alırsa hasta için de daha iyi olur.
1: En azından aile fertlerinden de bir yardım çünkü burada diye. O mesajı ben bunu anlamıyorum.
0: Yani bunu hep ben yapıyorum, ne yapacağım, tükendim diyor. Şimdi böyle bir durumda kaç ay oldu, kaç hafta oldu bilmiyoruz. 2 yıldır diyor. Küçük kronik bir hastalık var mı? Böyle kendi ihtiyaçlar karşılamayacak duruma ne zaman geldi? Böyle kronik hastalık, ağır hastalık, kanserin, kemoterapi olduğu dönemler olur. Kişi elini kolunu bile kaldıramaz. Yani böyle dönemler vardır. Yani onun için buradaki evde bakım hizmetlerinden yer alabilmek, o bakım alan açısından da, bakım veren açısından da ideal olan odur diyebiliriz. Burada fedakarlık yapmak sürdürülebilir, az olsun devamlı olsun fedakarlık, sürdürülebilir olması önemli. Yani onun şu anda bu yazması, bu konuyu gündeme getirmesi bile çok samimiyet işaretidir, iyi niyet işaretidir. Bir şey yapmak istiyor, çözüm arıyor demektir. Evet. Burada muhakkak bir çözüm bulunur. Yani hastalık insanın hayatındaki düz çizgi bitmiyor hayat yani. Sıkıntı şey, birçok kimse böyle durumlarda dünyaya bir defa geldim, hayatımı yaşayacağım deyip gitsin işte sigorta sistemi baksın ya da bir şeyle baksın deyip evliliği bitiren örnekler var batıda bunun. Çok örnekler var. Yani boşanma sebeplerinden birisi oluyor bu. Böyle örnekler var. Bu kriz aşılırsa inşallah iyileşir, şifa bulur. Aşılırsa evlilik daha kaliteli, daha güçlü bir evlilik bağlar oluşuyor. Yani krizlerin zaten ailedeki en büyük, yani aile içi ilişkilerdeki en büyük etkisi, krizler doğru karşılanırsa aile, evlilik, aile bağlarını kuvvet, sosyal bağları kuvvetlendirir krizler.
1: Bu
0: gerçek olan sosyal bağların güçlenmesine sebep olur.
1: Bu süreçteki yardımlaşma biraz aslında evlilikteki ilişkinin kalitesinde bir yatırım gibi olmuş oluyor değil mi?
0: Yani insan böyle durumlarda basit şeylerden insan bahane bulurken birbirlerine tartışma çıkarken bu kriz durumlarında ya boşuna üzülüyormuşuz, üzüldüğümüz şeye değmezmiş bunlar diyebiliyor. Yani böyle beklenti seviyesi yüksek, daha fazla doyumsuz olan kişilikteki kişiler böyle krizlerde nefis terbiyesi yaparlar. Yani kendi, ya bak ben bunu istiyordum ama bak şu anda sahip olduğum şeylerin kıymetini bilmem lazımmış diyorlar. Hatta bununla ilgili bir çok dünyada birinci, hep birinci olmuş çok varlıklı bir şey, tenis oyuncusu kanser oluyor. Oyun oynayamaz hale geliyor. Fakat hiç şey yapmıyor, bakıyorsun, hiç şikayet etmiyor halinde. Şaşırıyorlar, ya sen bu kadar ya spordan mahrum kaldın, birçok gelirden mahrum kaldın, ona rağmen niye hiç şikayet etmiyorsun diyor. Diyor ki ben diyor, eğer tabi Hristiyan olduğu için Tanrı diye çevirmişler, Allah bana bu şu ana kadar bu kadar nimetleri verirken hiç o nimetler iyiydi de şimdi bunu vermediği zaman mı kötü olacak diyor. Burada nimeti temellük etmeme var. Benim malım dememe var. Halbuki bu dünyada bizim, biz temellük, mülk bizim değil. Mülk emanet bize. Emanet bazen alıyor, bazen veriyor. Yani bu, o açıdan düşündüğümüz zaman bu şey gibidir. Bir elbise, bir model olarak birisi, bir terzilikte mesela bir insanı bir model denemek istersin, prova yaparsın, otur, kalk, bana sıkıntı veriyorsun dememesi lazım orada. Modellik yapan, elbise denen kimsenin derse aykırı düşer, uygunsuz olur, hem de nankör olmuş olur. Böyle durumda vazifesi o. Şimdi bu dünyada da biz bir sınavdan geçiyoruz. Yani dünya vaki gibi yaşamıyoruz. Dünyada misafiriz. Şimdi böyle geçici bir dünyada yaşarken böyle zaman zaman arızalar olur, problemler olur. Bu problemler bizim manevi tekamülüze nasıl vesile olur? İşte burada çok önemli bir şey, inanan bir insanın elinde çok önemli bir silah var. O ilah sabır.

0: silahı. Sabır kenara çekilip beklemek değil. Sabır aktif sabır. Yani bir şeyde yani ibadet ikiye ayrılıyor. Biri müsbet ibadet, pozitif ibadet, namaz, oruç, zekat gibi ibadette. Bir de menfi ibadetler var. Yani onlar da müsibet anında sabrettiğin zaman. Müsibet anında sabreden bir kimse ne yapıyor? Birincisi günahları dökülüyor bir meyvesi olmuş ağaç gibi. İkincisi de manevi makamı artıyor. Hı. Ama bunun için sabır ve şükür. Sahip olduğun şeylerini görüp şükretmek. Hastalıkları görüp de sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Hı. Bu acılı bir dönem geçiriyor. İnşallah sonucu iyi olur.
1: İnşallah.
0: O şekilde düşünecek. Ümitsizliğe düşmezse bir çıkış kapısı bulunur ama bu da rasyonel formüller bulması lazım. Hı. Hep kendinden vermek değil. Böyle işi dengeli bir hak paylaşımı yapabilirse bence sorun daha ruh hali bozulmadığı için eşine ya da yakınlarına, çocuklarına da olumsuz olarak yansıtılmış olur. Stres altında soğukkanlı kalma diyoruz buna.
1: Hocam oraya doğru gelelim. Mesela tabii burada refakatçiler kendini de iyi hissetmek için ve karşısındaki sevdiği kişi için de hani yapabileceğini yapmak, maksimumunu vermek adına böyle kendinden vazgeçtiği bir noktaya gelebiliyor. Bunun biraz önce çok da faydalı olmadığını, kendine ihmal etmemesi gerektiğini, yani optimum bir yol bulması gerektiğini aslında vurguladınız. Burada vicdanen bu yolu kendine ikna edemediğini varsayarsak ve bu şekilde devam ederse bunun kendisine karşı böyle psikolojik bir geri dönüş, olumsuz bir geri dönüş olur mu hocam?
0: Tabii şimdi burada kendisi sorumluluk duygusu yüksek gördüğüm kadarıyla. Yani kendi ihtiyaçlarımı karşılayamamadan dolayı suçlukla kapılmama neden oluyor diyor. Onu da tam yapamıyor. Bakımı da tam veremiyor. Kendisine de tam yapamıyor. İkisi de yarım kalıyor. Bunun için burada insan zaten buna terapilerde kullandığımız akıl tepsisi örneği vardır. Akıl tepsisi. Yani bir insan böyle sahip olduğu şeyleri tepsi servis ederken mesela bir tarafına fazla yük koyarsan devrilir tepsi. Şimdi burada onu dengeli bir şekilde paylaşım yapmak lazım tepsinin içerisinde. Tabağı buraya, tepsi bardağı buraya, kaşığı buraya gibi bir tepsi yapılır. Oluyorsa dengeli gider. İnsanın hayatında da akıl tepsisi vardır. O akıl tepsisinde her şeyi dengeli paylaşması lazım. Eşini ayırdığı zaman, kendini ayırdığı zaman, çocuklarını ayırdığı zaman, işini ayırdığı zaman ve aynı zamanda zihinsel yük. Bütün bunları yani bir kaynak yönetimidir bu aslında. İktisattaki kaynak yönetimi nedir? Kaynak yönetiminin mantığı iktisat kelimesi Arapçada maksat, maksut kökünden geliyor. Maksat. Yani önce bir kaynağı yönetecekseniz bu para kaynağı, zaman kaynağı, psikolojik kaynak, sosyal sermaye hepsi olabilir. Önce amacını belirleyeceksiniz. Bak klasik psikoloji amaç ve anlamı yok sayıyordu yakın zaman. Üçüncü nesil psikoterapilerde amaç ve anlamın farkına varıldı şimdi. O da son yani 15-20 senedir bu yeni absentmez komitment terapi gibi tedavilerde amaç ve anlamı yeni terapi. Daha önce insanı sanki uzaydan dünyaya atılmış bir varlık gibi. Yani ama hayattaki amaç ne, dünyadaki amaç ne? Yani bir insanın hayatında anlam ve amaç belirlemesi gerekmiyor mu? Büyük bir anlamın parçası olur mu? Bunlar yok sayıyordu. Bu problemleri çözemeyince amaç ve anlam ve amaç üzerinde durulmaya başlandı. Kaynak yönetiminde onun için bir kaynağı yönetecekseniz, bu zaman kaynağı, kişisel kaynaklarımız olabilir, zihinsel kaynak. Önce amaç piramidimiz olacak. En tepede ne hangi amaç var? Bu yaşam felsefesiyle ilgili soyut amaçlar vardır. Ondan sonra somut amaçlar ondan sonra gelir. Soyut amaç mesela hayatın sonuna gelip nasıl bir insan olmak istiyorsun? Nasıl anılmak istiyorsun? Mezar taşına ne yazılsın istiyorsun? Ölümden sonraki hayatla ilgili hangi yatırımlar yaptın? Bunlar neler biriktirdin heybeye? Bunlar çünkü şu anda öldükten sonra hayatın var olması olmamasından çok daha akla yakın. Kıl yürütme yöntemlerine yaklaştığımız zaman bu yapay zekayı oluşturan fuzzy logic diye bir sistem var yapay zekanın. Bulanık mantık deniyor. Bu bulanık mantığını bulan bir 67'li yıllarda bir Azerbaycanlıdır. Daha sonra bu yapay zekayla çalışanlar onun hesaplamasını yaptılar. Kuantum hesaplama gibi. Yani ihtimallerin de hesabı yapıldığı için hava tahmini yaparken yüzde kaç yağacak, yüzde kaç yağmayacak diye hesaplanabiliyor şu an yapay zekada. Bunun gibi hayatta da aynı şekilde böyle hesaplama. Kaynak yönetimde de soyut kaynak bir insanın, bir makinenin amacı gibi. Şu elimize bir kalem tutuyoruz. Kalemin amacı süslü, harika, yaldızlı, altın, pırlantalı olabilir kalem. Çok güzel. Ama kalemin asıl amacı yazmaktır. Yazmayı, ama yazma amacını unutup sadece üzerindeki boyaya, süse, altına, pırlantıya takılırsan nasılla uğraşmaktan nedeni, asıl amacı kaybedersin. Hayattaki amaç nedir? Bu amacı bilen bir kimse kaynak yönetiminde hayatta nasıl bir insan olmak istiyorum? Varoluşumun gayesi nedir? Bu amaç. Ondan sonra işte evim olsun, arabam olsun, çoluğum çocuğum olsun. Ondan sonraki amaçlar gelir. Amacın doğruysa bir gemi bir yere çıktığı zaman önce amacı nedir? Filanca limana gitmek. Pusulayı ona göre kullanır. Bu da burada hayat yoluna çıkan bir insan, amacın doğruysa eğer kişi, bu olay olduğu zaman pusulası ona bu tarafa gitmen lazım, oraya gitmemen lazım der pusulası. Yoksa gemi, rüzgar oradan geliyor, oraya gitmek istiyorum der. Ya da şu limana uğrayalım, şöyle yapalım dediği zaman akba pusula, hedefine göre, pusulaya göre senin buraya gitmen lazım der. Söyler. Beynimizde de öyle pusula görevi gören, beynimizin frontal ön lob vardır. Onu biz belirliyoruz. Perçem olarak geçiyor. Ayet var bununla ilgili. Yanlış bir şey yapanlar perçemlerinden bedelini ödeyecekler. Perçemlerinden cezalanmaya götürüleceklerdir mealinde. Ayet-i kerime var. Bu da bize sorumluyuz. İyi ve kötü seçiminden sorumluyuz demektir. Sonuçta kaynak yönetimi yapan bir kimse, böyle durumlarda bir evli, bu hastalık olan bir kimse şöyle demesi lazım. Yani ben evliliğin, çocukların hepsinin iyiliği için en doğru hareket nedir? Fedakarlığa takılıp kalmasın. Tek fedakarlık şamasına. En iyi nedir? Biraz çalışmam, biraz çocukla ilgileniyorum, biraz ona ders çalışacağım, bunu yapma. O halde bu eşime de böyle bir şey yapar. Bunu eşine açıklar ama böyle durumda.
1: Kendine de diri tutar.
0: Diri tutar. Böyle durum böyle olursa zaten beyindeki o akıl tepsisi dediğimiz durum dengede olursa tepsi devrilmez. Yoksa beyefendi böyle giderse kendisi de yani şahsı olacak. Öyle gözüküyor. Yani bize çok vaka geliyor böyle. Bu şekilde fedakarlık şaması var. Bakıyoruz ki fedakarlık şaması var. Kendine zulmetmiş. Kendine zulmetme hakkın yok insanın. Onun için burada açık, dürüst, şeffaf bir şekilde gerekirse üçüncü kişilerden olması, uzman yardım alarak burada bir formülasyon geliştirilebilir.
1: Hocam şimdi tabii bu konuyla ilgili birçok şey değindiniz ama fedakarlık adı altında yok sayan başka bir sahne, başka bir senaryo daha oluyor. Mesela anne babalar çocuklarını yetiştirirken işte belli direktifleri olabiliyor. Evlat da bir ömür boyu bunu gördüğümüz örneklerimiz var hocam. Anne babamın sözünü ezip geçmeyeyim diye kendi isteklerinden, kendi arzularından, kendi hayallerinden vazgeçip aman annemin sözünü ezmeyeyim, babamın dediği olsun, onun gönlü razı olsun derken aslında bir bakıyoruz hocam bir ömrü heba etmiş. Heba etmiş derken tamam kötü bir şey olmamış ama kendi istediklerini de yaşayamamış. Kendi hedeflerine de hiç gidememiş. Yaşayamamış. Burada bana hep şunu düşündürüyor. Ya aslında burada adamın da bu işine gelmiş, kolaya kaçmış. Babasının çizdiği yolu yaşamış da buna mı sığınıyor? Yoksa acaba hakikaten böyle tamamıyla kendinden vazgeçip babasının sözünü geçmemek, annesinin sözünü yani esmemek mi geçmiş?
0: Adamın birisi Allah'a ben dua etmeyeceğim demiş. Niye etmeyeceksin? Kaderimde ne olduğu belli. Niye dua edeyim ki demiş. Onun üzerine ona cevap veren Allah dostu diyor ki Allah senin kaderindeki bazı şeyleri senin arzularına, dileklerine bırakmıştır diyor. Ana çerçeveyle kader çizilmiş ama insana cüz'i irade verilmiş, özgür irade verilmiş. Böyle durumda özgür irade şahidi yap yapma. İyi seç, kötü seç. Siyahı beyazı seç. Güvenli güvenli olanı, doğru yanlış olanı seç. Seçtikten sonra gene Allah kendi kaderi mutlak ilmiyle sana onu yaptırıyor ama sen seçen sensin. Sorumluyuz. Onun için biz otomatik düşüncelerle beynimizi öğrendiğimiz otomatik pilota bağlanmış yaşıyor dediğiniz tipler.
1: Evet.
0: Otomatik pilotu çocukluğunda öğrendiği bilgiler var. Otomatik pilota bağlanmış ama pilot otomatik pilota bağlar uçağı ama inişte çıkışta otomatik pilottan çıkarır. Bir kriz olursa otomatik pilottan çıkarır. Yanlış yöne gidiyorsa çıkarır. Ya burada otomatik pilotu zaten yoksa uçak kendiliğine iner çıkardı yoksa.
1: Evet.
0: Yani otomatik pilotta bağlanarak bir hayat sürülmez. Öğrendiğimiz bilgiler bize bir noktaya kadar sermayedir, destek olmuştur ama biz onu artırmamız lazım. Geliştirmemiz lazım. Yeni durumlarla yeni hayatımıza yeni aktörler giriyor. O halde yeni senaryolar yazmamız lazım. Yeni

0: kararlar almamız lazım. Annemiz babamızı geçmemiz lazım, aşmamız lazım. Onun için bu statükocu kişiler böyledir. Bak ülkeler, şirketler, statükocu şirket de böyle yıkılmıştır. Osmanlı da böyle yıkılmıştır. Belli kurallara takılıp kalmıştır, yıkılmıştır. Bu nedenle bizim burada eski öğrendiklerimize, yani eski sorulara yeni cevaplar vermemiz lazım. Yapamazsak yeni gelenek oluşturmamız lazım.
1: Evet hocam, dinleyicimize buradaki bu mesajları da vermiş olduk. Ölüm, hastalık ve zor zamanlardaki eş desteğin konusunu işlerken de tabii insanın bir özet cümle söylemek gerekirse optimumu bulması ve kendini de ihmal etmemesi lazım. İhmal ettiği zaman fazla fedakarlıkta karşı tarafa da aslında çok da fayda sağlamıyor. Belki zararı olabiliyor. Kendine de mutlak zarar veriyor uzun vadede. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la birlikteydik. Sizler de programımıza hocamızın cevaplamasını istediğiniz sorularınız, durumlarınız varsa 0501 630 3030 numaralı Akra WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim ve bu haftalık müsaade istemiş olalım. Bir dahaki hafta tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Günümüzde neredeyse her türlü sorunun sebebi olarak hep eğitim, hep eğitim meselesi öne sürülüyor. Geçmişteki eğitim öğretim yöntemlerimize bakınca bugün eksik olanın terbiye olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oysa bizde eğitim talebe milletine sadece bilgi doldurmak değildi. İlmi nasıl kullanacaklarını öğretim, onun ağırlığını kaldıracak kudret demek olan usul, erkanı ve edebi de talim etmek vardı. Öyle bir şeydi ki bu talim ve terbiye, sınavlarla ezberletmek yerine usta ve çırak arasındaki sıcacık ilişkiyle öğretilir, öğretilmez birlikte yaşanır, yaşanırken huy edinilirdi. Ahlakı ve ahlaklı olmayı huy edinenler de öldürseniz huyundan vazgeçmezlerdi, sapasağlam ahlak adamı olurlardı. Dünyaya ilham vermiş bir sistemdir ahilik teşkilatı. Ahilik, kabiliyetleri farklı olan bireylere aynı eğitimi vermenin hatalı olacağı görüşüne dayanır. İnsanlar arasında fiziki yapı, akıl ve düşünce açısından farklılıklar olması, tek tip insan yetiştirilmesini önleyen bir fıtrattır. Aslında insanların farklı kabiliyette olması, Allah'ın insanlara bahşettiği büyük bir nimettir. Böyle olmasaydı, aralarında yarışma duygusu yerine haset duygusu gelişir, bu da fertler arasında zulmün, kötülüğün ve bozgunculuğun sebebi olurdu. Ahi birliklerinde bir meslek dalına eleman alınırken bir takım sınamaya tabi tutulurdu talebeler. Her şeyden önce mesleğe aday olan kimsenin istidadı ve yetenekleri dikkate alınırdı. Huy ve kabiliyeti denenir, zeka derecesi ölçülür ve çocuğun hangi mesleğe yatkın olduğu tespit edilirdi. Böylece ileride başarı gösterebileceği bir meslek seçimi yapması sağlanırdı. Tabii ki bu seçimden önce çocuğun isteği de göz önünde bulundurulur, ondan mesleğini sevmesi ve başarılı olması beklenirdi böylece. Ahilik sistemindeki usta, kalfa, çırak ilişkilerinden etkilenen bir Alman bilim adamı, Anadolu'da ahiliği araştırmış, ülkesinde meslek okullarının kurulmasında bu sistemden yararlanıldığını söylemiştir. Ahilik, 12. yüzyılda bir takım sosyoekonomik sorunların yaşandığı Anadolu'da halkın sıkıntılarını gidermek için kurulan bir sivil toplum kuruluşudur aynı zamanda. Başlangıçta yalnız esnaf, sanatkar ve üretim birliklerini içine alan bu kurum, daha sonra toplumun diğer kesimlerine de hitap edecek duruma gelmiştir. Ahilik, eğitim yanında ekonomik, ahlaki, çalışma, hukuk, siyaset ve kültürel fonksiyonlarıyla yaşamın tüm alanlarında etkili olmuştur. Bir yaşam biçimi ve bir sistem olarak yüzyıllar boyunca uygulanmıştır. Ahiliği diğer kurumlardan ayıran en önemli yanı, insani değerlere ve ahlaka verdiği önemdir. Ahilik ahlakı, günlük hayatın her alanında kendini hissettirir. Bu yüzden ona ahlak ve sanatın uyumlu bileşimi ve de ahlak okulu da denilir. Ahiliğin ahlak kurallarının toplum hayatında kabul edilmiş olması, ortak yaşamın yüklediği sorumluluklarıyla ferdin koruma ihtiyacını uzlaştırmış, toplum başarısını sağlamıştır. Ahilikte meslek eğitimi ile ahlak eğitimi bir bütünlük içerisinde ele alınarak uygulanırdı. Ahlak ve adab eğitimi, ahi birliklerinin tesis ettiği ahi zaviyelerinde, meslek eğitimi de atölye ve dükkan gibi iş yerlerinde verilirdi. Eğitim, iş başında ve iş dışında olmak üzere iki ayrı yerde verilmesine karşın birbirini tamamlar mahiyetteydi. Ahi zaviyeleri bir bakıma terbiye ocağı sayılırdı. Burada öğretmenler,

0: bir meslek edinmek üzere yeni çalışmaya başlayan gençlere önce okuma yazma öğretirlerdi. Muallim adı verilen öğretmenler yanında ilmi sahada söz sahibi müderris ve kadılar da ders verirlerdi. Zaviyelerde dini bilgiler yanında Türkçe konuşma, edebiyat, müzik, spor, folklor ve askeri bilgiler de öğretilirdi. Gençlerin kültürlerini geliştirmek için tarihi destanlar, Kutadgu Bilik ve Dede Korkut gibi kahramanlığı, yiğitliği konu alan eserler okutulurdu. Ahlak eğitiminde ise Fütüvvetname denilen ahiliğin ahlak kitaplarından faydalanılırdı. Yazarı belli olan ve olmayan yüzlerce fütüvvet kitabı yazılmıştır. Bu kitaplar bir bakıma İslam tasavvufunun geliştirdiği Kur'an ve hadislere dayanan güzel ahlak ve ideal insan modelini belirleyen kitaplardı. Bu eserler yalnız gençlerin değil, toplumun tüm katmanlarının uyması istenilen ahlak kurallarını içerirdi. Gençlere verilen terbiye kurallarını şöyle sıralamak mümkün.
1: Anadolu irfanı.
0: Taam yemekte 20 erkan vardır der fütüvvet kitapları. Yani yemek yemeye ait 20 kural vardır. Bunlardan bazıları şunlar olabilir. Sofraya oturmadan önce ve yemekten sonra elleri yıkamak, silmek. Yemeğin dürüstlükle kazanıldığına emin olmak. Yemeğe büyüklerden önce başlamamak. Yemek yerken yüksek sesle konuşmamak, ağzından tükürük saçmamak, kaşınmamak. Yemekte küçük lokma almak, başkasının yediği lokmaları saymamak, hatta gözetmemek. Yemekte ağzını şapırdatmamak. Yemekte öksürük tutarsa ağzı elle değil, mendille kapatmak. Su içmede ise 3 edep vardır. Suyu birden yudumlamadan dinlene dinlene içmek. Suyu üstüne dökmemek, bardağı sıkı tutmak. Bunlar gibi evden çıkarken 4, sokakta yürürken 7, elbise giyerken 5, misafirlikte 3, hasta ziyaretinde 5, tuvalette ve hamamda 8, yatarken 4 olmak üzere birçok edep kuralı tespit edilmiştir. Burgazi Fütüvvetnamesinde ahi ahlakını meydana getiren kuralları da şöyle sıralar. Ahiler birkaç iş ve sanatla değil, yeteneklerine uygun olan tek bir iş ve sanatla uğraşmalı, sanatını geliştirmelidir. Ahi doğru olmalı, emeğiyle hak ettiğinden fazlasını istememelidir. Ahi, işinin ve sanatının geleneksel pirlerinden kendi ustasına kadar bütün büyüklere içten bağlanmalı ve saygı duymalıdır.
1: Anadolu irfanı.
0: Bir kimsenin ahi olabilmesi için ve ahilik teşkilatına alınabilmesi için ahilik kurallarını bilmesi ve ona göre hareket etmesi gereklidir. Bunlar, iyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, işinde ve hayatında doğru ve güvenilir olmak, ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak, sözünü bilmek ve sözünde durmak, hizmette ayrım yapmamak, yaptığı iyilikten karşılık beklememek, güler yüzlü olmak, dost ve meslektaşlarına karşı tatlı sözlü, samimi ve güler yüzlü olmak, hataları yüze vurmamak, dostluğa önem vermek, din ve mezhep gözetmeksizin bütün insanlara karşı sevgi beslemek, tevazu sahibi ve hoşgörülü olmak, anaya ataya hürmet etmek, dedikodu yapmamak, komşulara iyilik etmek, insanların işlerini içten ve gönülden güler yüzle yapmak, başkalarının malına hıyanet etmemek, sabır ehli olmak, cömert, İkram ve kerem sahibi olmak, daima hakkı korumak, öfkesine hakim olmak, suçluya yumuşak davranmak, sır saklamak, gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek, içi dışı, özü sözü bir olmak, kötü söz ve hareketlerden sakınmak, mahiyetinde ve hizmetinde olanları korumak ve haklarını vermek. Ahiliğin kaideleri yanında 6 da şartı vardır ve bunların 3'ü açık, 3'ü kapalıdır. Açık olanlar şunlardır. Eli, kapısı, sofrası açıktır. Kapalı olanlar gözü, dili, belidir. Açık olan hususlar şunlardır. Cömertlik, şeffaflık, tevazu sahibi olmak, konuksever ve sofrası açık olmak. Kapalı olanlar da dilini tutmak, dedikodu yapmamak, kötü söz söylememek, kimsenin ayıbını gözlememek, kimseye kötü gözle bakmamak, kimsenin onuruna, namusuna, malına göz dikmemektir. Bu şartlara uyanlar ahi olabilmektedir. Ahi zaviyesindeki eğitimin medreselerden daha üstün olduğunu belirten Muallim Cevdet, buradaki eğitimin yalnız kitabı olmadığını, insanı değerler ve ahlaka yönelik pratik bilgilerin tercih edildiğini, öğretmenlerin pirler huzurunda şarkılar ve ilahiler okuduğunu, sohbetlerde üretimin artırılması için gerekli olan teknikler üzerinde tartışmalar yapıldığını belirtmektedir. Nefis, beden, el ve akıl terbiyesiyle yetişmiş olanlarla sadece aklı büyütülmüş bireyler arasında oluşan ahlak farkı, bugünkü toplumumuzla yağdı ile mest olduğumuz toplumların arasındaki fark kadar bir farktır.
1: Anadolu İrfanı.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselama gelen evlat müjdesi ve oğlu Hazreti İshak aleyhisselam.
1: Kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de iyilerdendir. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine açıkça zulmedenler de. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı. Şu kocam da bir pirifani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. "İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbet işitendir, kabul edendir."
0: Bir haberimiz var.

Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Akra Reklam. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla. Akra Reklam.
1: Hac, kainatın zikrine katılmak. Dünyevi elbiselerimizden, sosyal ve ekonomik statülerimizden sıyrılmak. Makam ve mevkiye dair ne varsa çıkarmak. Bir olmak, eşit olmak, hiç olmak. Giydiği ihramla ölmeden önce ölmek. Bir nevi ölümü ve ötesini tatmak. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla buyur ya Rabbi, huzuruna geldim, emrindeyim yakarışlarıyla yüz sürmek. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla. Buyur Allah'ım, buyur. Galu Bela'daki sözü hatırlarcasına kavlimizi teyit etmek için sırt sırta, omuz omuza. Kalabalık. Tıpkı mahşer yeri. Ve tavaf. Kabe'nin etrafında adeta bir nehir gibi akan, ilahi bir emirle aynı yörüngede dönen insanlar. Kulluğun zirvesi. Gidemeyenlerin, ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Ya Rabbi, Halilim dediğin kulun Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail, Kabe'yi nasıl yeniden inşa ettilerse, sen de bizi ve kalplerimizi öyle yenile, öyle inşa et. Resulünün buyurduğu gibi, ey Allah'ım, bu beytin şerefini, saygısını, heybetini, kerametini arttır. Hac ve umre yapanların da şerefini, din gayretini, azametini ve keremini ziyade et.''

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır.

0: de emeklemeye başlaması normaldir.
1: Emekleme de bir reflekstir. Bazı bebekler emeklemeden yürümeyi başarırlar. Bazı bebekler ise bazı bebeklerde o nedenle bugün artık zorunlu işitme taraması yapılıyor. İşitme taraması testin zorunlu olması geç tanı almaların önüne geçmesi açısından çok kıymetli bir uygulamadır. Çok şükür bu da bizim ülkemizde yapılıyor. Yine de
0: Hangi aylarda yapılıyor diyorum hocam?
1: ilk bir ay içinde işitme taramasını mutlaka yaptırmak lazım. Bir tarama testi daha var. O da kalça çıkı taraması. Bu da yapılıyor. Ama çok şükür anneler bunları da artık aileler öğrendiler. Eskiden kalça çıkıkları çoktu.
0: Topallama
1: Topallama
0: oldu.
1: oluyor. Yürümesi çok anormal oluyor. Yaşamı etkileniyor. Aile
0: Bütün
1: düzeni
0: hayatı.
1: kuramıyor. Şimdi çok şükür bu da yapılıyor. İşitme testi de çok önemli. İlk bir ay içinde mutlaka yapılmalı. Testten geçemeyenlere tekrarlanıyor. Ona rağmen yine de annelerin her şeye rağmen işitmeyi kendilerinde değerlendirmeleri lazım. Nasıl olur? Sessiz bir odada, hiçbir sesin olmadığı bir odada ufak tıkırtılar tavsiye ediyorum. Bebeğin sağından ya da solundan. Bebek ufak tıkırtılara göz kırpmayla ya da vücut hareketiyle tepki veriyorsa bebeğiniz en azından kabaca işitiyordur. Bu çok önemlidir. Bunu da mutlaka aileler yapsınlar. Bunu çok çok tavsiye ediyorum.
0: Sağlıklı işitmesi olan bir bebek ilerleyen dönemde işitme kaybı yaşayabilir mi?
1: Tabii orta kulak iltihabı olur, işitme kaybına neden olabilir ya da bir enfeksiyon geçirebilir, ona bağlı işitme kaybı olabilir. O tabii ailelerin fark edebilecekleri bir konudur. Yani işitme yeteneğini kazanmış bir çocuk bir başka hastalık vesilesiyle yeniden işitme kaybına girebilir. En çok otitis media dediğimiz orta kulak iltihabı bundan sorumludur.
0: İşitmenin konuşmayla ilişkisi nedir değerli hocam?
1: Evet, işitmeyen bebek konuşamaz. Konuşmak için işitmek lazım.
0: Fizyolojik olarak sağlıklı olsa da.
1: Evet, yani işitmeyen bebek de konuşma yeteneğini kazanamaz. Bebeğin konuşması yeri gelmişken bebeğin konuşmasından ben birazcık pratik hayattaki yaşadığım tecrübeye istinaden bazı hususları belirtmek istiyorum. O da
0: Lütfen.
1: şöyle, bebeklerin konuşması aynı motor gelişimindeki baş kontrole oturma yürüme gibi bir basamak sürecini izler. Yani bir basamak şeklinde cereyan eder. Bebek ilk haftalarda sessizdir. Karnını doyuruyorsunuz, uyur. Yavaş yavaş bebek ilk bir aydan sonra karnı doyduktan sonra keyif sesleri çıkarmaya başlar. Anne bunları duydukça anne de mutlu olur. Bebek kendi sesini duyduğu için bebek kendi sesini tanır. Kendi sesini tanır ve ses çıkarabildiği için bebekte bir özgüven gelişmesi cereyan eder. Bebek kendi sesini dinlemekten keyif alır. İşte tam bu dönemde bazı annelerde maalesef görüyorum bebeğe müzik sesi, ritimli enstrümanların zengin olduğu müzik sesleri dinletiyorlar. Ben kesinlikle erkenden müzik dinletilmesini tavsiye etmiyorum. Bebek kendi sesini dinlemeli. Anne o sesi dinlemeli. Bebek annesinin sesini dinlemeli. Annesinin ninnisini mutlaka dinlemeli. İnsan sesini, canlı insan sesini, doğal insan sesini dinlemeli. İlk aylar böyle mutlaka geçmeli.
0: Teknik olarak gelen sesleri maruz
1: Dinlememeli, müzik
0: kalmamalı.
1: dinletmemeli, enstrüman dinletmemeli. Annesini dinlemeli, annesinin ninnisini dinlemeli, abisinin ona söylediği güzel sözleri dinlemeli. Ama ondan öncesi bebek agulamayı, çıkardığı sesleri kendisi duymalı. O bebeği çok mutlu eder. O sesleri niye çıkarır? Ben öğrencilerime hep sorardım. Bebek niye karnı doymuş yatıyor, niye agular, ses çıkarır? Ne gereği var? Aynı motor gelişim basamaklarında olduğu gibi o da konuşmaya hazırlıktır.
0: Aslında gözlemleyince fark ediyorsunuz. Çocuk her ses değiştiğinde kendi de şaşırıyor.
1: Evet.
0: Kendi de onu keşfetmenin duygusunu
1: Kendini
0: yaşıyor.
1: keşfediyor. Kendini keşfediyor ve ondan mutluluk duyuyor. Bebekler çok farklı varlıklardır. Yetişkin, erişkin birey olmaya doğru hızlıca ilerleyen çok ilginç canlılardır. Allah'ın yarattığı canlılardır. İşte bebek o agulama seslerinin üzerine artık daha sonra tekrarlayan ritmik sesler ekler. Mesela de diye gibi ya da bab bab bab gibi. Bu sefer onları keşfeder. Yani çocuk ne yapar bebek? Bebek bir beste yapacaktır aslında. O besteyi yapana kadar aylar geçer. Ama o beslenin yapılması için

0: o mırıldanmalar, tekrarlayan ritmik sesler, arkasından bir yaşı 11 ay 12 aylık olunca da mamma, dedde gibi basit kelimelerle büyük bir sıçrama yapar. O ilk kelimeyi söylediği zaman da bütün aile çok mutlu olur. Aileye çok büyük bir moral gelir. Bebek de sanki kendinde o kadar büyük mutluluk duyar ki bu bebekte özgüven gelişmesi kamçılar ve bebek kendini çok iyi hisseder. Kişiliği çok iyi gelişir.
1: İyi hisseden başkalarına da iyi hisler
0: pozitif
1: verecektir.
0: Olan, pozitif olan başkasına da bunu yansıtır mutlaka. Bu hayatın kodlarının, tohumlarının atıldığı bir dönemdir. Onun için işte müzik dinletir bazı anneler. Müzik kulağa gelişsin, müzisyen olsun, hiç alakası yok. Bebek bir konuşsun hele. Bebek bir konuşsun abisini, annesini, güzel sözlerini duysun. O canlı tatlı sözler bebekte çok olumlu bir sürecin başlangıcıdır.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Hem bedeni hem de zihni gelişimine destekleyici etkileri var.
0: Evet.
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi değerli hocam. Bebeğin uzun süreli uyuması normaldir dediniz değerli hocam. Bazı bebeklerde hiç uyumuyor diyen anneler var. Uykusuzlukları da normal midir bebeklerin?
0: Evet, uykusuzluk sorunu çok yaygın. Bebekten bebeğe değişir. Bazı uslu bebekler o kadar güzel bir anneye zaman bırakırlar ki anne çok mutlu olur. Ama bazıları da o derece sık uyanır, o derecede annenin uykusuzluğuna yol açabilir. Annelik o açıdan böyle uyku bozukluğu, uyku problemi olan bebekler, bebeği olan annelerin hakikaten işleri biraz daha zordur. Mutlaka onlarda desteğe ihtiyaç vardır. Eğer sorunlu bir bebek varsa, bir bakıcı desteği, bir ailesel destek mutlaka gerekir. Zaten çok şükür şimdi eskiden bu süt izinleri dediğimiz izinler olsun, doğum sonrası izinler çok daha genişletilmiş durumda şimdi. Anneler daha rahat bir şekilde bebeklerini büyütebiliyorlar. O günler çünkü bir daha geri gelmiyor. Herhangi bir sorunu yani bu tip şikayetleri olabilen çocuklarda herhangi altta yatan bir neden yoksa zamanla mutlaka onlar çözülecektir. Çocuk hekimiyle birlikte hareket etmek, bebeği büyütmek gerekir. Bu açıdan bazı bebekler sık uyanır, bazıları güzel uyurlar. Bu bebekten bebeğe değişen durumlardır. Nedenleri konusunda çocuk hekimi mutlaka onlara yardımcı olur. Ben daha çok işin nörolojik beyin gelişimi kesinlikle kısmında kalmak isterim. O açıdan daha faydalı olabilirim.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Nörolojik demişken değerli hocam, peki oyuncak seçiminde bebeklerde de şimdi çünkü çok çeşitli oyuncaklar var artık günümüzde. Nelere dikkat edecek aileler?
0: Evet, oyuncak seçimi çok önemli. Bebeğe oyuncak seçerken birinci dikkat edilecek konu. Bebekler bütün eline aldıkları cisimleri ağzına götürürler.
1: Evet.
0: Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü kendi yaşadığım çok dramatik bir olaydır. Hatırladıkça hala daha üzüntü duyarım. 1,5-2 yaşında bir bebek eline balon veriliyor. Normal bildiğimiz şişme balonlar. Şişirilmiş halde veriliyor. Bebek de hoşuna gidiyor yumuşak bir cisme dokunmayı falan. Sonra annesi mutfağa gittiği zaman duymuyor. Bebek tırnaklarıyla balonu patlatıyor. O patlamış balonu hemen ağzına sokuyor. Zaten patlamamış haldeyken de yine bebek ağzıyla o balonu ısırmaya çalışır. Bebek mutlaka ağzını kullanır ilk yaşlarda. İlk çevreyi tanıma, dünyayı tanıma uzvu ağızdır, tattır yani. O açıdan sonra bebek o şeyle, balon patlamış balonla çok ciddi bir sağlık problemine yol açıyor. O açıdan balon mesela asla tavsiye etmem. Ağzına, bebeğin ağzına götürüp risk oluşturabilecek, kırılabilir, parçalanabilir hiçbir oyuncağı tavsiye etmem. Oyuncaklar mutlaka büyük olmalı. Ağzına sığmayacak şekilde olmalı. Bir de oyuncakların üzerindeki boyalara çok dikkat etmeleri lazım. İçinde kimyasalları çok iyi tanımaları lazım. O kimyasalların da zararı olabilir. Bu gözle bakmak lazım. Bir de bebeğin ilk 1-2 yaşı, ilk 2 yaşı diyelim, bozma dönemidir. Bebek eline aldığı her oyuncağı ya çarpar, ya vurur, ya kırar, bozar. Bozmaktan zevk alır. Çünkü

0: yapma yeteneği yoktur. Bozduğu zaman tatmin olur, bir şey yaptım der. Özgüven gelişmesine yol açar.
1: Öğrenme aşaması
0: Öğrenme
1: bozarak
0: aşaması
1: oluyor.
0: böyledir. Asla beceremez. Yani yapmak çok zordur. O nedenle bebeğin kırılabilir, parçalanabilir oyuncakları verirseniz eline kırıp ağzına götürür. Buna dikkat etmek lazım. Bebek böyle vurup ses çıkaran oyuncakları sever. Çıngıraklar verilebilir eline. Çıngıraklar da uygundur ama çıngırakların parçalanabilir, kırılabilir, yere
1: Minik.
0: vurur, içindeki parçaları alıp ağzına atabilir. Mutlaka bebek gözüyle bakmaları lazım. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Oyuncağın şu faydası, bebek dokunur, dokunma duyusunu çok geliştirir. Ses çıkartır, o ses çıkarttığı için bebek ben iş yapıyorum diye kendince ondan büyük bir özgüven kazanımı elde eder.
1: Başardığını
0: Başardığını
1: düşünür.
0: hisseder
1: Evet.
0: ve benlik duygusu onun basamaklarında bir aşamayı daha geçmiş olur. O
1: Evet.
0: da önemlidir.
1: Zaman yuvarlak hatlı oyuncaklar, yumuşak oyuncaklar daha tercih edilmelidir
0: Yuvarlak
1: demelebilir
0: katlı,
1: miyim?
0: ısırılınca parçalanmayan oyuncaklar simit şeklinde olabilir. Tercih edilebilir.
1: Kimyasal içeriği, boyası
0: Kimyasallara dikkat
1: olmayan.
0: edilecek.
1: Evet.
0: Bunlar basit ama çocuğun daha sonraki hayatında çok kıymetli pozitif şeylere yol açacak uygulamalardır.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki emzik kullanması bebeğin sağlıklı mıdır,
0: Emzik
1: sıkıntılı
0: zorunlu
1: mıdır?
0: değildir. Ancak annelerin işini kolaylaştırması bakımından bazı bebekler, çoğu bebekler hatta kullanıyorlar. Ama emziğin biliyorsunuz emzik yere düşüyor. Eğer onu yıkamadan verirseniz enfeksiyon riski var. Onun dışında bazı çocuklu bebeklerde görüyoruz. Uzun bir emzik zinciri var. O zincir boynuna dolanabiliyor.
1: Riskli olabilir.
0: Riskli. Hele yanında bir küçük kardeşi varsa böyle zincirli bir emzik de potansiyel olarak çok risk oluşturur. Ona dikkat etmek lazım. Emzik zorunlu değil. Emziksiz ol ama emzik ilk bir yaşından sonra anne emmeyi bıraktığı zamandan itibaren emzikten kurtulmak mutlaka lazım. Çünkü ağız gelişimini negatif basınç etkisiyle bozabiliyor.
1: Evet, bugün konumuz bebeklerde gelişim basamakları dedik hocam. Zihni ve bedeni gelişiyor, onu biz anne baba olarak da gözlemliyoruz. Aynı zamanda duyguları da gelişiyor, değişiyor çocukların. Süremizin de sonuna yaklaştık ama birkaç cümleyle özellikle kardeş kıskançlığına da değinmenizi rica edeceğim. Bu duyguyu çocuk nasıl yaşar? Anne baba nasıl davranmalıdır çocuğa?
0: Evet, gerçekten kardeş kıskançlığı çok çok önemli bir konu. Kardeş kıskançlığı kıskanan büyük çocuğun abi ya da abladır. Onun bir suçu ya da haddini aşması değildir. Elinde olmayan son derece doğal bir süreçtir. O açıdan kıskanması hatta onun benlik duygusunun gelişmesi için de faydalıdır. Burada anne babalara düşen görev kıskanan çocuğu kıskanıyorsun bak yanlış yapıyorsun o senin kardeşin gibi yerini bulmayan ifadelerle hitap etmek,
1: Engellemek.
0: engellemek, suçlar gibi yaklaşmak yerine onu anlamak lazım. Sadece küçük kardeşine şiddet uygulamasını, zarar vermesini engel olucu şekilde takip etmek tavsiye ederim. O zaman da geçecektir. Kardeşler arasındaki mücadele hep devam edecektir. Bir uzlaşma kültürünü oluşturmak lazım. Onu da anne babalar adaletli davranarak sağlayabilirler. Ama kıskanan çocuğu kıskanmasının faydalı olduğunu hatta ifade edeyim. Onundaki benlik duygusu ve içindeki dünya benim, ev benim duygusu yanlış bir duygu değildir. Zamanla paylaşmayı öğrenecektir.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız değerli hocam. Sağ olun, var olun.
0: Ben de sizlere beni ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyicilerimize de saygılarımı arz ediyorum. Umarım faydalı bilgiler paylaşmışızdır. O açıdan iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün için de Sağlık, Sıhhat, Afiyet programının sonuna geldik. Çocuk nörolojisi uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Akın İşcan hocamızı ağırladık. Bir kez daha gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı bir hayat diliyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece ona döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: O müttakiler, büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yaghfirallahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulihi vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ.
1: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.

0: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o, senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم

0: ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
0: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
0: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: Ya eyyuhen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yüşrikne billâhi şey'en ve lâ yesriqne ve lâ yeznîne ve lâ yektulne evlâdehunne ve lâ ye'tîne bibuhtân. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
0: Onlara, hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak.

0: Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu edna min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetun minellezine ma'ak. Wallahu yuqaddiru leyle ven nehar. Alime en len tuhsuhu fetâbe aleykum feqra'u ma teyessere minel Kur'an. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tevbeleri kabul edendir.

0: ayetlerle cumartesi günü duaları.
1: Safa ve Merve arasında bir arayış. Bize Hazreti Hacer'den kalan umutla, gayretle, azimle hayat kaynağına ulaşan Hazreti İbrahim, Allah'ın emriyle eşi Hazreti Hacer ve minik yavrusu İsmail'i o zamanlar ıssız bir yer olan bir vadiye az bir azıkla bırakmıştı. Bu gerçekten onlar için büyük bir imtihandı. O uzaklaşırken Hazreti Hacer eşine sordu. Bizi burada bir başımıza bırakıp nereye gidiyorsun? Bunu böyle yapmanı sana Allah mı emretti ya İbrahim? Evet, Allah emretti. Öyleyse Rabbim bizi korur. Hazreti Hacer oğlunun yanına döndü. Bir yandan onu emziriyor, yanlarındaki sudan içiyordu. Kaptaki su bitince kıvranıp ızdırap çeken çocuğa dayanamayarak oradan kalkıp kendisine en yakın bulduğu Safa Tepesi'ne gitti.

üzerine çıktı, birilerini görebilir miyim diye etrafa baktı ama kimseyi göremedi. Safa'dan indi, vadiyi geçti. Merve Tepesi'ne geldi, üzerine çıktı, oradan da etrafa baktı, yine kimseyi göremedi. Bu gidip gelişi 7 kere yaptı. İşte hac esnasında iki tepe arasında hacıların koşması buradan gelir. Bu esnada Allah'ın rahmetiyle ilahi lütuf gelir. İsmail'in ayaklarının önünde yerden bir su fışkırmaktadır. İşte bu su Zemzem'dir. Ya Rabbi, bizleri de tıpkı atamız Hazreti İbrahim, annemiz Hazreti Hacer gibi teslim olmuş kullarından eyle. O nasıl azimle koştu ise Safa ve Merve arasında, bize de aynı azimle senin yolunda koşmayı nasip eyle. Neslimizden de Hazreti İsmail gibi itaatkar evlatlar nasip eyle. Hac ve kurbana ait ibadetlerimizin yolunu bize göster. Çünkü hac gurbete gidiş değil, vuslattır bize.

0: Akra reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam. Farkında ol, Akra dinle.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar giriyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyen, bu haftada yeni bir konu
2: merak ediyorum
0: programı. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor. Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular, öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor, başlıyor.
1: Akra stüdyolarından selamlar, sevgiler. Gençler Merak Ediyor programıyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü programımızın konuğu eğitim ve iletişim uzmanı Profesör Doktor Ayşen Gürcan hanımefendi. Hocam hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş buldum.
1: Bugün Ayşen hocamızla iç huzur, mutluluk üzerine konuşacağız. Hocam müsaadenizle programımıza başlayalım.
2: Hocam huzur ve mutluluk kavramları çoğu zaman karıştırılıyor.
3: Doğru.
2: Huzur mu mutluluk mu?
3: Huzur tabii ki. Çünkü mutluluk huzurun neticesidir. Yani sonucudur. Sonuç Allah'a bağlıdır ama çaba bize bağlıdır. Huzurunuzu siz sağlarsınız ama mutluluğunuzu sağlayamazsınız. Çünkü mutluluk her daim bir sonuçtur ve her insanın mutlu olma koşulu da bazen zamana göre, bazen mekana göre, bazen duygu durumuna

0: Ona göre de değişir. Bazen sizi mutlu eden bir şey ertesi gün etmeyebilir. Ama huzur öyle değil.
1: Peki hocam, bir soru daha sormak istiyorum bununla
0: Buyurun.
1: alakalı. Mutluluk peşinden koşulması gereken bir şey mi?
0: Hayır. Yani ben koşma tabirini zaten doğru bulmuyorum. Tabii kendime göre söylüyorum. Ama huzuru biraz önce söyledik ya. Yani tabii tanımladığımız alan da çok önemli. Huzur insanın sükunetidir. Sükunetinizi bozan her şeyle mücadele etmelisiniz. Onun peşinden gitmelisiniz. Sükunetinizi sağlamak adına.
2: Hocam az önce huzur dedik. Mutluluğa göre huzuru daha çok tercih ettik. Peki insanın iç huzuru nasıl tanımlanır? Yani bunu size göre nasıl tanımlıyorsunuz?
0: Sükunet.
1: Sükunet.
0: Sükunet Kur'an-ı Kerim'de bir gece dinlenmesi olarak geçer.
2: Gece dinlenmesi.
0: Gece dinlenmesi, sekine. Bir de eşlerin yaratılış gerekçesidir. Sükun bulasınız diye eşinizle. Yani huzur öyle bir şey ki insanın mutmainliğini de belirleyen bir şey. Kabulünü, teslimiyetini, sorgusuz sualsiz teslimiyetini. Dolayısıyla o hani uykuya geçme halini hatırlıyor musunuz? Yani çok büyük bir hevesle ve hiçbir şey hissetmezsiniz ya, o durgunluk, o şey, dinlenme hali. O ruhun o hale girmesi huzur bir anlamda. Hiçbir şey sizi panikletmemeli. Hiçbir şey sizi çok aşırı sevindirmemeli. Yani çok böyle o huzurun sınırlarını koruyan bir gücünüz olmalı. Tabii bir yetişkin olarak söylüyorum bunu. Gençlerimiz inşallah yanlış anlamaz ama gençler çok zor sorular soruyorsunuz.
1: Şimdi o zaman bir soru daha gelelim. Mutsuzluğu nasıl tanımlarsınız peki? Yani gün içerisinde anlık olarak başımıza gelen bir şey. Mutsuz oluyoruz, mutsuz uyanıyoruz hatta.
2: Modumuz düşüyor ya da diyelim.
1: Bunu nasıl tanımlarsınız?
0: Yani tabii duygu sizi yönetiyorsa hiç garantisi yok duygunun. Çünkü biraz önce söyledim. Yani bugün mutlu eden seni yarın mutsuz edebilir. Bunun iki şeyi var. Zamanla öğrenecek. Bir, kendinizi iyi tanımanız. Yani sizin mam teliniz ne mesela? Ya da siz ne olduğunuzda modunuz düşüyor. Mesela birileri sizi aramadığında mı, ya da bir eleştiri aldığınızda mı, ya da istediğiniz olmadığında mı? Yani gençler özellikle bu takıyor mesela, şunu istiyor,
1: Evet.
0: telefon değiştirmek istiyor.
1: Evet.
0: Mesela telefon değiştirmeyi kabul etmiyor veli. Modu düşüyor. Kararıyor bütün hayatı. Halbuki bütün hayatınız boyunca hep sınırlar olacak bir anlamda. Dolayısıyla mutsuzluğu şeye bakmamak lazım. Demin söylediğim genellemeyi hep dikkat edin. Bu bir sonuç. Sonuçtan mesul değiliz. Süreçten mesulüz. Yani o mutsuzluğunuzu yönetin arkadaşlar. Gençler. Nasıl yönetin biliyor musunuz? Evet, modunuz düşük. Kendinize bir alan tanıyın. Bu alanın dışında sorumluluklarınızı her daim yerine getirin. Takılmayın çok fazla. Ama arada mesela şu güzel bir şeydir. Ben kendime vakit ayırırım. Ya, o gün yapmak istemiyorumdur. Yani kendime bu anlamda söz vermemişsem eğer birisine, söz vermişsem onun tutacak şekilde, hani onunla anlaşacak şekilde o günü kendime ayırırım. Bazen yeri geliyor, kendinize kalmanız gerekiyor. Kalın kendinizle. Biraz kalın, yalnız kalın. Sonra çıkacaksınız, mecbursunuz.
1: İnsanın kendi
0: Kendisiyle.
1: kendine kalması da ona çok
0: Huzur,
1: şey katıyor.
0: insanın kendisini sağlayabileceği bir şey çünkü. Kendinizle kavga etmeyin, kendinizi yargılamayın. Kendinizi suçlamayın sakın. Her şey sizin yüzünüzden olmuyor. Hiç öyle bir şey yok. Siz değilsiniz müsebbibi. Siz değilsiniz kahraman, yani her şeyi yapmak zorunda olan. Ya da sizin yani gücünüzün sınırı var. Tıpkı ananızın gibi, babanızın gibi, herkesin gibi.
1: Hatta her şey benim yüzümden oldu demeyi biraz kibirden saydıklarını duymuştum. Yani
0: Yani o da var tabii ki. Yani o kadar
1: sen
0: güçlü.
1: kimsin ki
0: Tabii.
1: her şey senin yüzünden
0: Yani
1: olacak gibi.
0: dipte bizi kandıran bir şey, mekanizma var.
1: Evet.
0: Dört alanda çalışır. İkisi dışa dönük çalışır. Saldırganlık mesela bununla ilgilidir. Senin saldırganlığa, intikama iter. İkincisi de iç duygu, utanma, utanç duyma ve suçluluk duygusu. Bu dört duyguyla baş etmek gerekiyor. Yani bütün psikoloji bunun üzerine inşa edilmiştir. Siz Rabbin varlığı zaten bu duyguların, mesela tövbe müthiş bir olanak. Düşünsenize, Peygamber Efendimiz günde 70 kere istiğfar etmiş. Niye? Çok mu suç işlemiş? Ay, istiğfar o kadar güzel bir şey ki, insanın tazelenmesi. Sıfırlanıyorsun ya. Her istiğfarda sıfırlanıyorsun. Yeniden başlıyorsun. Yeniden başlama şeyi. Tövbe o yüzden çok güzel bir kapı. Yani biriktirmiyorsun, kendi üzerine atmıyorsun, kendini cezalandırmıyorsun. Öyle yanlış şeyler var ki hepsi benim yüzümden deyip mesela kendini cezalandıran insanlar var. Hele gençlerde bu anlamda çok daha fazla. Çocuklar boşanmış anne baba, çocuk kendini suçlu hissediyor mesela. Evet. Hiç onunla alakası yok ama hissediyor. Çünkü insani bir duygu, suçluluk hissi. İşte onu aşmak gerekiyor. Evet.
2: Hocam kendi iç disiplinimizi, iç eğitimimizi ya da diyeyim nasıl sağlarız?
0: Bir kere kendi kendinizin koçu olmalısınız. Hiç başka kimse sizin koçunuz olamaz. Bu anlamda kendinizi iyi tanıyın. Mesela ödülleriniz olmalı. Deyin ki mesela şunu yapınca kendime şu ödül vereceğim. Çok sevdiğiniz bir şeyi, o bir şeyi hep erteleyin ama. Mesela atıyorum benim için dondurma diyelim. Ben bu işi bitirince kendime dondurma alacağım. Ama bitirmeden almayacağım. Küçük temrinlerle başlayın. Küçük, çok abartmayın. Mesela bir yıllık hedef koymayın. Bir saatlik hedef koyun. Küçük temrinlerle başlayın. Ve kendinize koyduğunuz ödüllerde de ürün çıkartırsanız bu yaptığınız işlerde mesela bir şey çıkartmak, bir maket yapmak mesela atıyorum. Ya da bir kitap yazmak, bir makale yazmak, bir ödev yapmak ya da bir arkadaşa yardım etmek veya işte gelip radyoda program yapmak. Yani eminim bunu tamamen kendinizi iyi hissetmeyle alakalı yapıyorsunuz ve çok güzel bir iş yapıyorsunuz gençler. Çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı veren radyoya da, Akra Radyosu'na da teşekkür ediyorum. Hakikaten gençler bu dönem kendisiyle çok bilgi ayağının altında olduğu için çok şey bildiğini düşünüyor haklı olarak. Biz de öyleydik. Ama bazen öyle bir şey çıkmaz sokakta. Yani o ya o duvar yıkılacak. Geri dönecek. Geri dönmek de çok zor. Havayı zıplamak istiyor. İşte o havaya zıplama zamanı insanın kendisini yetiştirmeyle alakalı. Bazen kabul etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Kendinizi disiplin etmek, kendinizi yönetmek, kendi zaaflarınızı bilmek ve helal dairesi içerisinde her türlü kolaylığı verin nefsinize. Helal dairesi içerisinde.
2: Tabii ki.
0: Yani kendinizi sevin gençler. Sizden sizi sevmiş, yaratmış Rabbiniz. Sizi kendinizi sevin. Bencilleşme anlamında söylemiyorum. Kendinizi değerli görme anlamında söylüyorum.
1: Peki bu kendimizi yönetme dedik ya, hani bunda motivasyonun yeri ne? Motivasyona her zaman ihtiyacımız var mı?
0: Tabii ki. Yani motivasyon, ya kavram kötü bir kavram. Motivasyon. Çünkü kötü derken şundan şey yapıyorum. Batılı bir kavram.
1: Evet.
0: Buna biz neden cennet cehennem şeyi vardır? Geleceğe yönelik örgüsü vardır. Biri sizin en sevdiğiniz, en ihtiyaç hissettiğiniz şeyleri sizi vaat eder. Birisi de korkup kaçacağınız şeyleri vaat eder.
1: Evet.
0: Neden? Motive olmanız için. Çünkü gerekçenizdir, hareket gerekçenizdir. Bir insan bir şeyi yapıyorsa mutlaka ve mutlaka arka planda o metakognitif alandan bir şeyi vardır, gerekçesi vardır. İnsanın iç dünyasında işte ya çok sevilmek ister, ya çok başarılı olmak ister, ya çok güçlü olmak ister, ya çok farklı olmak ister. Dört temel. Bu Jung'un arka tip. Bunu 9'a da çıkartabiliriz. Bunu 16'ya da çıkartabiliriz ama bu dört temelinin içerisinden ürüyor hepsi. Sonuçta motive için dış güce ihtiyaç bazen duyarız. Dışa dönükseniz daha çok dışarıdan motive olursunuz. İçe dönükseniz kendinizden olursunuz. Ama motivasyon olmadan hareket enerjisi olmuyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Hocam siz bir eğitimci ve iletişimci olarak biz gençlerin durumundan umutlu musunuz?
0: Çok,
2: mutlu musunuz ya da öyle söyleyeyim.
0: Çok. Ben kendi gençliğimde sizin yaşınızdayken bırakın böyle radyo programı yapmayı, yani güven noktasında, imkanlar noktasında çok gerideydim. Ben kendi 3 çocuğum da var. Hep söylerim. Allah sizi çok değerli bulmuş bu zamanda.

0: da yani çok güzel bir zamanda yaşıyorsunuz. Zorlukları var, çok zorlukları var, kabul ediyorum. Ama sizlere çok güveniyorum, kesinlikle. Ve sizin aklınız bizden daha fazla.
1: Estağfurullah.
0: Maşallah, gerçekten. Sorguluyorsunuz, merak ediyorsunuz ve merak ettiğiniz her şeyi, bilgiyi ayağınıza geliyor. İnsanlar günlerce yürümüş o bilgiye sahip olabilmek için geçmişte. Günlerce aç susuz kalmış. Siz şimdi istiyorsunuz, hatta hiç istemenize bile gerek yok. Önünüze düşüyor.
1: Anında geliyor.
0: Anında geliyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu sizin ne isterseniz artık yapabilme noktasının birçok imkana geçmişe göre çok fazla sahipsiniz. Ve içinizden çok güzel insanlar çıkacak. İnşallah. Ben buna İnşallah. İnanıyorum.
1: İnşallah.
0: Özellikle bu coğrafyadan. Bunu gözlerinizde de görüyorum. Maşallah, maşallah.
2: Allah razı olsun hocam.
1: Hocam şimdi size bazı kavramları sormak istiyoruz. Bu kavramların karşılıklarını merak ediyoruz açıkçası.
0: Tamam. Öncelikle, kelime oyunu gibi.
1: Evet. Öncelikle ben iki kavramı sormak istiyorum. Arkadaşlık ve dostluk kavramları nedir hocam?
0: Omuzdaşlık diyebilirim dostlukta. Derdiyle dertlenmek ve yükünü almak.
1: Yükünü almak.
0: Yük olmak değil, yükünü almak.
2: Evet. Hocam benim de not aldığım 3 kavram var. Az önceki kavramlarla alakalı. Dertleşme, vefa ve diğergamlık.
0: Vefa acayip bir şey. Vefat da buradan gelir. Tam yapmak demek. Sorumluluk duygusuyla alakalı bir şeydir vefa. Yerine getirmek ve Allah'ın bildiğini bilerek yapmak, tam hakkını vermek anlamında. Mesela keyli tam yap der ölçüyü, ahdinizi tam yapın der Kur'an-ı Kerim, ahde vefa anlamında. Akdinizi, yaptığınız yazılı anlaşmalarınızı tam yapın. Vefa bu anlamda bizim en önemli görevlerimizden biri. Yani hesabını vereceğimiz şeylerden biri. Çünkü emir olarak gelmiş. Ne vardı başka? Vefa,
2: diğergamlık ve dertleşme.
0: Dertleşme, yani aslında dertleşmeyi ne anlam yüklediğiniz önemli. Ben yardım isteme noktasında tek mercim benim Allah'tır. Yani olabildiğince kimseden yardım istememeye çalışırım. Ya kenestayin diyoruz.
1: Yalnız senden.
0: Yalnız senden. Dolayısıyla dertleşme, ben de hani benim derdimi anla. Ama şöyle bir şey oluyor. Hani belki dertleşme ihtiyacımızın azlığı şeyden de kaynaklanıyor. O kadar çok film izliyoruz ki. Birçok olayı, hani tasavvur etmediğimiz birçok olayı da görmüş oluyoruz. Eskiden insanların böyle bir imkanı yoktu. Ve birçok insanın yaşadığı kendine özel bir şey. Bana değişik geliyordu. O dertleşme anında tecrübe kazanıyorduk. Eğer anlatan kişi açısından söylüyorsan, derdini anlatma açısından söylüyorsan da, eğer güvendiğin bir dostun varsa tabii ki, yani dertleşmek güzel bir şey. Hasbihal etmek. Diğer kıyam biraz daha hani haliyle halleşmek dediğimiz, ama bunun yani temel doğruları kazandıktan sonra olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kıyamlığın onun halinden anlamak. Mesela bu konuda marjinalliğin az olduğu toplumlar birbirine yakın, yani zenginle fakirin yaşantısı, ev ortamının birbirine yakın olduğu toplumlar refah toplumları ve medeni toplumlardır. Eğer bir yerde fakirler çok fakir, zenginler ihtişam içindeyse orada bir diğergamlığın azaldığı söylenilebilir. Bu noktada olabildiğince birbirimize yakın, benzeşik hayatlar kurmak, müminler olarak, iman edenler olarak önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam bu diğergamlığı günümüz tabiriyle empatiyle yaklaştırabilir miyiz?
0: Evet, yaklaştırabiliriz. Ama empatiyi de yine dediğim gibi temel doğrular olduktan sonra. Ben niye bir hırsızla empati kurayım ki?
2: Doğru, doğru üzerine
0: evet,
2: empati kurmak gerekiyor.
0: Önce doğrularım olmalı. Empati bir anlamda bana riskli bir kavram gibi geliyor. Önce ilkelerim olmalı benim. O ilkelerde, yani bunun sonu yok. Şu an Batı öyle bir noktaya gitti ki bizim yanlış dediğimiz her şeyin artık bir gerekçesini sunmaya başladılar. Yok genlerindeki bir şey, yok şu. Yani ben böyle olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, evet,
0: yanlış
1: çok acı.
0: Bile isteğe yapılan bir şeydir. Bu kadar basittir.
1: Peki hocam, yarenlik ve sevmek desek.
0: Evet, yani gençlerin, ya yarenlik çok güzel bir kelime, çok güzel, bizim oralarda da kullanılır. Ne yapıyorsunuz, yarenlik ediyoruz derler. Yar olmak, bir anlamda. Yar illa karşı cinsten olan bir şey değildir. İnsanın hani yürüdüğü yolda işte o yükünü alan, kendisiyle birlikte olabilecek ki müminlerin bu anlamda birlikteliğini çok önemsiyorum. Güç veriyor çünkü insana. Hı. Güzel bir kavram yarenlik. İnşallah daim olur. Hep İnşallah. Yarenleriniz olur.
1: İnşallah.
0: Hayatınız boyunca. Bugünlerde attığınız temeller gelecekte çok kaderinizi belirleyecek, biliyor musunuz? Benim hani hayatımda dönüşüm geçirdiğim pek çok iyi vasıf dediğim durumun hep arkadaşlarımın eseri. Yani edinmişim bir zaman, yatırım olmuş, konuşmuşuz, bir şey yapmışız. Yıllar sonra birbirimize desteğimiz olmuş.
1: Evet.
0: Bunu unutmayın. Bu anlamda bu günlerde edindiğiniz her arkadaşınız geleceğinizde belirleyici olacak.
2: Hocam son bir soruyla programımızı noktalayalım. Bir kavramı tabir içerisinde kullanmak istiyorum. Örneğin bugünün dünyasında iletişim yöntemleri oldukça fazla. Ve bazen WhatsApp mesajına dönüş yapmadığım zaman ya da geç dönüş yaptığım zaman karşı taraftan bir önemsememişlik gibi anlaşılabiliyor. Hmm. Şu günümüz tabirinde görüldü atmak diye bir tabir var hocam. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat bana mesela normal gelen bir durum karşı taraftan anormal anlaşılıyor. Sen bana değer vermiyorsun gibi anlaşılıyor.
0: Hmm.
2: Bu değişen bu yöntemlerde nasıl bir hareket yolu izlemeliyiz?
0: Yani zor bir dönemdesiniz tabii. Yani ulaşılabilirden öte. Yani düşünün, geçmişte postayla, mektupla size bilgi giderken zaman içerisinde, şimdi anında. Zor bir yük. Tamamen kendi doğrularınızı belirleyin ve o doğrular üzerinde de karşıdaki size böyle bir şey yaptığında ya da hani cevap vermek zorunda değilsiniz. Ya bakın, şöyle bir ayet var. İzinsiz evlere girmeyin. Bu kadar basit. Yani insanın mahremiyet alanı, ki WhatsApp benim için öyledir. Yani gece 2'de bir WhatsApp mesajının geliyor olması benim onu cevap vereceğim garantisi taşımaz. Taşımaz. Taşımamalı da. Ya bu senin için de geçerli olmalı ama. Yani senin kendine istediğin bir uygulamayı başkasına da yapmaman gerekiyor. Burada belli doğrular koymak gerekiyor. Kendinize mahremiyet alanları koymanız gerekiyor. Yani çoğu grupta varım mesela, hiçbir tane bir şey yazmadım. Yani zaten şeyden nefret ediyorum, yani bir şeye başlıyorlar, merhaba merhaba, günaydın günaydın günaydın, yani ya da bir cuma herkes matbu bir mesaj gönderir. Yani onu yaparak benim cumamı kutlamış olmuyorsun.
1: Yani. Vicdan rahatlatmış
0: olur. Bilemiyorum neden yapılıyor. Tabii ben iletişim çağı çocuğu değilim. Yani belki de o yüzden, ama ben kullanmıyorum. O yüzden çok takılmayın. Temel doğrularınızı koyun. Yani niyetiniz belli mi? Belli. Allah biliyor mu? Biliyor. Ha, bilmeden yanlış yapmış olursunuz. Bu çok basit. Özür dileyeceksiniz. Bu kadar basit ve bir daha yapmayacaksınız. Hatasız kul olmaz.
2: Olmuyor, evet.
0: Yani
2: evet.
0: Değil mi?
2: Hocam bu güzel, kıymetli program için, sohbet için çok teşekkür ederiz.
0: Beni çok zorladınız ama gençler. İnşallah güzel cevaplar olmuştur. Gençlerle İnşallah. Olmak çok güzel, fakat maşallahınız var.
2: İnşallah hadi genç arkadaşlarımıza faydalı olmuşuzdur.
0: İnşallah, inşallah.
1: Bugünkü programımızda eğitim ve iletişim uzmanı Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la birlikteydik. Kendisiyle iç huzur üzerine konuştuk. Bir dahaki programlarda görüşmek dileğiyle. Siz de sormak istediğiniz soruları Akra Medya sosyal medya hesaplarından ve Akra WhatsApp hattından sorabilirsiniz. Esenlikle kalın.
3: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Gençler merak ettiklerini sordular, cevaplarını aldılar. Sen de neyi merak ediyorsan Akra mobil hattımıza yazabilirsin. 0501 630 30 30. Akra, yol arkadaşım.

şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Yüce Allah doğru söyledi.

Yeryüzünün ilk mabedi. İslam dünyasının nabzının attığı yer. En kutlu belde. Dertli gönüllerin hasretle vardığı, gidenlerin ayrılmak istemediği en mukaddes mekan. Kabe-i Muazzama. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Yüce Allah doğru söyledi. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek insanları hacca davet etmesini söyledi. Hazreti İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca, "Ey insanlar, Rabbinizin davetine icabet ediniz," diye seslenerek bildir dedi ve bunu 3 kez tekrarladı. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya, "Ya Rabbi, benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sordu. Cenab-ı Hak, "Sen nida et, onu insanlara ulaştırmak bana aittir," buyurdu. Yıllar öncesinden gelen o daveti duyduk ya Rabbi. Senden istiyoruz, tüm kalbimizle.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım efendim. Kur'an'da kıssaları anlatılan peygamberlerin edebiyata yansıyan yönlerini keşfetmeye çıkmıştık. Yolu, izi takip etmeye gayret ediniyorduk, öyle değil mi? Hazreti İbrahim'den bahsetmiştik. Hazreti İbrahim'in divan edebiyatında, halk edebiyatında yansıyan kıssasından bahsetmiştik. Şimdi biraz modern edebiyat içerisindeki Hazreti İbrahim sesini dinlemeye çalışalım efendim. Hazreti İbrahim gündelik hayat içerisinde de yansımasını çok ciddi duyduğumuz peygamberlerimizden birisi. Halil İbrahim sofrası diyoruz. Halil İbrahim bereketi diyoruz, öyle değil mi? Efendim Hazreti İbrahim daha vazifelendirilmeden evvel dahi, yani peygamber olarak vazifelendirilmeden evvel dahi putperestlere karşı çok ciddi manada mücadele içinde olduğu rivayet edilmektedir. Ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım der Hazreti İbrahim. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in insanları kendi münazara zeminine çekmesi, sonra Hazreti Allah'a imana davet etmesi konusunda En'am suresinde şöyle bahsedilmektedir.
1: Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu, muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle, "İddianıza göre demek ki Rabbim bu ha?" dedi. Yıldız batınca, "Ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem," dedi. Doğmakta olan ayı görünce, "Öyleyse Rabbim bu ha?" dedi. O da batınca, bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek, "Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum," dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce, "Demek Rabbim bu ha? Bu daha büyüktür," dedi. Çünkü o Rabbin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı birleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben dinde Allah'tan başka otoriteler tanıyan müşriklerden değilim." Halkı onunla delil getirerek tartışmaya kalkıştı. İbrahim dedi ki, "Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında siz benimle hala tartışıyor musunuz? Rabbimin hakkında bir şey, bir felaket dilemesi dışında ben ona eş tanıdığınız şeylerden korkmam. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Siz hakkında hiçbir delil indirmediği put ve diğer şeyleri Allah'a eş tanımaktan korkmazken ben nasıl sizin ona eş tanıdığınız, onunla denk hale getirdiğiniz şeylerden korkarım?"

0: her konuşmasıyla şirk düşüncesine darbe indiriyor. Ancak çevresindeki yaşayanlar, babası, ailesi, sevdikleri inkarcılıkta ısrarlılar. Bu da insanı tabii ki çok üzer. Düşünsenize, çok sevdiğiniz insanlar, aileniz Allah sevgisinden, Allah imanından mahrumlar. Onlar için dua edersiniz ve onları yoldan çıkaran şeyleri temizlemeye gayret ederiz, öyle değil mi? Evet, Hazreti İbrahim de öyle yapıyor. Ve bir gün kavmi şehir dışına bayram kutlamaya gidince bütün putları devirmek için puthaneye giriyor efendim. Bunu hem gerçek anlamda yaşanmış bir olay olarak zihnimizde canlandırdığımızda hiç de garip gelmez. Çünkü sevdiklerimizi yolumuzdan alıkoyanlardır onlar. Hem de mecazi anlamda putları devirmek, değil mi? Zihnimizdeki o kurallar, o bizi gerçekten, doğrudan, hakikatten uzaklaştıran putlardan uzaklaşmak, onları yıkmak, yok etmek. Evet, putlar sıralanmışlar. İçlerinde de en büyüğü, böyle en ihtimamla süslenmiş olanı da karşıda duruyor. Hazreti İbrahim bütün putları elindeki o kırıcı, yıkıcı malzemesiyle yıkıyor ve kırıyor baltasıyla. Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde geçiyor, Enbiya suresinde yine. Elindeki baltayı da en büyük putun boynuna asıyor. Kavmindekiler Hazreti İbrahim'in hani putperestliğe karşı çıktığından dolayı bunu yapabilecek, bu cesareti gösterebilecek tek kişinin Hazreti İbrahim olduğunu düşünüyorlar ve hemen onun peşine düşüyorlar. Hazreti İbrahim'e diyorlar ki, işte bunu sen mi yaptın? O da bunu cevaplandırırken gerçekten insanların düşünmelerini sağlayacak bir cevap veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de yine Enbiya suresinde ifade şöyle geçiyor.
1: Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse o zalimlerden biridir, dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor, dediler. Nemrut'un adamları, onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler, dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın, dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun, dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden, hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz, sizler, dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin, dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka taptıklarınıza da. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun, dediler. Biz de, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol, dedik.

0: Evet, işte bu güzel izi takip ettiğimiz zaman akleden bir kalbin neler yapabileceğini, nelere cesaret edebileceğini çok güzel gösteriyor bize Hazreti İbrahim'in hikayesi. Cesaretle putları devirmek, yok etmek. Modern edebiyatta da yansımasını Sezai Karakoç'un şiirinde görüyoruz mesela. Birçok yerde görüyoruz. Yani görünür olarak tam manasıyla Hazreti İbrahim'e atıfta bulunarak veyahut Hazreti İbrahim'in bu kıssasından mülhem sözlerle ifadeler mutlaka hep devam ediyor. Hızır'la 40 saatin ikinci saati benim de en çok sevdiğim şiirlerden birisinde. İfade şöyle yer almış efendim Sezai Karakoç'un şiirinde. Hazreti İbrahim'in putları kırmasıyla ilgili hadisesine atıfta bulunuyor. Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim. Bunu bana söylemediniz. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti. Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz. Evet, bu mısralarda da putların devrilişine şahitlik ediyoruz, öyle değil mi? Hazreti İbrahim zamanında putlar maddi anlamda devriliyor ama aslında mecazi olarak da bir hikayenin göstergesi bu. Günümüzde ise kalbimizde işte Allah'a yönelik olması gereken bütün o güzel duyguların ne diyelim farklı hikayelerle, farklı modern dünyanın dayatmaları, maddi kazançlar, şöhret, makam, öyle değil mi? Bunlarla dolmuş durumda. Bunlar bizim putlarımız olarak Hazreti Allah'ın belki de işte belki de demeyelim Hazreti Allah'ın sevgisiyle donanmış kalbimizi kirletecek şekilde yer ediniyorlar. İşte put bu şiirde masivayı yani insanı Allah'tan uzaklaştıran maddeye hapsolmasına sebep olanları simgeliyor. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti diyor. Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz bana diyor. Evet, gündelik hayat içerisinde gerçekten de sözlerle öyle putlar oluşturuyoruz ki kendimize. İlahi söylemin, ilahi sözün dışına çıkmadan kalbimizi, aklımızı şekillendirmemiz gerektiğiyle ilgili, hep o güzel yolda olmamızla gerektiğiyle ilgili Sezai Karakoç güzel bir hatırlatma yapmış efendim. Hızır'la 40 Saat adlı kitabının ikinci saati adlı şiirinde. Modern edebiyatta da güzel insanların izi takip ediliyor yani. Selam ve hürmetle efendim.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Zümretin tedhülül cennete alâ suretil kameri leyletel bedr vellezîne alâ eserihim ke eşeddi kevkebin dürriyim fissemâi idâeh ve kulubuhum ala kalbi raculun vahidin la ihtilafe beynehum ve la tebagude ve la tahasud. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Umrenin görünümü ayın 14'ünde mehtap zamanındaki kamerin görünümü gibi. Yani yüzleri sanki mehtapmış gibi pırıl pırıl parlayan fevkalade nurlu kimseler. İlk girenler cennete mehtap gibi, ay gibi yüzleri parlayan kimseler olacak. Vellezine ala eserim ev isrihim, arkasından onların peşlerinden, izlerinden onları takiben cennete girenlerin nurları da ke eşeddi kevkebin dürriyin fissemai idaeten, gökyüzündeki en parlak yıldızın etrafa ışık saçması gibi. Kulubuhum ala kalbi racülün vahidin, gönülleri sanki bir tek adamın gönlüymüş gibi. Lehtilafe beynehum, hiç aralarında ihtilaf yok, çekişme yok. Vela tebagude, buğz etmek, düşmanlık etmek mevcut değil. Vela tehasüde, hiç hasetleşmek, birbirlerini kıskanmak yok. Yani gönülleri bu kadar böyle safi, sanki tek bir gönülmüş gibi, aralarında hiç fark ve ihtilaf ve çekişme ve çatışma olmadan kızgınlık, buğz, kin, adavet, düşmanlık, haset, çekemezlik durumları olmadan birbirleriyle anlaşmış, birbirlerini Allah için seven insanlar. Cennete insanlar dereceleri üzere girecek. İlk girecek olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Çünkü o seyyidül evvelin vel ahirindir. İnsanların ve mahlukatın en şereflisidir. Hatta cennetin kapısına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri geldiği zaman melek soracak ki sen kimsin? O da diyecek ki ben Allah'ın Resulü Muhammed-i Mustafa'yım. Onun üzerine melek diyecek ki bike ümirtu ella eftaha kableke. Senden önce bu kapıyı kimseye açmamak üzere bana emir verildi de ondan soruyorum ya Resulallah. Yani senden başka birisi gelse cennete girmesi mümkün değil. İlk önce sen girecek olduğun için ondan sordum, vazifem bu ya Resulallah diyecek. Buyur diyecek. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz etrafındaki has ashabı ve insanların yüksek mukarreb kullar, efendim kaymak tabakası, seçkinleri cennete girecekler. Bi gayri sebki azabim ve ikab ve hesap. Hesapsız, azapsız, ikapsız, itapsız cennete Peygamber Efendimiz de ilk önce en büyük bahtiyarlar girecek. Allahu Teala Hazretlerinin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki bir hadisi şeriflerinde, cennete 70 bin kişinin hesaba uğratılmadan, defteri divanı açılıp da sevabın ne kadar, günahın ne kadar diye tartılmadan, ölçülmeden hesapsız buyur gir diye girilecek olduğu bana bildirildi. Festezettühü, ben de bu söylenilen miktarın Rabbim'den daha arttırılmasını rica ettim. Ya Rabbi daha arttır. Her bir kişiye 70 bin kişi daha bağışladı. Yani 70 bin kişi girecek iken benim ricam ve niyazım ve duam ve münacatım hürmetine o 70 bin kişinin her birine 70 bin kişi daha bağışladı ki 70 bin kere 70 bin 4 milyon 900 bin ediyor galiba. Yani 5 milyona yakın insan hiç hesap görmeden geç cennete böyle girecekler. Bir de hadis-i şerifin birinde diyor ki Rahman'ın avuçlamasından bir avuç insan daha girecek. Demek ki gene hesabını kimsenin bilmesi mümkün değil. Bir miktar daha Rahman'ın avuçlaması ne kadarsa, onun manası neyse, o ölçüdeki hikmet neyse, bu kadar insan daha ilaveten girecek. Demek ki bazı kimseler böyle defteri açılıp dünyada yaptıkları sevapları, günahları tartılıp ölçülüp hesaba tabi tutulmadan girecekler. Onlar nasıl olacak? Bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Mehtap gibi parlayacak yüzleri. يَوْمَ تَبْيَدُّ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُمْ. Yüzlerin bazısı ak pak, pırıl pırıl nurani olduğu o günde bu mübareklerin yüzleri Mehtap gününde, ayın 14'ü gecesinde böyle yüz yuvarlak ay bütün yeryüzünü aydınlatıyor. Dağlar belli, ormanlar belli, gölün üstünde şıkır şıkır sular şey yapıyor. Efendim çırpınan dalgaların üstünde ışıyor. Yani öyle mehtap gibi pırıl pırıl olacak. Herkes görecek, herkes bakacak, herkes anlayacak ki bunlar Allah'ın yakın kulları. Ükaşed İbni Mihsan Es-Sakafi Hazretleri, ki Peygamber Efendimiz'in sevdiği has ashabından idi. Onu bazı seriyelere komutan olarak tayin edip gönderirdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamber Efendimiz'in bu müjdesinden sonra dayanamadı. Sahabenin arasından Rıdvanullah Teala aleyhi mecmen kalktı. Dedi ki, ya Resulallah dua buyur ben onlardan olayım. Dua et de ben onlardan olayım ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz de ona buyurdu ki, sen onlardansın ya Ükaşe. Sen onlardansın. Allah şefaatlerine nail eylesin. Onun üzerine bir başka şahıs da kalktı, dedi ki ya Resulallah dua et ben de onlardan olayım. Ona sen onlardansın demedi, sen onlardan ol demedi. Cevabında dedi ki Ükaşe senden evvel davrandı. Sebegake Ükaşetü. Ükaşe senden evvel bu işi akletti de ilk teklifi o yaptı dedi. Yani reddetmenin bile ne kadar güzel şekli var ki Peygamber Efendimiz olmaz demiyor. Olmaz demiyor. Ükaşe senden önce davrandı diyor. Bir tatlı tebessüm. Gönüller gene hoş. Efendimiz'den öğreneceğimiz ne edepler var. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi Peygamber Efendimiz'in o güzel edepleriyle, ahlakıyla ahlaklanan kamil Müslümanlardan eylesin. Ondan sonra insanlar tabii işte yıldızlar gibi pırıltısı olacak. Nerede ayın parlaklığı, nerede ne kadar parlak olursa olsun yıldızları taksim etmiştir ilmi heyet. Efendim birinci kadirden, ikinci kadirden, üçüncü kadirden, yedinci kadirden diye yıldızları parlaklıklarına göre sıralamışlardır. Ne kadar parlak olursa olsun dünyadan bakan insana göre ayın parlaklığına yaklaşan bir başka yıldız yoktur. Demek ki ötekilerin nurları öyle farklı olacak. İnsanlar nurlarını muhterem kardeşlerim Resulullah'a ittibanın yüksekliğinden dolayı alırlar. Eğer kablolarda tutarsızlık varsa, zayıflık varsa, efendim nasıl şey az geliyorsa, cereyan az geliyorsa, ya şurasını biraz daha kurcala, fiş iyi oturmadı galiba yerine, bastır bakalım filan, iyi bir bağlantı olduğu zaman nasıl daha fazla şey oluyorsa, nasıl kaynağa yakın olduğu zaman efendim daha fazla oluyorsa, efendim nuru peygamber

Peygamber Efendimiz'e bağlılığı, Kur'an-ı Kerim'e bağlılığı nispetinde insanın nuru fazla olur. Allah nuru çok fazla olanlardan eylesin. Bizi Peygamber Efendimiz'in yolundan, izinden, yanından, komşuluğundan ayırmasın. Peygamber Efendimiz'in sünnetini iyice öğrenip, tutup, belleyip, ahlakıyla ahlaklanıp, onun şefaatine erenlerden eylesin. Onun girdiği zamanda onun peşinden o mübarek zümre ile cennete ilk girenlerden eylesin. Eğer hesap olursa, eğer bizim defterler açılırsa vay bize. Vay bize, yazık bize. Fuzuli merhum Osmanlı Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden bir gazelinde diyor ki, yok mende bir amel sana şayeste ah eger, amalime göre vira adlün cezamana. Azeri şivesiyle böyle şiir söylemiş. Diyor ki, ya Rabbi, eğer sen benim amellerime göre bana karşılık verip de sevap verecek olursan, ah o zaman feryat, feryat ki feryat, yandım çünkü bende sana layık bir amel yok, işim harap diyor. Fazl-ı kereminden Rabbimizin bizim defterlerimizi de açmadan hadi geçin diye geçmeyi cümlemize nasip eylesin. Ama bakın arkasında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kulubuhum ala kalbi raculun vahidin la ihtilafe beynehum. Gönülleri sanki bir insanın gönlüymüş gibi. Aralarında hiç ihtilaf yok. Birbirlerine buğz yok. Efendim haset, kin, efendim çekememezlik durumu yok diyor. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben güzel ahlakı kemale erdirmek için, tamamlamak için peygamber gönderildim. Yani dinimizin aslında, esasında, özünde ahlakın güzel olması var. Bir insan iyi Müslüman. Nereden belli? Amellerinden ve ahlakından belli. Yani din nedir? Muameledir diyorlar. Din camide kıldığı namaz değildir. Tenhada çektiği tesbih değildir. Efendim kendi başına yaptığı ibadet değildir. Çevresiyle bağlantılarının güzelliğiyle ölçülür insanın dininin kıymeti, kuvveti. Yani etrafındaki insanlara güzel davranmayan, onlara yaka silktiren, efendim onlara illallah dedirten, ya gitse de kurtulsak şu adam nedir, başımıza bela mıdır, at sineği gibi vızır vızır etrafımızda, hay Allah filan diye böyle, o iyi bir insan değil demektir. İyi insan sohbetinden lezzet alınan, tat duyulan, kalkmasa, gitmese, susmasa da, daha konuşsa da, biraz daha beraber olsak diye iştiyak duyulan insandır. İyi insan kendisi görüldüğü zaman Allahu Teala akla gelen insandır. İyi insan kendisi görüldüğü zaman dinin emirlerine uymak aşkı, şevki, arzusu insanda uyanan kimsedir. Allah bizi öyle güzel huylu eylesin. Aramızda haset olmasın. Aramızda kin, buğz, adavet olmasın. Neyi haset ediyorsun? Allah'ın o kardeşe verdiği nimeti haset ediyorsun. Yahu akıllım, eğer ona haset edersen günaha girersin. Boş ver şu hasedi de, ona o nimetleri veren Allah'a sen de dön, sen de kulluk et, sana da verir. Hazinesi sonsuz. Ona verdiği kadar da verir, ondan fazla da verir. Yani haset etmekle bir şey elde edemiyorsun. Eğer bir şey elde etmek istiyorsan haset etme ki elde edesin. Haset ettiğin zaman, haset ettiğin nimet senin eline geçmiyor. Haset etmediğin zaman geçiyor. Ona daha çok ver diye dua et, sana gelsin. Çünkü bir insan, bir Müslüman kardeşine bir iyilik murad etti mi, gökteki melekler de onun için dua ederler. Derler ki, bunu istediği şeyin bir mislini de buna ver ya Rabbi diye verirler. Eskiden bir zengin ağa varmış veyahut padişah, hükümdar, melik varmış, neyse, şakacı bir adammış, ziyafet çekmiş de masanın iki tarafına oturtturmuş, sofranın iki tarafına, uzun bir sofra, iki tarafa insanları sıra sıra oturtturmuş, başa da geçmiş, gülecek, maksadı gülmek. Kaşıklar yaptırmış, her birisinin boyu bir metre. Yani kaşık dediğin sapı bir karış olur ama bir metre yapmış. Neden? Sofra da kısa, bir metre. Pilava daldırıp, hoşava daldırıp da kaşığı ağzına götüreceği zaman ucu öbür tarafa dönecek, ötekisine çarpacak, o da gülecek. Tabii yemeğe hadi bakalım başlayın deyince herkes kaşığı almış. Bir kaşık şakırtısı, takırtısı, birbirine sapları filan çarpmaya başlamış. Tabii kimse bir şey yiyememiş. Tam ağzına götüreceği sırada sapına ötekisinin şeyi çarptığı için pilavlar, hoşaflar yerlere dökülüyor. Bir şey yiyememiş. İki tane akıllı adam şöyle yapmış. Sapın ta ucundan tutmuş. Karşısındaki arkadaşın tabağına daldırmış. Onun ağzına tutmuş. O da
sapın ucundan tutmuş, bunun tabağına daldırmış, bunun ağzına tutmuş, o zaman yemişler. Ha.

zatil beyn fe inne fesade zatil beyni hiyel halika. Sadaka Resulullah fi makal evke makal. Peygamber Efendimizin ilk cümlesini söyleyeceğim, biraz sizi düşündüreceğim. Efendimiz buyuruyor ki size oruç tutmaktan, namaz kılmaktan, sadaka vermekten kazanılan derecelerden daha yüksek bir dereceyi, daha faziletli bir dereceyi haber vereyim mi? Yani namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, yani sadaka zekat manasına da gelir. Kur'an-ı Kerim'de de zekat manasına kullanılmıştır. Efendim, yani zekat, sadaka, namaz, oruçtan daha sevaplı bir şey. Haber vereyim mi bunu size dedi sahabe-i kirama. Sahabe-i kiram da buyurdular ki Rıdvanullah aleyhim ecmain, kalu bela, haber ver ya Resulallah, tamam, buyur, dinliyoruz, söyle gibilerden iştiyaklarını beyan ettiler. Neymiş? Kal, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, islahu zatil beyin, kişilerin arasını düzeltmek. Araları bozuk olan insanların arasını düzeltmek. Yani iki kimse birbirine düşman olmuş, birbiriyle darılmış, kavga etmişler, geçimsizlik olmuş, mazide bir şey yapmış, birbirleriyle konuşmuyorlar veyahut hala birbirlerine düşmanlık ediyorlar, hala birbirleriyle kanlı bıçaklı, hala bulsalar birbirlerinin kanını içecekler, derisini yüzecekler, kızgınlıkları devam ediyor. Bu arayı ıslah etmek, aralarını düzenlemek, efendim, namazdan da, oruçtan da, sadakadan da daha hayırlı oluyor. E o zaman namazı bırakalım, orucu bırakalım, sadakayı bırakalım, ara düzeltmeye bakalım. Yok, o manaya değil. Yani bir şeyin kıymeti, mesela diyoruz ki bu tarlanın kıymeti 10 milyon lira. Liranın kıymetsiz olduğunu göstermez ki, liraya göre bunun ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Para gene herkese lazım. Para gene herkese lazım. Yani bunların zikredilmesinden maksat şöyle anlamak lazım sözü. Namaz ne kadar kıymetli bir ibadet biliyorsunuz ya. Hani herkesin mutlaka kılması lazım, kılmadığı zaman muhakkak ki bir cezası var, kıldığı zaman muhakkak ki sevabı var, günahları affa sebep oluyor. Oruç ne kadar sevaplı ibadet biliyorsunuz ya, hani insan orucu güzel tuttuğu zaman Allah-u Teala Hazretleri onun sevabını ben vereceğim, kimse karışmasın ona diyor. Cennetten gayri sevap yok diyor. Hani zekat vermenin sevabı şu kadar yüksek ya, hani bildiğiniz bu kıymetler var ya, işte arayı ıslah etmek bu bildiğiniz kıymetli şeylerden de üstün demek olur. Yani ötekisinin kıymetsiz olduğu manası çıkmaz. Bilakis bunun ne kadar kıymetli olduğu anlaşılır. Muhterem kardeşlerim, bizim bu hadisi şerifi iyice hatırımızda tutup çokça bu konuda çalışmamıza ihtiyaç var. Çünkü aramıza düşmanlıklar, husumetler çoktur. Çok fazladır. Çeşitli zümreler vardır Müslümanların arasında. Efendim, şu hocaya mensup kimseler, bu hocaya mensup kimseler. Şu ekolden olanlar, bu ekolden olanlar. Efendim, şu risalelere tabi olanlar, bu risalelere tabi olanlar. Bunlar birbirlerimizle kavga etmeye, çekişmeye sebep değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Biz sizleri millet millet, kabile kabile yaptık. Birbirlerinizi tanıyasınız, grup grup belli olsun diye. İşte şu kabile şudur, arazisi şuradan şuraya kadardır, bu millet şudur filan. Birbirlerinizle düşmanlık olsun diye değil, birbirlerinizle güzel efendim içtimai temaslarınız olsun, münasebetleriniz olsun, ahbaplıklarınız olsun diye buyuruyor. Bizim de bugün memleketimizde filancanın falanca hocaya bağlı olması, falancanın da öteki hocaya bağlı olması mektep farkıdır. Nasıl bazı insanlar hukuk fakültesine giderken, bazıları siyasal bilgiler fakültesine gidiyorsa, ötekiler mühendis oluyorsa, daha ötekiler doktor oluyorsa, bu da böyle çeşit çeşit okullar vardır, efendim meşrepler vardır, ekoller vardır, onlar da oralara gidiyorlar. Bu ihtilafta da hayır vardır. Herkesin zevki başka türlü olduğundan bir çeşni olur. İnsanoğlunun da efendim çeşitli yemeğe ihtiyacı oluyor. Hani şu kadar protein lazım. Git eczaneden şu kadar protein al, bu kadar karbonhidrat lazım, şu kadar karbonhidrat al, şu kadar yağ lazım, tart, efendim koy, hepsini karıştır, tık ağzına, yiyemezsin. Yani evde hanımların işi ne? O proteini, o eti, o karbonhidratı börek yapacak, içine bilmem kokular katacak, baharatlar katacak, tatlılar yapacak, üstüne karanfil dökecek, tarçın dökecek filan. Yani güzel yenmesi için çeşnisine bir şeyler katıp öyle yediriyor. İnsanın yani iştahası öyle çok oluyor. Onun için tek bir yemekle de insan hani 40 gün aynı yemeği yiyemez.
3-5 gün aynı yemek geldiği zaman artık Allah eksikliği

göstermesin ama başka bir çeşit bir şey yok mu? Tuza razıyım, ekşiye razıyım, sirkeye razıyım ama biraz değişiklik olsun filan der insan. Onun için böyle meşreplerin de farklı olması iyidir. Birbirlerine bakar insan, ibret alır. Bak bu kardeşimiz daha güzel çalışıyor, Allah'a daha güzel kulluk ediyor. Ben de daha güzel kulluk etmeye gayrete geleyim der. Onun için buradan birbirimize buğz etmemek, düşman olmamak, rekabete girmememiz lazım. Hiç yapılacak hizmetlerin haddi hesabı sonu yoktur. Herkes bir yolu tutturmuştur. Efendim orada hizmet etsin. Sen de başka hizmet bul kendine. Sen de orada çalış. İşte arayı düşmanlık sokup da efendim açanlar çok büyük iş yapıyorlar, yanlış iş yapıyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fe inne fesade zatil beyni hiyel halika. Araları bozmak yani böyle büyük bir felakettir. İnsanı hani usturayı alıyorsun, saçı kazıtıyorsun, dazlak bir kafa kalıyor. Yani böyle hiçbir şey kalmıyor. Kökünden kazıyıp gidiyor. Ara bozukluğu da böyle kökünden kazıyıp götüren bir felakettir. Yani araların bozgunluğuna, bozmaya çalışmak, insanları birbirine düşürmek o kadar fenadır. Düzeltmek o kadar iyiyken bozmak da bu kadar fenadır. O halde ara bozucu şeylerden de kaçınmamız lazım. Yani insan doğrudan doğruya tabii gidip de birisinin aleyhinde çalışmak istemez iyi bir Müslüman. Ama bazı şeyler araların bozulmasına sebep olur. Ne? Ekseriyet dil. Bir laf söylersin, o lafı götürür falanca öteki şahsa, oradan bir soğukluk olur. Hadi keşke söylemez olaydım. Kopsaydı da dilim, söylemeseydim. İşte söyledin, oradan bir şey olur. Arada laf götüren de büyük günaha girer. Ona kovucu derler, laf taşıyıcı derler, nemmam derler. O da filancanın sözünü öbür tarafa naklediyor. Hatta büyüklerimiz demişler ki, sebbeke men bellegake. Birisi sana sövse. Allah saklasın. Allah kimsenin efendim haysiyetine başkasını tecavüz ettirtmesin. Haysiyetlerimizi korusun da birisi sana sövmüş olsa gıyabında, birisi gelse onu falanca sana şöyle şöyle dedi, sövdü dese diyorlar ki o sana tebliğ eden de sana sövmüş sayılır. Neden? Söylemeyecek. Söylemeyecek, nakletmeyecek. O bakımdan şunu demek istiyorum. Ara bozuculuğa sebep olacak sebepleri de ortadan kaldırmalıyız. Dilimize hakim olmalıyız. Gıybet etmemeliyiz. Dedikodu etmemeliyiz. Kimsenin aleyhinde konuşmamalıyız. Herkesin iyi tarafını görmeye çalışmalıyız. Hani diyorlar ki İsa aleyhisselam ashabıyla gidiyormuş. Yolda bir hayvan ölüsü görmüşler. Kokmuş, dağılmış. Etrafa da kokusu saçıldığı için herkes burnunu kapatmış. Öf pöf aman ne çirkin kokuyor, çabuk geçelim buradan filan diye. Ne çirkin koku diye herkes yüzünü buruşturunca İsa aleyhisselam rivayete göre demiş ki ama dişleri bak nasıl bembeyaz. Hayvanın ağzı açılmış kuruduğu için böyle dişleri çıkmış meydana. İnci gibi sıra sıra bak demiş dişleri ne kadar güzel. Bu nedir? Baktığı şeyin güzel tarafını görmek huyudur. Yani insan bir hayvan ölüsüne bile baksa efendim onun dişlerinin güzelliğini görür. İyi insan güzel şey görür. Güzelliğini görür. Kimisi güle bakar, ne kadar güzel çiçek der. Kokusu aman ne kadar beni mesetti der. Kimisinde dikenine bakar, bu diken burada ne arıyor der. Gülün dikenini görmek bir görüş, gülün rengini, kokusunu görüp beğenmek ikinci görüş. Efendim bardağı yarısına kadar dolu olsa efendim bu bardağın öbür yarısı niye boş, niye bu bardak yarım diye bir bakarsa insan öyle bakar. İyi bu bardak boş değilmiş, yarısına kadar da su varmış, iyi maşallah filan diye yarısına kadar su olduğuna şükretmek de o da bir görüştür. Birisine iyimser görüş derler, birisine kötümser, karamsar görüş derler, birisine optimist derler, birisine pesimist derler. İnsan Müslüman nasıl olacak? Baktığı şeyin güzel tarafını görecek. Mümkün olduğu kadar hoş tarafını görecek ama işte şu tarafı da var ya diyecek. Şimdi bir arkadaşı soruyorlar, işe yaramaz. Ya niye yaramasın? Adam şu kadar yüksek tahsil yapmış. Şu kadar bilgisi var, bu kadar mesleği var. Az çok hayır hasenat da yapmış, cami yaptırmış, kursa yardım etmiş, şöyle yap. Niye işe yaramaz diyor. Bir huyu hoşuna gitmemiş beyzademizin. Bu adamın şu huyu güzel değil. Geçen gün bana kaşını çattı, bağırdı mesela. İyi tamam, bağırmak iyi demek istemiyoruz ama sen de bu adamı niye ıskartıya çıkartıyorsun iyi değil diye? İşe yaramaz diye niye ıskartıya çıkartıyorsun? Kötü tarafını gördüğünde. Hiç olmazsa ölç. Teraziye koy, %80 iyi tarafı vardır, ufak tefek kusurlar da vardır de. Veyahut en iyisi, doğrusunu istersen bendeki kusurlar daha fazla, bana göre daha iyi dersin, olur biter.
Nasreddin Hoca kendi kendine demiş ya, ah ah gençlik filan demiş. Ondan sonra sağa bakmış, sola bakmış, kimse yok. Senin gençlikte

de ne mal olduğunu biz biliyoruz ya demiş kendisine. Yani biz kendimizin ne kadar kötü olduğumuzu herkesten daha iyi biliriz. O kardeşimiz ola ki bizden daha güzel işleri vardır diye hüsnü zannetmemiz lazım. İnne ba'da zanni ismun ve la tecessesu ve la yagteb ba'dukum ba'da. Kimse kimseyi gıybet etmesin, hüsnü zan eylesin, suizan etmesin diye dinimizde. Ama aptallık olmuyor mu hocam? Yani insanın iyi tarafını göreceksin, kötü tarafını. Yani iş yapacaksan gözünü aç. Aldatmaca tarafı varsa o tarafını gör. İş yapacak bir kimse de sana bir kimse hakkında gelip bilgi sorduğu zaman şu tarafına dikkat et de. Çünkü seninle istişare ediyor. Normal durumda mümkün olduğu kadar aleyhinde konuşma ki günaha girmeyesin. Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmud Esad Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Akra dinle, farkında ol.
4: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta

0: İkra.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin

0: Allahümme gfirli verhamni vehdini ve'afini verzukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti ve lem tebluğhu mes'alati min khayrin va'adtahu ahadan min halkik ev khayrin ente mu'tihi ahadan min ibadik fe inni arghabu ileyke fih وَاسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: أي إن سالم إب olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne velâ mudillîn. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle.

0: sapan ve saptıran kimselere eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
1: Allahümme hâze du'a'u ve aleykel istijâbe ve hâzel cuhudu ve aleykel tuklân.
0: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: Allahümme ce'alli nuran fi kabri ve nuran fi kalbi ve nuran min beyni yedey ve nuran min halfi ve nuran an yemini ve nuran an şimali ve nuran min fawqi ve nuran min tahti ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ehvâ.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada.

Perçli olan İmam Buğseri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmaz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse,

bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver, der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru, der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımıza balkon bahçeciliğinden söz edeceğiz. Doğayla iç içe olabilmek şehirde bulunan çoğu kişi için uzak bir hayal. Erişilebilir yerlerdeki bostanlarda, bahçelerde vakit geçirmeye vakti olmayan yahut böyle yerlere yakın bulunmayan kişiler bunlardan mahrum kalıyor. Bunun da kolay ve uygulanabilir bir alternatifi var, balkon bostanları. Bunlar sayesinde doğayla kopan bağımızı yeniden onarma fırsatı bulabiliriz. Hepimizin evinde rahatça hayata geçirebileceği bu pratiğe biraz daha yakından bakacağız. Balkon bahçeciliği, balkon bostanı gibi çeşitli isimlere sahip bu eylem, balkonda sevdiğiniz bitkileri yetiştirme imkanı sunuyor. Bu sayede hem doğayla bağınızı kuvvetlendirebilir, hem de bunu ev konforunda yapabilirsiniz. Nasıl yapacağınızsa balkondaki imkanlarınıza ve yetiştirmek istediğiniz ürünlerin büyüme koşullarına göre değişebilir. Bitki çaylarını seviyorsanız kendiniz için sevdiğiniz bitkilerden bir köşe oluşturabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz baharatların taze hallerini tüketmek farklı ve yepyeni bir deneyim olabilir. Yahut domates, biber, salatalık gibi ürünler ekerek dalından kopardığınız sağlıklı ürünleri yemenin tadına varabilirsiniz. Kendi istek ve ihtiyaçlarınıza göre şekillenecek bu bahçe için sosyal mecralarda birçok sürdürülebilir kendin yap projesi de var. Şimdi bu bahçelerin ne gibi yararları var bunlara bakalım. Karbon ayak izi. Balkonunuzda yetiştirmiş olduğunuz bitki, meyve ve sebzeler oksijen üretici ve size gelene kadar herhangi bir tedarik zincirinden geçmediği için karbon ayak izinizin azalmasına yardımcı olur. Böylece kendi yetiştirdiğiniz ürünü yeme zevkinin yanı sıra çevreci bir anlayışla beslenmeye de adım atmış olursunuz. Doğa takvimi. Market reyonlarında bunu ayırt etmek hemen hemen imkansız olsa da doğanın kendine göre bir takvimi var. Yetiştirdiğiniz ürünlerle buna şahit olma fırsatı elde edebilirsiniz. Hangi sebze ne zaman yetişir, hangi fide ne zaman ekilir, hangi çiçek ne zaman tomurcuklanır, bunları biliyor olmak doğayla ilişkinizi güçlendirecektir. Arılar için de faydalı. Özellikle arıların tozlaşmaya olan katkıları sayesinde doğadaki bitki örtüsü çeşitliliğin devamını sağlıyor. Arıların tozlaşma gerçekleştirmesine yardımcı ürünleri balkonunuzda barındırarak doğal bir fayda sağlamış olursunuz. Bu konuda araştırma yaparak arıları çeken bitkilerden birkaçını bu minik bahçede misafir edebilirsiniz. Bir başka katkı sorumluluk. Bitkilerin ihtiyaçlarını bilip ona göre bakımını yapmak sorumluluk bilinci oluşmasına da yardım eder. Özellikle çocukların kişiliklerinin şekillenmeye başladığı dönemlerde bahçecilik işleriyle uğraşmak onlara güzel hasletler kazandıracaktır. Çocuklarla ilgili başkaca faydaları da var bu balkon bahçelerinin. Bir bitkinin nasıl büyük geliştiğine tanık olmak, çocukların çevreye bakış açısını geliştirmekte yardımcı olacaktır. O süreci gözlemlemesi, kendi ürününü üretmesi deneyimi ona güzel şeyler aşılayacaktır. Duygusal, sosyal ve fiziksel gelişim açısından çok yönlü katkı sağlayacak bu eylem, sıkılma derdinden de çocuklarınızı kurtarabilir. Ve planlı yaşam. Bitkilerinizin ne zaman sulanacağı, ne zaman ürünleri alacağınız, gübreleme vakti gibi takvim gerektiren işler sayesinde bir plan dahilinde yaşamanın pratiğini yapmış olursunuz. Böylece planlı bir yaşamı organik olarak elde edebilirsiniz. Görüldüğü üzere doğayla birlikte olmaya imkan bulamayan insanlar için de alternatifler çok. Bir hobi bahçesi edinebileceğiniz gibi bir bostanda da bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Benim vaktim yok diyorsanız balkon bahçeleri tam size göre. Sağlıklı bir yaşam için ürün elde ederken aynı zamanda da doğaya katkı sağlamış olacaksınız. Böylece hobiniz hem sizi hem etrafınızı iyileştirecek. Çocuk yaşlı demeden hemen herkesin kendi bahçelerinde ya da bahçeleri olmayanlar için evlerinin balkonlarında, teraslarında yapabileceği güzel pratik önerilerle bu bahçelerin çocuklar ve yetişkinler üzerindeki katkılarına, faydalarına dair notları paylaştık bu programımızda. İyilik Tasarım Merkezi'ne teşekkür ediyoruz. Bu dosyanın tamamını aynı zamanda Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
0: Akrem Mercek. Akrem Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran Reklam.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir kahve molası programıyla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz değerli dinleyenlerimiz. Her programımızda olduğu gibi bu programımızda da kıymetli misafirlerimize sohbet edeceğiz. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT'un faaliyetleri üzerine özellikle fidan bağışı, hatıra ormanları, tohum topu ve benzeri alanda birçok projeden konuklarımızla söz etmiştik. Bugün de fidan bağışlarının gerçekleştirildiği web sayfasındaki yenilikler ve bunların nasıl yapılabileceğine dair sohbet edeceğiz. İki misafirimiz var. Onlarla bu konuyu ayrıntılı olarak konuşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, başlayalım programımıza.
0: Kahve molası.
1: ÇEKUT adına Orman Endüstri Mühendisi Şenol Yılmaz Beyefendi. Şenol Bey, merhabalar.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hamdolsun. Siz de nasılsınız? İyisiniz?
1: Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Daha önce başka projeler üzerinde de sohbet etme fırsatımız olmuştu. Ama başlamadan önce bugünkü söyleşimize de dilerseniz henüz haberdar olanlar için de bir hatırlatma olsun. Uzun yıllardır çevrecilik anlamında birçok projeye imza atıyor ÇEKUT, değil mi? Bize ÇEKUT'un faaliyetleri hakkında genel bir bilgi paylaşabilir misiniz?
2: ÇEKUT 1989 yılında çeşitli meslek grubundan arkadaşlarımızın yaşadığımız doğanın korunması ve çevreyle ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturması amacıyla kuruldu. Doğa ile insan arasında bozulan doğal dengenin yeniden tesisini sağlamak amacıyla tüm varlıkların varoluş gayesine uygun

0: bugün de dikili ağacımdan söz etmek istiyoruz. Tabii bugün baktığımızda günümüzde bireysel manada fidan dikimi önemli. Ki yılın belirli dönemlerinde de hem kişilerin bir araya geldiği hem çeşitli STK'ların, okulların, kuruluşların bir araya geldiği çok önemli faaliyetler karşımıza çıkıyor. Fidanların toprakla buluşturulması anlamında çok güzel projeler ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ve hatta bakıyoruz ki artık günümüzde bazı özel anlardaki hediyeler bile fidan bağışı şeklinde karşılık buluyor. Bunun da yapılabildiği bir platform var. Değil mi? Dikiliağacımvar.com sayfasından biraz söz edebilir misiniz?
1: Dikiliağacımvar.com sitesini projelendirmemizdeki asıl gaye şu olmuştu. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Bir dikili ağacım bile yok. İnsanların bunu kırıp artık bir dikili ağacım var diyebilmeleri için biliyorsunuz apartmanlarda oturuyoruz. Çevre konusunda maalesef elimiz toprağa değmiyor. Hiçbir şekilde ne fidan dikebiliyoruz ne fidan yetiştirebiliyoruz. Biz bunu daha kolaylaştırabilelim diye özellikle insanlarımız rahatlıkla oturdukları yerden bir fidanları olsun diye oluşturduğumuz bir platform. Dikiliağacımvar.com. Normalde biliyorsunuz insanlar birbirlerinin özel günlerini anmayı, onları mutlu etmeyi severler. İşte doğum günleri olsun, evlilik yıl dönümleri olsun. Efendime söyleyeyim veya bir yakınımızın çocuğu doğduğunda veya bir arkadaşımız yeni bir makama atandığında, tayin olduğunda biz bu tarzdaki durumlarda birbirimize hediye vermeyi seviyoruz. İstedik ki böyle gelip geçici hediyeler olmasın veya kaybolacak hediye olmasın. Onunla beraber büyüyen, onunla beraber yaşlanan ve onun adına doğaya olan borcumuzu ödeyebileceğimiz bir hediye olsun. Bu çerçeve içerisinde dikiliağacımvar.com'a yapmış olduğunuz bağışlar sizin adınıza dikiliyor, sizinle beraber büyüyor. Hep beraber büyüyoruz, öyle diyelim.
0: Pekala. Değerli dinleyenlerimiz, projenin bir başka boyutu, yani bu etkinliklerin yapılabildiği, fidan bağışı işleminin gerçekleştirildiği sayfayla alakalı yenilikler de söz konusu. Kullanıcıların kolaylıkla işlemlerini yapabileceği, bunları da konuşacağız. Aynı zamanda şimdi sayfadaki düzenlemelere ilişkin bilgileri almak üzere bu sayfanın yenilenmesindeki safhada da önemli çalışmalar yürüten proje yöneticilerinden Süleyman Zahit Demir Bey de program misafirimiz. Süleyman Bey hoş geldiniz. Sizler de yayınımıza.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Bizler de teşekkür ediyoruz evvela katılımınız için. Sayfadaki yenilikler neler? Bize biraz bundan söz edebilir misiniz?
2: Tabii. Projeye yaklaşık bir 5 aydır çalışıyoruz. Bir modernizasyon çerçevesinde bakıyoruz. Verinin hem ölçülebilir hem şeffaflık raporlanabilir ve aslında son kullanıcı nezdinde biraz çağımızın ihtiyaçlarına uygun yeni özellikler de katarak tabii ki de biraz daha revize etmiş ve modernize etmiş bir şekilde bu versiyonu çıkmış olduk. Yeni versiyondan aslında ilk bahsetmemiz gereken şey belki de dünyada da biraz ifade olarak çokça kullanılan karbon telafisi. Yani aslında biz son kullanıcılarımızın bir hayatın içerisinde tükettiğimiz karbon ayak izimizin aslında karşılığında tabii ki de bu daha doğru metodolojik yöntemlerle de ölçülebilir ama biz biraz daha kaba bir ölçümle aslında bir yıllık tüketimin karşılığında belirli sayılardaki fidan bağışlarıyla bunları aslında telafi edebileceği bir mekanizma sunduk ve bugün sertifikalarımızda artık bağışladıkları fidan bağışlarının karşılığında ne kadar bir karbon telafisi kazanımı elde ettiklerini gösteriyoruz. Bunun dışında eski verilerdeki eski bağışları da bugün sayfamızda görüntüleyebilir hale getirdik. Bu da aslında bir özellik olarak buraya kattık diyebiliriz. Bunun dışında yeni aslında birden fazla sertifika türümüz var. 40 üzeri sertifika türümüz var ve bu sertifikaların aslında özlenebilir olması yapılan aslında bağışlardaki kontrol mekanizmalarına hizmet ediyor.
0: Biz de bakalım şöyle bir sayfaya göz attığımızda birlikte büyüyoruz, doğaya güç katıyoruz şeklinde bir güzel bir ifade karşımıza çıkıyor. Yemyeşil bir doğa fotoğrafıyla beraber fidan bağışına ilişkin, dikimine ilişkin bilgiler de var. Ama evvela biz ilk kısma, yani bağış yap kısmına göz atalım. Fidan bağışında bulunmak isteyenler bu sayfaya girdiğinde nasıl bir süreçle işlem yapabilir, nasıl bu işlemi gerçekleştirebilir?
2: Evet, aslında bir bağış nasıl yapılıyordan başlamak daha kolay bir tarife gelir. Aslında bizim şu an sayfamızda bir üyeliğe bağlı olarak ya da bağlı olmadan bir bağış yapılabilir bir mekanizmamız var. Bağış türünü seçin diye nitelediğimiz bir kişinin kendi adına mı yoksa bir başkası adına mı, bir eşi, dostu ya

0: da bir arkadaş adına mı bağış vermek istediği, kendi adımıza verebileceğimiz, bağışlayabileceğimiz türde bir tane sertifika niteliyoruz. Aslında esas başkası adına dediğimiz zaman burada birden fazla aslında niyet üzere de bir sertifika türü bulabilirsiniz. Sertifika türleri seçin kısmında parmağınızla da sağa sola kaydırarak belli adette sertifikayı hızlıca görüntüleyebiliyorsunuz. Altındaki tüm seçenekleri göre basarsanız orada zaten uzayan bir listemiz var. Ve onun yanındaki artı butonlarına basarak ekle tuşuyla sertifika türü listemizin başına getirerek onun da ön izlemesini görerek bunun içeriğinin ne olduğunu kullanıcılarımız bakabilir. Burada
1: Siz
0: tabii ki
1: tam
0: de
1: bundan
0: devamında...
1: bahsederken sözünüzü kestim. Ekranı kaydırarak türleri görebilirsiniz deyince ben de şöyle bir göz atıyorum. Ne kadar da çok sertifika türü var ve aslında bu türlerin hepsinin tabii bir fidan bağışı için vesile olarak düşünmek lazım. Genel manada bağışla beraber işte doğum günü katılım hediyesi, yetimler için fidan bağışı, diş kirası, nişan tebriği, evlilik yıl dönümü, düğün katılım hediyesi, efendim yeni görev tebriği, yeni ünvan, yeni iş tebriği, emeklilik hediyesi, taziye, geçmiş olsun, mezuniyet, böyle cuma derken epeyce bir uzayan liste karşımıza çıkıyor. Yani fidan bağışı için çok güzel vesileler seçilmiş, hediyeler seçilmiş. Buradan da bu seçeneğe göre de bu bağışlar ve hediyeler sunulabiliyor sanıyorum. İşte bugünlerde hacı ziyareti yaklaşacak, efendim Hicri doğum günü, 3 aylar, cuma derken çokça güzel vesileler listelenmiş.
0: Kesinlikle haklısınız. Biz dediğiniz ilk cümledeki vurgu bence önemli. Buradaki niyet odağını biz öne çıkartmak için tabii ki de bu kadar fazla bir nasıl seçki listeliyoruz. Çünkü niyetle başlıyor her şey ve bu iyi niyet üzerine herkese birbirine aslında bu vesileyle hem bir fidan bağışında hem de doğaya bir katkısı olmasın ve bu niyetle de aslında bir tebriğin buna dönüşmesini hemen ediyoruz. Bizim burada dikim alanlarımız var. Bugün yaklaşık 22 tane aslında dikim sahamız var ve burada kullanıcılarımız kendi yakın buldukları bölgelere, mevkilere de bunları seçebilir. Hatta coğrafi koordinatlarıyla bu sahaların erişilebilir kılmak, bunlara ilişkin aslında dönemsel bir gelişmelerini göstermek üzere de görsellerle zenginleştirmek istiyoruz. Yeni geliştirmelerimiz ve yeni özelliklerimiz de İnşallah hayata geçecek, takip etmelerini temenni ediyorum tüm kullanıcılarımızın ve potansiyel kullanıcılarımızın.
1: Yine dikim alanından söz ettiniz. Siz anlatırken biz de bu yenilikleri görmek üzere sayfaya göz atıyoruz. Burada da pek çok seçenek var. Çanakkale, İzmir, Konya, Mevlana Hatıra Ormanı, Nevşehir, Şanlıurfa, Kilis, Balıkesir, Diyarbakır, Bursa, Kahramanmaraş diye uzayıp giden şehirler var. Buradan da fidan bağışında bulunmak isteyenler seçmek istediği sahaya göre karar verip buradan seçeneklerle ilerleyebiliyor. Burada da kullanıcılara pek çok özellik sunulmuş.
0: Kesinlikle devamında da hatta saha seçmekte kalmıyoruz. Aslında belirli sahalara belli türlere ekiyoruz. Ekolojik olarak aslında bu dengeyi, biyoçeşitliliği de gözetiyoruz. Her yere her şeyi ekmiyoruz. Doğru sahalara doğru şeyleri ekiyoruz. Seçtiğiniz sahaya göre dikim yapılacak türden dahi seçim yapabilme esnekliğini biz kullanıcılarımıza sunuyoruz. Hem de bir zenginlik olarak görüyoruz. Çünkü hem aslında karbon telafisi rakamlarımız türlere bağlı değişiklik gösterebiliyor. Veya aslında biraz da gönlüne hoş gelen aslında türlerden insanların ekimine fırsat sağlıyoruz diyebilirim.
2: Kahve molası.
1: Burada Şenol Bey'e dönelim. Fidanlar hangi bölgede dikiliyor, hangi tür fidanlar dikiliyor? Bize biraz bu konuda bilgi vermesini istirham edelim kendisinden.
3: Şimdi biraz evvel 81 ilde demiştik hatırlarsanız. 81 ildeki gönüllerimizle beraber yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz söz konusu. İki tür fidan dikiyoruz. Birisi ibreli fidanlar, orman arazilerine dikiyoruz. Bir de çiftçiye hayat olsun diye bir projemiz var. Bu proje çerçevesinde Kilis'te, Şanlıurfa'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, efendime söyleyeyim Diyarbakır'da, Mardin'de, Hatay'da, Adana'da, Bursa'da, Gaziantep'te, Çanakkale'de, Denizli'de, İzmir'de, Muğla'da, Nevşehir'de, Ankara'da, Burdur'da, Balıkesir'de, Bilecik'te, Konya'da, Antalya'da, Tekirdağ'da ve en son olarak da Kıbrıs'ta biz bu faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Halihazırda başka vilayetlerle alakalı da görüşmelerimiz devam ediyor.
1: Burada hangi tür
3: Ve tabii
1: fidanlar dikiliyor?
3: bölgelerin fidan türüne göre tercih ediyoruz. Mesela örnek veriyorum Diyarbakır'da fıstık yani

0: Antep fıstığı, Mardin'de fıstık ve zeytin, Denizli'de zeytin, İzmir'de zeytin ve çam. Bu tarzda özellikle o bölgeye mahsus olan fidanları tercih ediyoruz. Çam, sedir, zeytin, fıstık çamı ekiliyor.
1: Teşekkür ediyoruz Şenol Bey. Süleyman Bey, tekrar size dönelim. Burada tabii az evvel hani bazı fidan bağışı örneklerinden söz ettik ya, online belgede alınması güzel bir yönü bu işin. Günümüzde baktığımızda insanlar işte bu vesilelerle, işte çeşitli tebrik ya da başkaca sebeplerle hediyeler göndermek istiyorlar sevdiği kimselere ve oldukça da kararsız kalabiliyorlar. Birçok seçenek var. Bu hediyelerin işte maddi külfetleri de söz konusu. Ama baktığımızda burada fidan bağışının çok özel bir yönü olduğunu görüyoruz ve belki de hatırlamalıyız da. Yani sevdiğimiz kimseler için göndermek istediğimiz tebriklerde böyle bir fidan bağışı yaparak, o bağışın da sertifikasını alarak onlara gönderdiğimizde hem gönderen kişi için hem hediye edilen kişi için de kalıcı bir miras. Yani güzel bir yönü de var. Güzel bir armağan, değil mi? Nasıl değerlendirmek lazım?
2: Kesinlikle normal türde bir armağan olmadığı bariz ve gerçekten bugünün materyal odaklı dünyasında aslında bir şeye bu şekilde vesile olmak, yıllar geçtiğinde de aslında onun aynı şekilde büyümesi, hatta biz diliyoruz ki aslında dikilen fidanlarından neredeyse bir meyvelerini bağışlarımıza ulaştırabileceğimiz bir yapıya varmak istiyoruz. Ne kadar güzel olur diye ben içimden geçiriyorum. Yani hem dikim sahalarımızın aslında güzergahlar üzerindeki yönlendirmeleri, bu dikim sahalarımızın da daha erişilebilir noktalarda olanları en azından diyelim, bunların aslında belki de girişlerinde bu şekilde bir nizam getirebilirsek, meyvelerine en azından erişim getirebilirsek, çok bence gerçekten daha güzel ve herkesin gönlüne dokunan çok daha kıymetli bir hediye dönüşeceğini diliyorum. Biz niyet ediyoruz, orayı hedefleyelim diye diliyorum ben.
1: Hı hı. İnşallah öyle olsun. Burada tabii hem kişisel hem de kurumsal bağışlar da yapılabiliyor, değil mi? Bu noktada
2: evet,
1: neler söylenebilir?
2: Biraz da oraya değinmek gerekirse aslında bizim ilk bu sayfamızın en altında da aslında topluluk bağışları ve kurumsal işbirlikleri de nitelediğimiz iki farklı özel türde bağış alabilme yöntemimiz var. Yani üyelik işlemi yaptıktan sonra profil ayarlarından aslında bu iki türde de bağış başlatılabilir. Yani topluluk bağışı ve kurumsal işbirliği. Hı hı. Firmaların genel olarak kendi çalışanlarına doğum günlerinde ya da daha farklı kutlama tebriklerinde üretebilecekleri özel türde sertifikalar aslında onlara tanımlayabiliyoruz ve onlara özel belirli alanlar inşa edebiliyoruz. Biz özellikle meyve bahçeleri bugün oluşturuyoruz. Bunları kurumlara özel yapabiliyoruz, özel taleplere özgün yapabiliyoruz. Belli adetlerde, sınırlarda, minimum adetlerde tabii ki de bunları hayata geçirmek istiyoruz. Güzel kişiliklerde çalışan arkadaşlarımız da bu niyetlerle bizlere ulaşım formundan ulaşırlarsa onlara özelleştirilmiş sertifikalar ve özelleştirilmiş metinler, hatta özel dikim alanları, hatta daha ileride özel dikim etkinlikleri organize etmeyi hedefliyoruz. Zaten bir kısmını daha yapıyoruz. Topluluk bağışı diye nitelediğimiz ise belirli bir niyet etrafında bir amaca yönelik toplulukların aslında bir kampanya niteliğinde bunu listeleyebilecekleri ve bu kampanya yarışı gibi bir şeye dönüştürebilecekleri ya da kendileri sadece bir niyet üzere bunu toplayabilecekleri belirli hedef fidan adetlerini de orada listeleyebildiğimiz sayfamız olarak bulunuyor. Topluluk bağışı taleplerini de yine profillerimizden aslında tüzel olmayan bireysel kişilerde belirli amaç ve niyetler uğruna bizlere ulaştırabilir.
1: Pekala. Özetleyecek olursak fidan bağışında bulunmak isteyenler kendileri adına ya da hediye etmek istedikleri kişiler adına güzel bir vesileyle bu doğum gününden bir tebriğe kadar ya da bir taziye kadar uzanabilir. Epeyce bir seçenek gördük sayfada. Buradan kendi ya da başkaları adlarına seçeneğinden sonra bilgileri ekleyerek sertifika türü, yani hediye türünü diyelim biz, öyle anlaşılsın, seçtikten sonra hangi alanda dikilmesini arzu ediyorsa buradan da karşılarına çıkan fidan türünü seçerek devam et butonuyla oldukça da cüz'i rakamlarla fidan bağışında bulunabiliyorlar. Böyle özetledik ama var mı eklemek istediklerini Süleyman Bey?
2: Özellikler kısmında başında belki değinmediğimiz şuna bulunabilirim. Buyurun. Katkıda. Bizim aslında aynı zamanda toplu bağış seçeneğimiz de var. Bireysel, hı-hı, akışımızda oradaki aslında toplu bağış formumuz bir formatta bilgisayarınıza indirilip doldurulduğu zaman birden yüze kadar belki de hızlı toplu bir bağış özetine varıp aslında bu işlemi tamamlayabileceğiniz bir kolaylık da sağlıyor.
1: Son kısımda sertifikaları görüyoruz. Dijital sertifika e-posta olarak gönderiliyormuş. Bir de basılı sertifika var. Bu da olur ama kağıt kullanımı ve kargo süreci nedeniyle ek karbon salımına neden olacağı için böyle bir uyarı da var. Yani bunu kabul ediyorsanız evet basılı da size ulaştıralım. Belki bir kenarda hatıra olsun diye saklamak istersiniz ama artık her şey günümüzde dijital ortamda. Dolayısıyla dijital sertifikada daha paylaşılabilir görünüyor. Böyle bir seçeneği de eklemişsiniz. Ne güzel.
2: Evet.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey, aktardığınız bu bilgiler için, bizlerle paylaştığınız bu yenilikler ve güzellikler için. Çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim aradığınız için. Çok sağ olun.
1: Sizler de sağolunuz. Şenol Bey, size de çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Hakikaten çok önemli projeler bunlar ve çok güzel işlere de vesile oluyorsunuz böylelikle. Bu manada farkındalığın artması anlamında çok güzel bir sosyal sorumluluk çalışması ve her dönemde yapılabilen kalıcı çalışmalardan biri. Hakikaten tebrik ediyoruz sizleri, ekibinizi ve sizlere de çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Faaliyetlerimizi, gönüllerimizi, efendimizin takipçilerimizi özellikle bekliyoruz.
1: Pekala efendim. Biz de hatırlatmış, paylaşmış olduk. Okay, hoşçakalınız. Değerli dinleyenlerimiz, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT'un fidan bağışı işlemlerinin yapılabildiği dikileağacımvar.com sayfasından söz ettik. ÇEKUT'la ve fidan bağışlarıyla alakalı bilgileri Şenol Yılmaz Bey bize aktardı. Sayfadaki yenilikleri de Süleyman Zahit Demir Bey bize aktardı. Her iki konuğumuza da bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz ve uğurluyoruz kendilerini. Fidan bağışının dilediğiniz her an çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz dikileağacımvar.com ve Çevre Kuruluşları Danışma Derneği ÇEKUT'un faaliyetlerine kısaca değinmiş olduk. Konuklarımızın aktardığı bilgileri de paylaşmış olduk. Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bir kahve molası programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Konuklarımızı uğurlarken biz de programımızı tamamlıyoruz. Yeni bir kahve molası programında yeni konuklarla yeniden sizlerle sohbet etmek üzere bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

0: güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi Beytullah, yani Kabe-i Müşerefe ve onun çevresindeki Mescid-i Haram dediğimiz Mekke'nin mübarek kutsal mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil, zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse, duası var biliyorsunuz, sağ ayağıyla girecek, efendim salatü selam getirecek, efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek, böyle bir mescide girse ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor. Şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Tabii Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun, başka bir diyarda olsun, Allah'ın beytine, evine giden bir ibadet eden, namaz kılan kimse, içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri misafirlere ikram ederler. Efendim, bu onların şanındandır. Tabi Allah-u Teala Hazretleri de evlerine, mescitlerine, ibadethanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye taltif buyurduğuna göre, duyufur rahman dediğine göre, merhaben biz duyufur rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye efendim böyle yollara yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabii şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramları oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar günlerinde kendilerine gelen kimselere, efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabi şeylere, evlerini şenlendiren, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatle meşgul olanlara.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar, işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 19.900 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra reklam.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el huccacu vel ummaru vehtullah in da'avhu ecabehum ve in istagferuhu gafara lehum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el huccacu, hac edenler, hac yapanlar, vel ummar, ömre yapanlar. Hac yapanlar da, ömre yapanlar da vehtullah, Allah'a heyetler halinde ziyarete gelmiş efendim ziyaretçilerdir, elçilerdir. Veft elçi de demek, grup halinde bir yere gelen insanlar demek. Allah'ın gruplarıdır, Allah'ın misafirleridir.

misafir gruplarıdır. İnde avhu ecabehu. Allah'ın misafirleri oldukları için bunlar Allah'a dua ederlerse Allah dualarını boş çıkarmaz, isteklerini onlara ihsan eder. İnde avhu, boş durmazlarsa, gaflet göstermezlerse, el açar, gözyaşı döker, efendim, Allah'tan dua edip bir şey isterlerse ecabe, kendisinin davetlisi olduğu için efendim, onların dualarına icabet eder. Ve istagferuhu, eğer afu mağfiret isterlerse, ya Rabbi bu ziyaretimi yapıncaya kadar bilememişim İslam'ın kıymetini, senin yolunda güzel ibadet etmek, kulluk yapmak ne kadar sevimliymiş, ne kadar şerefliymiş bunu anladım. Pişmanım, estağfurullah, el azim ve tübüyle diye efendim tevbe ve istiğfar ediyor. Tamam, tevbe ve istiğfar ederlerse gafara lehum, Allah onların günahlarını bağışlar diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiş.

0: İlim adamları, münevverler, Akra'da İrfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Bizi dinleyenlerimiz, bugün sözlü olarak seyahlık yapacağız, gezeceğiz, dolaşacağız, bakacağız, tespite çalışacağız. Nerelerim efendim? Türkistan. Türkistan denilince aklımıza bugün Türkiye Cumhuriyetler geliyor ama düne baktığımız zaman Buhara'sı, Taşkent'i, Semerkant'ı, ilmin, sanatın, irfanın merkezi olan şehirler ve diyarlar gelmekte aklımıza. Bu bölgeleri, bu şehirleri, medeniyetimizin ana damarlarının kaynakları olan bu diyarları ki malum Hicri 3. asırlarda da buralar birçok alim yetiştirmiş, hem hadiste hem fıkıhta birçok ilimde yetiştirmiş, hala belgesellerden, fotoğraflardan gidip gelenler bizatihi gözleriyle gördükleri o muazzam mimari yapılarda hayranlık uyandırıyor. Değerli hocamız, sevgili hocamız Doktor Ertuğrul Gökten Bey ile konuşacağız bu diyarları. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İyisiniz inşallah.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah. Allah iyilikler versin. Şimdi biz kültürel olarak irfan köklerimiz üstad. İrfan nedir? İrfan kökümüz nedir? Özbekistan'ın, Türkistan'ın bu noktadaki yeri, desteği nedir? Bunu birazcık açmanızı istirham edeceğim.
2: Estağfurullah. Bu güzel bir soru. İrfandan ne anlıyoruz? Aslında irfan bir nevi bilgi, biliş.
1: İlim, irfan ne içinde ayrılıyor bu iki kelime?
2: Zannediyorum irfanın içinde biraz hikmet var veya bir derin biliş var. Yani
1: derin biliş.
2: Kitabi bilgi değil. Hı-hı. Aslında ilimin de belki kitabi bilgi olmaması lazım. Ama irfan bir başka boyutta biliş. Bir başka belki metotla biliş. İrfanın içinde biraz kalp ve ruh var gibi hissediyorum ben. Ve bu yüzden mesela o bölgenin ve İran'ın sufi geleneğinde irfani bilgi tabiri çok kullanılır. İrfani gelenek tabiri çok kullanılır. Bunlar birbirinden çok ayrı değildir. İlim nedir? Herhangi bir şeyi bilmek isteyebilirsiniz ve bu ilmin mevzu konusu olabilir. İlmin objesi olabilir. Fakat irfan olduğu zaman hakikate biraz daha yaklaşma durumundasınız. Hakikate ve marifete, zaten aslında marifet ve irfan da aynı kökten geliyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl olabilir? Kimler bunu yapıyor? İşte bunu yapanlar alimlerin arasında tabii ki çıkabilir. Fakat daha ziyade hakikatle iştigal eden insanlar. Burada eski tabiri kullanmak zorunda kaldım. İştigal etmek, hakikatle uğraşanlar, derdi hakikat olanlar. Hatta bunun bir adım ötesine geçip derdi marifet olanlar. Burada da belki çok da ileri gitmeyip en azından bir sınır çekmek lazım. Hadi hakikatten bahsettin ama marifet ne haddine deyip. Fakat hani madem sordunuz, bu da benim biraz düşünüp anlamaya çalıştığım bir şey zaten ve kendime özetleyiş şeklim böyle. Kendime izah ediş şeklim böyle. Peki alimlerden başka kim var? Tasavvufla uğraşanlar tabii ki. Hoca Ahmet Yesevi ne ortaya koymuş? Hikmetler ortaya koymuş. Yazdığı şiirlere, bugün biraz anlaması bizim için zor ama biraz çalışırsak imkansız değil. Farklı bir Türkçe ile yazıyor. Yazdığı şiirlere hikmetler deniliyor. Peki neden bahsediyor? Hayatın gerçeklerinden, hayatın ötesinin gerçeklerinden, ahlaktan bahsediyor. Bunu bahsederken de, bunu anlatırken de didaktik bir tavırla değil, insanı yakalayan bir tavırla yapabiliyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü söylediği şeyin ruhu var, söylediği şeyin canı var. İşte İrfan sahibi olursa insan zannediyorum bunu yapabilme kabiliyeti oluyor. Yoksa herkes biliyor bir noktada öleceğiz, tabuta koyacaklar bizi. Kuru nasihatle arasında bir fark var. Bunu Hoca Ahmet Yesevi yapabiliyor. İşte

bugün o coğrafyada metfun olan bütün hizmetini, bütün davasını o coğrafyada görmüş olan. Başka akla kim geliyor? Şah-ı Nakşibend tabii ki. Şah-ı Nakşibend de enteresan bir insan. Yani tabii ki enteresan ama şu aklımda vardı. Bugünkü Nakşi geleneğinin içinden baktığımız zaman Şah-ı Nakşibend de biraz farklı gözüküyor. Kendi zamanında, kendi ortaya çıktığı zaman nasıl bir insandı Şah-ı Nakşibend? Aradaki yüzyılları ve daha sonra gelişen imajını mümkün olduğu kadar aradan çekmeye çalışırsak, o zaman farklı bir Şah-ı Nakşibend çıkacak gibi geliyor bana. Biraz o yönde bir hissim var. Bu da aslında normal. Her gelenek kendi içinde biraz değişir, biraz dönüşür. İlk başları hakkında hikayeler anlatmaya başlar. Bir kültür tarihçisi olarak bu benim çok aşina olduğum bir konu ama insanlara birazcık değişik gelebilir. O da Şah-ı Nakşibend de, Bahattin Nakşibend Hazretleri de hakikatle uğraşan bir insan. Zaten bu tip insanların hakikatle uğraşmaması düşünülemez. Söyledikleri hakikat olmasa, söylediklerinin içinde irfan ve marifet olmasa söyledikleri de çoktan unutulur giderdi. Bunun gibi başka bir sürü insanlar var. Yüzlerce, binlerce bulabiliriz. Bunların takipçileri olmuş, halifeleri, dervişleri olmuş. Ama Sufi geleneği bir yerde sınırlandıralım. Biraz da şairlere bakalım. Bir, şairler için iki kök var diyeceğim. Öyle hissediyorum. Birincisi, tabii ki bu biraz önce saydığımız grup insanlarla çok sıkı temas halindeler. Onların halkalarında oluyorlar, meclislerinde oluyorlar. Bazen kendileri onlardan oluyor. Şair, sufiler çok çok fazla. Bir de böyle olmasa bile şair olmanın verdiği bir özel durum var. Şair olan insan ilham alan insandır. Ve çalışmalarım sırasında görmek beni oldukça şaşırtmıştı. Gördüğüm şey şu, şaire ilham gelir. Hayal dünyasından gelir ama hayal dünyası bizim anladığımız hayal dünyası değildir. Hayal dünyası aslında gayb aleminin bir parçası. Ve oradan gelen şey, oradan gelen şeyin hakikat olma ihtimali çok yüksek. Eğer biz insanın ruhu olan, kalbi olan, sadece gördüğümüz cismani alanda yaşamayan, bunun ötesinde bir manevi olan, manevi varlığı olan bir varlık olduğunu kabul edersek, evet bu böyledir. Dolayısıyla şairler de hikmet söylerler, hakikat söyleyebilirler. Ve baktığımız zaman Orta Asya'da, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, bu geleneğin, bu anlayışın oldukça hakim olduğunu görüyoruz. Ama Orta Asya'nın şöyle bir farkı var, Özbekistan'ın şöyle bir farkı var. Şairlere verilen önem veya bir zamanlar, yüzyıllarca önce yaşamış olan bu hakikat adamlarının günlük hayattaki yeri çok fazla değişmemiş gibi. Buna benzer bir şeyin İran'da olduğunu gördüm. Ama duyduğum şu ki İran'da da insanlar günlük hayatlarında bir varoluş biçimi olarak hafız okurlar, sadi okurlar, mesnevi okurlar ve söylerler. Sırf okumak değil. Konuşurken bunlardan ya da bu mertebede, bu seviyede olan bir başka büyükten iki beyit okumak, daha fazlasını okumak, bir gazel okumak işten bile değil. Bu varoluş biçimi, bu yaşayış biçimi bizim bir zamanlar sahip olduğumuz, biz derken Osmanlı ve devamı olan Türk kültürünü kastediyorum. Ama şu anda pek yapmadığımız, artık biraz unuttuğumuz bir şey. Son gittiğimde Özbekistan'da bunun belli bölgelerde, her yerde değil ama belli bölgelerde hala yaşadığını duydum. Hatta oradan gelen insanlarla konuştum. Yani bizzat şahidi olanlarla ve bence paha biçilmez bir şey bu. Çünkü farklı bir tecrübe ve yüzyıllarca önce yaşamış olan bir insan sizin için hala canlı. Sizin ağzınızdan bir şey söylüyor. Bu az şey değil. Hoş bir şey.

0: ruhları şad olsun. İki husus, hayal ve hakikat arasındaki ilişki, değerlilik yahut da boş oluş manasında, bunu birazcık daha açmak isterdik üstad. Yani hayal etmek. Aslında bizim kültürümüzde, yanılmıyorsam, Yahya Kemal, kişi, insan hayal ettiği müddetçe yaşar diye bizimkiler hayal etmiş mi desek, hayal değil aslında, o farklı bir şey. Gazeller, kasideler, beyitler, mısralar akla hayale gelmez diyeyim, yani nasıl söylenir şimdi biz okuyoruz ama.
1: Hayal etmek ve akla hayale gelmez.
0: Evet, böyle bir durum. Şimdi Amerika Batı'yı gördünüz, yıllar yılı orada bulundunuz. Bir merak görüyorum tekrar doğuya dönmek ve oraları irdelemek, incelemek gibi sizde.
1: Yani doğuda irdelenecek çok şey var. Doğuyu anlamak bizim için hem kendimizi anlamanın bir yolu, hem yeni bir şeyler söylemenin bir yolu. Fakat hani kendimizi anlamak ya da yeni bir şey söylemek sadece doğuyu anlamaktan geçer şeklinde anlaşılmasın bu. Bir referansa ihtiyacınız var. Bu herhangi bir referans olabilir aslında, ama doğuda olan ne? Bir süredir batıda farklı metotlarla uğraşılan problemleri onlar başka metotlarla inceliyorlar. Yani hakikat deyince batıda ciddi felsefe tartışmaları yapmamız lazım. Bunun üzerine yazan filozoflar var. Bunları okumamız lazım. Sosyal bilimciler de bunlar üzerine konuştular. Postmodern akım bunun üzerine konuştu. Her kalburüstü akım, düşünce akımı hakikatle veya insan doğasıyla hesaplaşmak zorunda. Bu sadece doğuda olmuyor. Fakat doğuda olan şey işte farklı metotlarla yapıyorlar gibi geliyor bana. Şiirle yapabilir bunu. Ya da ruhu ön plana çıkararak yapabilir. Size gelen hayalin, ilhamın hakikat olduğunu nasıl bilirsiniz? Bunun için temiz bir ruha ihtiyacınız var. Temiz bir ruh gerekliliği ya da ruhun gelişebileceği fikri zannediyorum batıda biraz geri planda kaldı bir süredir. İşte değişik metotlarla yapıyorlar, yapmaya çalışmışlar derken bunu kastediyordum. Doğuya baktığımız zaman ruhla ilgilenmek durumundayız. Benim gördüğüm bu.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Az dinleyenlerimiz, Doktor Ertuğrul Ökten hocamız konuğumuzdu. Türkistan'ı, özellikle Özbekistan'ı, daha özellikle Taşkent, Buhara, Semerkant konuştuk. Dualar bekliyoruz. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler, ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil.

kalmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür boyu derler ama derler ki, çünkü insanın ne zaman öleceği belli değil. Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Sonraya bırakmak bazılarınca caiz değil,

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac ayetleri kendisine inince buyurdu ki ya eyyühen nas kad faradallahu aleykümül hacce fehaccu. Ey insanlar, Allah size şu anda haccı farz etmiş bulunuyor. Binaenaleyh bu vazifeyi yapınız, hac ediniz. Hac kelime olarak ziyaret demek. Yani hac yapmak demek Allah'ın yeryüzündeki en mübarek ibadethanesi, en eski ibadethanesi. Hazreti Adem zamanından beri efendim ibadet yeri olan Kabe-i Müşerrefe'yi usulüne uygun olarak efendim belli adabına riayet ederek, ihramlanarak efendim ve belli bir zamanda yapılan ziyaret.
1: Akra.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba değerli okurlar. Alemlerin Fahri Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç mucizelerini gerçekleştirdi. Müşriklerin uzun ve detaylı sorgu sualleri cevabını buldu. İsteseler de Mekkeliler gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. 24. bölüm. Bağlılık yemini. Ensar adıyla bilinen Medineli Müslümanlardan Cabir bin Abdullah anlatıyor. Allah Resulü hac mevsimi geldiğinde insanların alışveriş için toplandığı panayırlara gider ve Rabbimin verdiği elçilik vazifesini yerine getirene kadar beni barındıracak, müşriklerden koruyacak kim var diye seslenirdi. Fakat ne barındıracak ne de yardım edecek bir kişi bulunmazdı. Çünkü müşrikler onun gideceği yere daha önceden gider ve sakın ha Kureyşli genç sizi dininizden döndürmesin derlerdi. Nihayet Allah bizi Medine'den gönderdi. Ona iman ettik ve kendisini barındırdık. Hazreti Cabir'in dediği gibi peygamberimiz kavmi

0: ve birçok akrabası tarafından dışlanmış, fakat Medineliler ona kucak açmıştı. Buradaki az sayıda Müslüman, Allah Resulü'nü içinde bulunduğu o zor şartlarda daha ne zamana kadar yalnız bırakacağız diyerek hac mevsiminde Mekke'ye geldiler. Ve Peygamberimizi Akabe'de bularak, "Ya Resulallah, artık senin yanındayız ve seninle birlikteyiz." diyerek ona bağlılık yemini ettiler. Birinci Akabe Beyatı adıyla bilinen bu yemini yapanlar sadece 12 kişiydi. Bunlardan 5'i daha önce Müslüman olmuşlardı. Peygamberimiz Medine'nin kendilerine kucak açmasına çok sevinmişti. Ümmetiyle birlikte hicret edeceği yer fazla uzak değildi. Medineli Müslümanları gönderirken yanlarına çok değerli bir öğretmen verdi. Bu kişi Hazreti Mus'ab'tı. Hazreti Mus'ab, Kureyş kabilesinin en zengin ailesinin oğluydu. Son derece yakışıklı bir gençti. Allah Resulü ondan bahsederken, Mekke'de onun kadar güzel yüzlü bir insan, onun kadar zengin biri bulunmazdı diyordu. Hazreti Mus'ab'ın annesi ve babası putlara tapıyordu. Mus'ab o putlara sırtını döndüğünde ailesi de ona sırtını döndü. Bir tas çorbadan başka bir şey vermiyorlardı. Hazreti Mus'ab sadece üstündeki elbiselerle Medine'ye hicret ettiği zaman 17 yaşındaydı. Zenginliğe hiç önem vermiyordu. En büyük zenginliği Allah'ı ve Resulünü bulmuştu. Peygamberimiz Mus'ab'ın Medine'ye geldiğini duyunca dinini daha iyi yaşamak için bir yerden başka yere hicret eden kişiler bunun için bir adım atsa bile cennete hak kazanır, benim yoldaşım olur müjdesini verdi. Mus'ab Medine'ye yerleştiğinde tatlı dili, etkili konuşması ve güler yüzüyle büyük bir fetih yaptı. Medineli insanlara Kur'an öğretti, İslam dinini anlattı. Putperestlik kuraklığıyla kavrulan Medine sanki nurlu bir yağmur altındaydı. Her tarafta iman filizleri yeşerdi. Öyle ki Peygamberimize bağlılık yemini yapmak üzere Mekke'ye gelenlerin sayısı bir yıl içinde 12'den 73'e yükseldi. Bunların arasında daha sonraki yıllarda Beni Kurayza Yahudileri için hakem seçilen ve Peygamberimizin iltifatını kazanan Sa'd bin Muaz da bulunuyordu. Sayıları artan Medineli Müslümanlar tekrar Mekke'ye geldiler ve Allah Resulüne bağlılık yemini etmek üzere buluşmak istediler. Peygamberimiz onlara yine Akabe'de bir araya gelebileceklerini fakat bu toplantıyı müşriklerden gizli tutmalarını tembih etti. Ensardan Ka'b bin Malik o günleri şöyle anlatmaktaydı. Allah Resulü ile buluşacağımız gece müşriklerle birlikte kalıyorduk. Gecenin üçte biri geçtiğinde bulunduğumuz yerden sessizce ayrılarak Akabe'de toplandık. 73 kişiydik, 2 de kadın vardı. Biraz sonra Allah Resulü geldi, yanında amcası bulunuyordu. İlk önce o konuşup, "Eğer Allah Resulü'nü yanınıza aldıktan sonra yardım etmekten vazgeçecek ve onu müşriklere teslim edecekseniz bu işi şimdiden bırakın." dedi. Ensardan Sa'd bin Zürare ortaya çıkıp, "Ya Resulallah, biz Allah'tan getirdiklerine inanarak sana ve Rabbimize beyat edeceğiz. Kanımız senin kanın, gücümüz senin gücündür. Kendin ve Rabbin için bizden hangi sözü vermemizi istersen o sözü vereceğiz." diye konuştu. Bunun üzerine Peygamberimiz Kur'an okuduktan sonra "Yüce Rabbim için sizlerden istediğim ona hiçbir şeyi ortak koşmamanız ve ibadet etmenizdir. Kendim için istediğim şarta gelince beni ve sahabilerimi barındırmanız, yardım etmeniz, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu koruyacağınız her şeyden bizi de savunup korumanızdır." dedi. Medineli Müslümanlardan, Ensardan her biri Allah Resulü için canlarını feda etmeye hazır olduklarına yemin ediyorlardı. Bu kahramanlardan Ebu'l-Heysem, "Ya Resulallah, Rabbin seni muzaffer ettikten sonra bizi burada bırakıp yine kavminin yanına dönecek misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Hayır, benim kanım sizin kanınızdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Sizin savaştığınız kişilerle savaşır, sizin barıştıklarınızla barışırım." buyurdu. Ensardan Esat bin Zürare yemin etmeden önce kavmini uyararak, "Ey Medineliler, bizler Hazreti Muhammed'in Allah Resulü olduğuna inandığımız için buraya geldik. Yalnız şunu unutmayın ve bir kere daha düşünün ki Allah Resulüne sahip çıkmak ve onu korumak bütün Kureyşlilere baş kaldırmak demektir. Bu yüzden birçoğunuz onların kılıç darbeleriyle kesilip biçileceksiniz. Bu gerçeği bilerek sözünüzde duracak olursanız bunun mükafatı sadece Allah'a aittir. Ama eğer canınızdan korkuyorsanız bu korku sizin için bir mazeret sayılır. Hemen vazgeçin, dedi. Medineliler, biz onun düşmanlarıyla savaşır, dostlarıyla dost kalırız. Vallahi sözümüzden asla dönmeyiz, dediler. Daha sonra da Allah Resulü'nün elini tek tek tutarak ona beyat ettiler. Peygamberimiz kadınlar için beyatını aldım demekle yetindi. İkinci Akabe beyatıyla İslam dini büyük bir kuvvet buldu. Allah Resulü Mekkeli müşrikler karşısındaki yalnızlığından kurtulmuştu. Beyat eden Müslümanlar henüz Akabe'deyken çığlığa benzeyen bir ses duyuldu. Hem Akabe'den hem de çevresinden duyulan bu ses, "Ey Kureyşliler, bir takım adamların müzemmem, yerilmiş kişiyle buluştuklarından ve sizinle savaşmak için sözleştiğinizden haberiniz yok mu?" diye bağırmıştı. Müşrikler Allah Resulü'nün övülmüş adındaki Muhammed ismini sallallahu aleyhi ve sellem yerilmiş manasına gelen müzemmem şeklinde söylüyorlardı. Bu ses ilk önce Kureyş müşriklerinden Münebbih bin Haccac'ın sesi zannedilmişti. Fakat Allah Resulü duyduğunuz ses Allah düşmanı iblisin sesidir dedikten sonra beyat için gelen Müslümanlara hemen konakladığınız yerlere dönün buyurdu. Aceleyle döndüler. İkinci Akabe beyatını haber alan müşrikler Müslümanların Medine'ye hicret etme niyetini sezmişlerdi. Bu yüzden de işkenceleri artırınca sahabiler hicret etmeyi düşündüler. Peygamberimiz, "Bana hicret yurdunuz gösterildi. Orası Medine'dir. Allah size orasını emniyet ve huzur içinde kıldı. Medineli Ensar'ı da sizlere kardeş yaptı." müjdesini verdi. Hazreti Ali o günlere ait bir hatırasını şöyle anlatmaktaydı. Muhacirlerin tamamı müşriklere duyurmadan hicret ettiler. Fakat Ömer bin Hattab hicret edeceği zaman kılıcını kuşandı, yayını omuzuna astı, oklarını ve mızrağını eline aldı. Daha sonra da Kabe'deki müşriklerin yanına gidip anasını ağlatmak, çoluk çocuğunu yetim, karısını dul bırakmak isteyen varsa peşimden gelsin. Şu vadinin arkasında benimle dövüşsün diye meydan okudu. Fakat hiçbiri onun arkasından gitmeye yanaşmadı. Hazreti Ömer'in Medine'ye hicret ettiği 20 kişilik kafilenin arasında Ebu Cehil'in kardeşi Ayyaş bin Ebi Rebi'a da vardı. Yeni Müslüman olmuştu. Ebu Cehil bu haberi duyunca diğer kardeşi Haris'le birlikte kendisine yetişip, "Kardeşim, annen çok hasta, hep seni sayıklıyor. Onun yanına dönene kadar gölge bir yerde oturmamaya ve hiçbir şey yiyip içmemeye yeminler etti. Ona acıyıp Mekke'ye dön. Medine'de nasıl ibadet ediyorsan Mekke'de de öyle ibadet et," dedi. Hazreti Ömer Ebu Cehil'i yakından tanırdı. Onun yalancılığını çok iyi biliyordu. Kurduğu tuzağı hemen fark edip, "Ey Ayyaş, vallahi kardeşlerin seni aldatmak ve dininden döndürmek istiyorlar. Onlara kanma," dedi. Ayyaş geride bıraktığı bazı mallar için zaten Mekke'ye dönmesi gerektiğini, bu arada annesini görüp hemen geri döneceğini ifade etti. Hazreti Ömer onun başına gelecekleri tahmin ettiği için, "Bilirsin ki ben zengin bir insanım. Tüm malımın yarısını sana vereyim. Yeter ki onlarla gitme," diye yalvardı. Ayyaş onu dinlemeye yanaşmıyordu. Hazreti Ömer en son çare olarak, "Madem ki gideceksin benim devemle git. Çünkü devem çok hızlı bir hayvandır. Yolda sana bir kötülük yapmaya kalkarlarsa hemen kaç kurtul," dedi. Ayyaş Hazreti Ömer'in devesine binerek kardeşleriyle birlikte yola koyuldu. Ebu Cehil bir süre sonra devesinin yorulduğunu belirtip Ayyaş'ın devesine binmeyi teklif etti. Ayyaş devesini çöktürdüğünde kardeşi Haris'le birlikte onun üstüne çullandı. Ayyaş'ı bağlayarak Mekke'ye götürdüler ve işkenceden işkenceye uğratıp dininden döndürdüler. İstanbul elçileri. Peygamberimiz İslam dininin yayılması amacıyla dört bir yana elçiler göndermişti. İstanbul'daki Rum Kayseri de bunlardan biriydi. İstanbul'a giden elçiler Hişam bin As, Nuaym bin Abdullah, Übade bin Samit, Amr bin As ve Adi bin Kab olmak üzere 5 kişiydi. Bu sahabiler yolculuklarını şöyle anlatmışlardı. Konstantiniyye surlarına gelince üstümüzü başımızı düzelttik. Yanımızda bulunan Rum elçisi şehre develerle giremezsiniz dedi. Vallahi hayvanlarımızın üzerinde olmadıkça asla girmeyiz dedik. Saraya haber verdiler. Kayser'den izin alınca surları geçtik. İstanbul halkı hem develerimizi hem de sarık ve kılıçlarımızı görünce çok şaşırdılar. Saraya yaklaşınca bir de baktık ki Kayser yüksek bir odadan bizi gözlüyor. Hemen yanına çıktık. Yüksek bir minderde oturuyordu ve üzerinde bulunan elbiseler dahil her şey kıpkırmızıydı. Kayser'in yanına girdiğimizde selam vermek yerine yüksek sesle Allahu Ekber dedik. Rabbimiz biliyor ki saray sallandı. Şaşkınlıkları geçince oturduk. Kayser'in yanında çok iyi Arapça bilen bir kişi vardı. Önce bize neden selam vermediğimizi, daha sonra da kendi aramızda nasıl selamlaştığımızı sordu, cevapladık. Sizin için en önemli söz hangisidir deyince, La ilahe illallahü vallahu ekber dedik. Saray tekrar sallandı. Kayser başını kaldırıp tavana baktıktan sonra, siz bu sözü söyleyince saray sallandı dedi. Daha sonra da bu sözü başka bir ülkede ya da kendi ülkemizde söylediğimizde deprem olup olmadığını sordu. Hayır, böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor dedik. Kayser, La ilahe illallah kelimesinin anlamını, ibadetlerimizi, namazı ve orucu sorduktan sonra misafir edilmemiz için bizi özel bir konağa yolladı. Sabah akşam inanılmaz ikramlar yaptı.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

0: sen kazanırsın. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra. Reklam. Sağduyunun sesi Akra.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin

0: hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
1: Ve bihi kâle seriyyü, yine yukarıda zikredilen sözleri hangi kaynaktan, hangi rivayet zinciriyle gelmişse aynı zincir, aynı raviler tarafından bildirilmiş. Kimmiş o raviler? Ebu'l Abbas Ahmed İbni Abdullah el-Kırmisini efendim, ondan sonra Ali İbni Abdülhamid el-Gadairi, bu el-Gadairi ismini hatırlıyoruz, onun vasıtasıyla gelmiş. Seri-i Sakati Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin dayısı oluyordu, hatırlayacaksınız. Ahsenül eşyai hamsetül buyurmuş. El-Bükâ'u alez-zünûb ve islahul uyûb ve ta'atu allamin guyub ve celâ'uz reyni anil kulûb ve ellâ tekûne likülli mâ tehvâ rekûb. Müsecca bir ifade kullanmış, yani sözlerinin sonu ses benzerliğiyle süslü, sanatlı bir güzel, hikmetli söz söylemiş. Seri-i Sakati Hazretleri buyurmuş ki ahsenül eşâ'i hamsetün el-bükâ'u alez-zünûb ve islahul uyub ve ta'atu allamil guyub ve cela'ur reyni anil kulub ve ella tekune likulli ma tehva rekub. Her şeyin en güzeli, bütün şeylerin en güzeli ahsenül eşya. Eşya şu bizim kanepe, koltuk filan dediğimiz şey manasında değil, şey sözünün çoğulu. Şeylerin en güzeli, varlıkların, etrafımızda, zihnimizde yeri olan her şeyin en güzeli, davranışların, buradaki davranışlar olduğu anlaşılıyor. İnsan davranışlarının, tavırlarının, zihniyetinin, düşüncelerinin en güzellerini sayacak şimdi. Bir, en güzel şeyleri sayıyor, dikkat edin. El-bükâ'u alez-zünûb, günahlara ağlamak. Bunu çok seviyor, çok beğeniyor. En güzeller arasında ilk önce bunu saymış. Günahına ağlayacak insan. İnsanın günahlarına ağlaması. El-bükâ'u alez-zünûb. Ve islahul uyûb. İkinci zikrettiği, ayıplarını düzeltmesi. İslah edip, düzene sokup güzel hale getirmesi. Salih, uygun, iyi hale getirmesi. Ve ta'atu allâmil guyûb. Allâm-ı guyûb olan Allah'a taat etmek. Taat, itaat etmek demektir. Emrettiği ibadetleri yapmak demektir. Yolunca gitmek demektir. Ama niye taatullah demiyor da Allah'a itaat etmek, Allah'a kulluğu güzel yapmak, sözünü dinlemek demiyor da taatü allâmil guyûb diyor. Allâmil guyûb ne demek? Gayıpları çok iyi bilen demek. O sıfatını söylüyor. İki sebepten söylüyor. Bir, ses benzerliği olsun. Zünûb, uyûb, guyûb birbirleriyle ses bakımından benzediği için, benzeştiği için kullanmış. Ama bir de yani sen Allah'a bir ibadet ediyorsun ama senin içini de Allah görüyor, kalbini de görüyor, gaybı biliyor, içindeki hallerini de biliyor. Yani o gaybı bilen Allah'a öyle itaat et. Hiçbir şeyin gizli kalmadığı, her şeyi bilen, gayba alim olan, gaybı bilici olan Allah'a itaat et. Yani şöyle bir nükte seziliyor ki, yani hiç kimsenin görmediği yerde bile kusur işleme, herkesten sakladığın içini bile düzgün hale getir, içinde bile bir fesatlık, terslik, aykırılık olmasın demek istiyor yani. Bu sıfatı kullanmasıyla Allah'ın çeşitli Esma-i Hüsna'sı var. Allâmul Guyûb ismini kullanması bunda. Ve celâ'ur reyni anil kulûb, kalplerden pası silip kalbi cilalamak. Dördüncüsü bu. Ve ellâ tekûne likülli mâ tehvâ rekûb, ellâ en la'dan mürekkep, tehva yani senin heva ve heves ettiğin, istediğin her şeye efendim kalkışmamandır. Yani nefsinin istediği hevesata, hevai nefse efendim kalkışmaman, onu yapmaya girişmemendir. Bu beş şey güzeldir, en güzeldir. Yani güzel şeylerin en güzelleri bunlardır. Dünya ehli ağlamayı sevmez, gülmeyi sever, eğlenmeyi sever, çalgıyı sever, oyunu sever, efendim kahkaha ile efendim zevkle, keyifle vakit geçirmeyi sever. Ama günahına ağlamayı en güzel şey diyor. Neden? Sonucu itibariyle insanı kötülüklerden çekip iyilikler yapmaya sevk edip ahiretini kurtaracağı için güzel. Evet, bu dünyada ağlıyorsun ama ahirette güleceksin. O bakımdan insanın günahını düşünmesi lazım ve hiç unutmaması lazım. Büyükler demişler ki günahlarını hiç unutma, iyiliklerini hemen unut. Ne demek istiyorlar? Yani günahlarını unutma, daima hatırında olsun, bir daha günaha düşmemek için uyanık bulun. İyiliklerini unut, çünkü ben şuna iyilik yapmıştım, ben buna iyilik yapmıştım diye hem başa kakabilirsin, oradan zarara uğrarsın, sevabı kaçar. Hem de ben şöyle iyilik yapmıştım, böyle iyilik yapmıştım, binaenaleyh kurtulmuş sayılırım diye rahavete düşersin, ondan dolayı zarara uğrarsın. Şeytan öyle gevşetebilir insanı. Onun için iyiliklerin değil de insanın günahlarını, hatalarını daima hatırında tutması lazım ve ağlamak lazım. Çünkü gözyaşı, bu manada gözyaşı, yani yaptığı günahlara pişmanlık duyup da ağlamak, cehennemin ateşini söndürüyor. Tabii cehennemin ateşi kafir için yanacak da o kimsenin cehenneme girmemesine sebep oluyor demek. Yani cehennemin ateşi günahkar bir kulun ağlamasından efendim dolayı olmayacak, yani onu yakmayacak, onu yakacak yerde olmayacak demektir yani. İki göze cehennem ateşi değmeyecek diye hadis-i şerifi hatırlatıyor bu ifade. Bir, aynın batet tahrusu fi sebilillah. Allah yolunda hudutlarda Müslümanların bekçiliğini yapan murabıtların gözlerine cehennem ateşi değmeyecek. Çünkü Allah rızası için hudutlarda koruyorlar Müslümanları. İkincisi de aynun beket min haşyetillah. Allah korkusuyla ağlayan göz. Yani hatanı düşünüp de ağlıyorsan, içine bir pişmanlık gelip ağlıyorsan, bu göze cehennem ateşi değmeyecek. O halde hatalarımızı düşünelim. Muhasebemizi yapalım. Yaptığımız şeyleri efendim şöyle sıralayalım. Tabii burada aslında her şeyi tam hudutlarıyla söylememiz gerektiği için bir noktayı daha da söylememiz lazım. İnsan tamamen hatalarını, günahlarını düşünüp de efendim böyle ağlama duygusu içinde tamamen onun içine gark olup kalırsa, o zaman hiç ümidi kalmaz. Allah beni cayır cayır yakacak. Eyvah, mahvoldum, perişan oldum, bittim, yok oldum filan. Devamlı böyle şey yapar. Bu da yani bu halin galebesi de makbul değil. İnsan şöyle bir dengeli, ölçülü durumda olacak. Allah'tan ümidini de kesmeyecek. Çünkü öyle ayeti kerimeler var ki emrediyor. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diye. Öyle hadis-i şerifler var ki insanın ümidini arttırıyor. Mesela ahirette Allah öyle rahmetiyle tecelli edecek, kulları öyle affedecek, öyle affedecek, öyle affedecek ki şeytan bile bir ara heveslenecek. Dur bakalım ne oluyor, galiba ben de affolacak mıyım falan diye mel'un kendisi bile yani affolmayı biraz bir ümit etme durumuna gelecek. Bakacak ki herkes Allah'ın rahmetine eriyor, affediliyor. O kendisi bile ümit edecek. Demek ki çok rahmetiyle tecelli edecek, çok affedecek alemlerin Rabbi olan efendim Allah-u Teala Hazretleri. Bunu da düşünmek lazım. Hele ahir ömrüne doğru bunu daha çok düşünmek lazım. Zaten insan ahir ömründe günahları pek yapmaz. Ne yapmışsa delikanlılığında yapmış, gençliğinde yapmıştır büyük ölçüde. Efendim hataları, kusurları, isyanları, efendim delilikleri, divanelikleri o zaman yapmıştır. Ondan sonra tabii yaşlanınca da Allah'ın rahmetinin biraz daha geniş olduğunu, efendim Allah'ın lütfuna ereceğini daha çok ümit edecek. Yaşlılara tavsiye bu. Ben bir şeyden daha da ümitleniyorum ve heves ediyorum. 90 yaşını geçince, 90 yaşını İslam'da geçmiş kula hesap olmayacak diye efendim herkesin 90 yaşını geçmesini de temenni ediyorum yani. İkincisi, İslahul Uyub. Tabi günahına insan ağlayacak. Bu bir düşünme sonunda. Ya falanca zaman şu günahı işlemiştim, falanca zaman şu günaha bulaşmıştım filan. Ondan sonra o günahlar neden oldu? o ayıplar niye ortaya çıktı, niye ayıp etti, niye o hataları yaptı düşünecek, o ayıplarını ıslah edecek. Bende sinirlilik huyu var, bende hırs huyu var, bende tamahkarlık var, bende cimrilik var, bende nekeslik var, işte o cimrilikten onu yapmadım da oradan o sevabı kaçırdım, falanca yerde şurada işte o hırsıma mani olamadım da şunu yaptım, hatasının kaynağını teşhis edecek, ayıplarını ıslah edecek. Böyle bir çalışma içinde olmak lazım devamlı. Hepimizin böyle olması lazım. Başka çaresi yok bu işin. Günahlarımızı bir taraftan düşüneceğiz, tevbe ve istiğfar edeceğiz, ağlayacağız. İkincisi de kaynaklarını kurutmaya çalışacağız. Duvardaki sivrisineği öldürmek yetmiyor. Sivrisineğin bataklığını kurutmak lazım. Sivrisineğin üremesine engel olmak lazım. Burnuna konan sineği kışalamak yetmiyor. Veya bir sineklikle çat diye üstüne vurmak yetmiyor. Çöp bırakmamak lazım. Sineklerin yürüyeceği yeri bırakmamak, pislik bırakmamak lazım. Oraları temiz tutmak lazım gibi yani. Ayıplarımızı da ıslah etmek ana vazifelerimizden olacak. Benim ayıbım nedir, kusurum nedir diye düşüneceğiz. Ayıplarımızı, kusurlarımızı ıslah etmeye çalışacağız. Onarmaya, düzeltmeye, iyi hale getirmeye gayret edeceğiz. Ve taatü allamil guyub, gayıpları bilen, çok iyi bilen Allah'ın itaatinde, ibadetinde, yolunda olacağız. Hayrat ve hasenatta olacağız. Bu da dinimizi bilmekle olur. Nelerin sevaplı olduğunu bilmekle olur. Şunlar sevaplı. Bir liste yaparsın, onları yapmaya çalışırsın. Şunlar yasaklanmış günah. Bunları yapmayın. Tabii bazı şeyleri anadan babadan öğrenmişiz, biliyoruz. Mesela içki içmeyiz, haram yemeyiz, hırsızlık yapmayız filan. Ama bazı şeylerde şeytan bizi çok aldatıyor. Çünkü önem vermiyoruz. Mesela gıybet, dedikodu, efendim laf getirip götürmek, suizanda bulunmak, efendim gibi, yalan gibi. Böyle şeyleri de tespit etmeliyiz. Yani bilmeliyiz ki bunlar da büyük kusurlardır. Bunları da yapmamamız lazım diye kendimize hakim olmalıyız. Yani çıkar ağzından baklayı diyorlar. Ne demek? Çıkar ağzından baklayı. Eskiden adamlar kendi diline hakim olmak için hocalarının okuduğu okunmuş baklayı ağızlarına koyarlarmış. Bakla sert olur, kabuklu olur. Ağızda kolay erimez. Ağzında tıkır tıkır bir şey mevcut. Tam bir şey söyleyecek, takır diyecek tabii. Ağzında bir şey olurken insan da güzel konuşamaz. Hatta yemek yerken çocuklarımıza deriz ki lokmanı ye, yut da öyle konuş. Ağzında lokma varken konuşma deriz. Ve bu takır takır ağzında bakla varken efendim konuşmuyor. Niye koydu o baklayı? Kötü söz söylemeyeyim, gıybet etmeyeyim, dedikodu yapmayayım, günah söylemeyeyim, küfretmeyeyim. Alışkın adam mesela söylüyorlar. Hanımlar geliyor, şikayet ediyor beylerinden. Bizim bey küfürbazdır diyor. Kızdı mı diyor, küfreder diyor. Aha yapma ya, eder böyle. Yani filan diyor. Ne olacak? Demek ki birer okunmuş bakla, herhalde seri halde bakla koyacağız galiba şeylere. Böyle tasavvufi derslerimize okunmuş baklaları dağıtacağız. Herkes gıybet etmesin, günah işlemesin diliyle efendim Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmasın diye. Ve celaur reyni anil kulub, kalplerden pasları silecek. Yani bir mobilyayı yapıyorlar, ham oluyor. Ondan sonra üstüne birçok işlemler yapılıyor, cila oluyor, parlıyor. Mobilyanın cilası var, ayakkabının boyası ve cilası var, efendim mücevheratın cilası var, şu düğmeler vesaireler bile imal ediliyor. Ondan sonra bir cilalama işleminden geçiyor. Yani parlatmak demek, üstünde pası vesairesi varsa gitmek, düzleştirmek, düzeltmek demek. Tabii kalp dediğimiz şey biliyorsunuz gönül demek. Yani et parçası demek değil, gönül demek. Gönülün pası nedir yani? Gönülden pası sileceğiz. Gönül umumiyetle aynaya benzetilmiştir. Efendim, ayna da eskiden tabii camla yapılmıyordu. Bunu da biraz izah edelim. Eskiden ayna gümüşten oluyordu. Gümüşü parlatıyorlardı. Efendim, o gümüşte böyle bakınca kendilerini gördü. Bizim tenekede falan gördüğümüz gibi yani kendimizi. Camın arkasına öyle bir şey koyup da ayna yapmak sonradan bulunmuş bir usul. Yani şişe var da, şişeyi biliyorlardı ama şişeyi düz döküp arkasına böyle bir şey koyup da ayna yapmak, bu yeni bir ayna usulü. Eskiden aynalar metal yüzey şeklinde oluyordu. Gümüşten oluyordu mesela. İyice silindiği, cilalandığı zaman aksediyordu şeyler. Yani yüzüne baktığın zaman yüzünü falan görebiliyordun. Büyük bir ayna. Ama biraz durdu mu gümüş okside olur. Paslanır, kurşuni rengi alır, silinmezse o zaman iyi göstermez. Onun için kalpler, yani gönüller aynaya benzetilmiş ama bizim şimdiki aynalar gibi değil. Şimdiki aynalar da bazen şöyle uydurabiliriz bu eskilerin düşüncesine.

pas silinecek, parlayacak. Ne olacak parlayınca? Gönül ayinesinde efendim tecelliler müşahede edilecek. Yani bazı şeyler görünecek. Gönül aynasında parlayınca görünmeyen şeyler görünmeye başlayacak. Herkesin bir gönlü var. Kapadığımız zaman gönül alemi gözümüzün önünde oluyor ama bu gönül alemi günahlardan kararıyor. Zikrullah'la efendim tasavvufi efendim safileştirme ile kalbi safileştirme çalışmalarıyla, ibadet ve taatle bu gönlün pası gittiği zaman tecelliyat-ı ilahiye o zaman orada müşahede olunur. Gönül aynasında nice tecellileri müşahede ediyor diye böyle kitaplarda yazılan bu. Demek ki gönül aynasındaki paslar silinecek ki o tecelliler müşahede olunsun. Gönül aynasındaki paslar nelerdir? Hadis-i şerife göre günahlardır. Bir insan bir günah işledi mi onun gönlünde bir nokta peyda olur. Bir günah daha işlerse bir siyah nokta daha peyda olur. Bir daha işlerse bir daha peyda olur. Bu noktalar çoğaldığı zaman kapkara. Yani kat kat olur, kapkara olur ve gönül kapkara olur. Hiçbir şey görmez. Yani hiçbir maariften hiçbir şey görmez. Manevi hallerden hiçbir şeyi sezmez hale gelir. Günahlardan arındığı zaman o zaman manevi hakikatleri görür, anlar, sezer ve yaşar hale gelir. Demek ki günahlar, gafletler, efendim, cahillikler kalbin pasıymış. Onların silinmesi lazım. Yani bu çok güzel bir şeydir. Kalbi efendim pasını silmek en güzel şeylerdendir diyor. Tabii nasıl silineceğini de söylemiyor burada. Kısa söz söylemiş. Kalbin pasının gitmesinin hadis-i şeriflere göre bir yolu ölümü düşünmektir. Ölümü düşünmek, ölüm düşüncesi, zikrul mevti kalbin pasını giderir. Yani ölümü düşünen insan bu dünyanın faniliğini anlayan, bir gün kara toprağa gireceğini, kemiklerinin bile ufalanıp çürüyeceğini, sonra da basubadel mevt ile ahirette tekrar dirildiği zaman mahkeme-i kübrada huzur-u Rabbil İzzet'e varacağını, sevaplarından, günahlarından, hayatının her anından hesap vereceğini, eğer iyi bir kulsa cennete gideceğini, kötü bir kulsa belasını, cezasını bulacağını, cehenneme atılıp cayır cayır yanacağını, işte bunları düşünmek, işte bu kalbin pasını giderir. Onun için büyüklerimiz rabıta-i mevt demişler, tefekkür-ü mevt demişler, tezekkür-ü mevt demişler, zikre oturduğu zaman, zikre başlamadan önce ölümü düşünmeyi ondan tavsiye etmişler ki insan bu halleri düşündüğü zaman dünya fani, ölüm mutlaka gelecek. Ölümden kaçmak mümkün değil. Yani elinde değil insanın. Nereye kaçacaksın? Nereye gitsen 40 tane kapının arkasına saklansan da Azrail gelir canını alır insanın. Sıhhatini bile insan korumayı o kadar istediği halde bilemiyor. Hasta oluyor, hastanelere düşüyor, ameliyatlar oluyor filan. Ve bu ölüm olduğuna göre ben de Allah'ın yolunda yürüyeyim, iyi kul olayım diye dünyaya olan meyli ve günahlara olan iştihası kesilir. O zaman ahirete rağbeti artar. Bu bir. Yani ölümü düşünmek kalbin pasını giderir. Bunu güzelce düşünmek lazım, iyice yerleştirmek lazım. Ve bu ölüm denilen şeyin ne zaman geleceği de belli olmadığını hiç hatırlar çıkartmamak lazım. Belki şimdi, belki biraz sonra. Yani ben cuma hutbesi veriyordum Ankara'da. Arka taraftan birisi küt diye devrildi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Öldü camide. Cuma günü ölüverdi. Cuma'ya geldi. Camiden cenazesi çıktı. Ne zaman olacağı da bilinmez. Genç ve yaşlı ayrımı da yok. Bazen genç bir kimse bir trafik kazası oluyor veya bir başka sebep oluyor. Ölebiliyor. O halde ölümü düşünmek ve ölümün hakikaten etrafımızda böyle dolaştığını düşünmek önemli. Yunus Emre'nin böyle biraz benzetmeli bir sözü var. Halkı bostan edinmiştir. Dilediğin üzer ölüm diyor. Üzmek koparmak manasında. İp üzüldü derler, koptu derler. Üzmek yani hüzünlendirmek, canını sıkmak manasında değil de kopmak manasında. Halkı bostan edinmiştir. Dilediğin üzer ölüm. Yani bostan tarlasına girip de insanın bir tane bostanı alıp, karpuzu kavunu alıp koparıp gittiği gibi Azrail geliyor halkı bostan tarlası gibi efendim dolaşıyor bir tanesini koparıp alıp gidiyor diye benzetmeyi böyle yapmış. Kimi koparacağı belli olmaz. Kim olgunlaşmışsa onu koparacak. Kimin vadesi gelmişse onu koparacak. O halde ölüme daima hazır olmak lazım. Birkaç vesileyle de söylediğim gibi tasavvufun

asıl esası, önemli ihtiyati tedbirlerinden birisi ölüme daima hazır olmaktır. Onun için devamlı abdestli geziyoruz. Onun için zikri müdam haline ermeye çalışıyoruz. Zikri müdam haline ereceğiz ki, daimi zikir haline ereceğiz ki, abdestli olarak dilimiz zikrullahla efendim meşgul iken canımızı verelim. Çünkü en hayırlı ölüm, en temute ve zisanike rabbun min zikrillah. Senin Allah'ın diliyle, zikriyle dilin ıslak ve teri tazeyken öyle ölmen. Dilinde Allah'ın zikri varken ölmen deniliyor. İşte onun idmanıdır. Yani ölüme en dikkatli bir şekilde hazırlanmak. Ahirete Allah'ın sevdiği bir kul olarak göçmenin tedbirini en güzel tarzda almak yoludur. Yani ölüm düşüncesini güzel yapmak. Bir. İkincisi de zikrullah'tır. Kalbin pasının gitmesinin bir yolu, bir meşguliyet şekli de zikir ile meşgul olmaktır. Zikrullahi cilaul kulub diye levhalarda okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Allah'ı zikretmek kalbin cilasıdır. Yani kalbi parlatan, gönlün gönül aynesini pırıl pırıl yapan ve ilahi hakikatlere ermesini insanın sağlayan, arif olmasını sağlayan, marife sahip, arif bir kul olmasını sağlayan bir şey de zikre devam etmektir. Onun için bu kalbin bize pırıl pırıl olması son derece önemlidir, lazımdır. Tabi kalbi pak olsun diye değil de Allah zikri emretmiştir diye yapılıyor ama bu emir yapıldığı zaman da sonuç olarak kalbi insanın safileşiyor, pırıl pırıl parlıyor. Ve ellâ tekünnelli küllü mâ tehvârekûb, yani bunun kısaca şeyi, Türkçesi, açıkçası nefsinin her dediğini yapmamak demek yani. Nefsin atına binip de rakip binen demek. Yani nefsin atına binip de deyip de kamçıyı vurup da çılgın bir şekilde gitmemek yani. Ata bindin, at deli. Yemi azıya almış, laf dinlemez, söz dinlemez. Sen de kamçıyı çaklattın, yürü nereye gidersen git. Ve bu ya bir uçuruma bırakacak, seni atacak. Kendisi de düşecek, sen de düşeceksin. Ya da seni bir dala takacak. Kendisi geçer dalın altından, geçemeyeceği zaman duraklar da kendisi geçer eğerinin üstüne. Sen dala takılırsın, gümbür dersin aşağı. Yani böyle at gemi azıya aldı da koştu mu o zaman çok zor. En iyisi boynuna sarılmak. En iyisi karnına geçmek. Şöyle bazı cambaz süvariler öyle yaparlarmış. Efendim yoksa takar seni bir dala, gözünü çıkartır, kolunu kopartır, başını patlattırır yani. Bu nefis atına da bazıları ata benzetmişler, bazıları ite benzetmişler. Ama hoş bir şey değil işte bu nefis. Niye benzerse benzesin, bir şeye benzemiyor, iyi bir şeye benzemiyor. Bu nefse efendim nefsin atına binip de her dediğini yapmamak lazım. Bunu yapabilir miyiz? Bu bir alıştırma işidir. Kolay değildir. Canın ne istiyor şimdi? Çay istiyor. İçme bakalım. Canın ne istiyor şimdi? Yatmak istiyor. Yatma bakalım. Canın ne istiyor şimdi? Ah şöyle bir şey olsa da şunu yapsam bunu yapsam. Yapma bakalım. Yapmaya yapmaya alışırsın. Her zaman yine söylediğim bir husustur ki oruç nefsin isteklerini yapmama egzersizidir. Bir alıştırmadır oruç. Yani aslında su içebilirsin. Su helal. Yemek yiyebilirsin helal ama şu veya bu helal ama nefsin istediğini yapmamaya bizi Allah Celle Celaluhu alıştırmak için Ramazan'da bir ay orucu farz kılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de pek çok hadis-i şeriflerinde bu işi sadece Ramazan'da yapmamamızı başka zamanlarda da yaparsak sevap olacağını bildirmiş. Yani bu nefsin her dediğini yapmamaya alışmalıyız. Yani içimizden kopup gelen her arzunun yapılmamasına, yapmamamıza, yapmamamız gerektiğini anladığımız zaman kendimizi tutmaya mutlaka alışmalıyız. Canım işte hakkımdır, para verdim, keyif benim, efendim kişi gönlünün sultanıdır, ne istersem yaparım, demokrasi var, kimse bana karışamaz. Bu gibi laflar iyi güzel ama yani sen şu nefse esir olmamaya bir alıştır kendini. İstediği her şeyi vermemeye alıştır. Çünkü sen buna istediği her şeyi verirsen bu solucan ejderha olur. Küçüktür, solucandır, ezebilirsin. Ejderha olduğu zaman 7 başlı ejderha olur. Senin kılıcın her başını kesemez, o seni parçalar. Yani nefsi şımarttığın zaman her istediğini veriyorsun. Cebinde paralar var. Cüzdanın kabarık. Efendim, keyfin yerinde. Altında araba. Efendim, kazancın tıkırında filan. Ondan sonra nefsi ne isterse onu yapıyor. Ha. Bu işin sonu ya mezarlıkta, ya hapishanede, ya mahkemede, ya karakolda biter. Böyle nefsin her dediğini verdiği zaman insan. Onun için insan

0: nefsin arzularını dizginlemeyi öğrenmeli. Eskiler bunu çok güzel öğretiyorlardı, çok söylüyorlardı. Çok söylenmeden de anlaşılmaz. Yani önemli şeyleri çok söylemek lazım. Niye Fatiha'yı çok okuyoruz, niye namazı çok kılıyoruz, niye rekatları çok yapıyoruz, niye zikri çok yapıyoruz? Bir şey önemliyse bir defa söylesen hiç kimse önemini anlamaz. Allah'ı zikret. Tamam, bir söylemiş geçmişsin, laf arasında unutulur gider. Ama bunu çok söylediğin zaman, ehemmiyetine çok vurduğun zaman, bastırdığın zaman, o zaman bu insanın kalın kafasına yavaş yavaş çivi gibi vurdukça çekişle sert bir ağaca, oduna çivinin girdiği gibi tak tak tak tak tak tak, o zaman girebilir. Başka türlü girmez. O bakımdan bunu çok söylememiz lazım. Nefsinin arzusunu yerine getirmemek. Eskiler bunu çok iyi biliyorlardı dedim. Mesela padişah, Kanuni Sultan Süleyman. Bak ne diyor şiirinde? Kendisinin mahlası, şiirdeki adı Muhibbi. Nefs hazzın ey Muhibbi, verme gil hayvan sıfat. Nefs hazzın ey Muhibbi, verme gil hayvan sıfat. Zapt-ı nefset, arif ol, alemde insanlık budur. Nefs hazzın ey Muhibbi, verme gil hayvan sıfat. Zapt-ı nefset, arif ol, alemde insanlık budur. Burada şunu demek istiyor. Nefsinin her dediğini yapan insanlık seviyesine yükselmemiştir, hayvandır. Kedi mesela. Kedi hayvan olduğundan senin böyle tesbihinle oynarken bile, sen tesbih çekerken bile dayanamaz oradan. Oturup dururken gözünü açar, gelir hop elini atlar. Neden? Kıpırdayan bir şey gördü mü dayanamaz. Hayvan ona alışmış. Ne yapsan yani hop bakarsın elini atlamış, elini filan tırmanlamış filan çağırıyor. Böyle en üstü yere bağlasan, mesela bir köpek yanından bir kedi geçerse hop hemen ayağa kalkar. Neden? Tabiatının icabı yapar. Yani hayvan tabiatının, yani nefsinin her istediğini hemen yapar. Hemen yapmak ister. Yapmak için mücadeleye girer. Balık yemi görünce hemen atılır. Düşünmez yani. Ama insan nefsinin istediğini aklıyla ölçer. Ben bunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Eğer yapmaması gerektiğini aklı hükmediyorsa, canı çekse bile, çok istese bile, yansa yakılsa bile onu yapmaz, kurtulur. Nefsini dizginleyemeyen yapar, cezasını bulur, belasını bulur. Efendim, ya günaha girer ya felakete uğrar. Onun için bu nefsin her dediğini yapmamayı çok çok söylemeliyiz kendimize ve çok çok egzersizini yapmalıyız. Normal meşru olaylarda da bu nefsin dediğini yapmamaya kendimizi alıştırmalıyız ki gayrimeşru şeylerde yapmamaya haydi haydi alışalım. Beş şeyi söyledi, hepsi güzel. El-bükâ'u alel-zünûb, günahlarını ağlamak. İslahul uyub, ayıplarını islah etmek. Kendisinin ayıplarını islah etmesi. Ve ta'atu allâmul guyub, gayıpları bilen, her şeye aşina ve avakıf ve agah olan Allah'a itaat etmek. Emrinde yolunda olmak, asi olmamak, günaha dalmamak. Ve cilâ'ul reyni anil kulûb, kalplerden pasları silmek zikrullahla ve ölüm düşüncesiyle. Pasların günah olduğunu söylemiştik. Gafletler, cahillikler olduğunu söylemiştik. Kötü huylar olduğunu söylemiştik. Ve nefsinin her istediğine, nefsi atına binip de koşmamak, yermemek. Nefsin hevası yolunda koşturmamak. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Ebu Cehil zalımga tözüm kılgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Jalakordun xar jolga özüm bırgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Jalgançının kaygısın umutturgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Zikir aytıp ruhun şınıktırgan Muhammed.

0: وسلم
1: يا محمد محمد والصلاة وسلم
0: يا محمد محمد والصلاة وسلم
2: Akra Reklam
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
4: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
5: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
6: Mürselat Suresi. Sevgili dinleyiciler, haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Mürselat Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Sure 50 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve gönderilenler anlamına gelen Mürselat kelimesinden alır. Müfessirler bu kelimenin alemin idaresiyle görevli melekleri, rüzgarları, peygamberleri veya Kur'an ayetlerini ifade ettiğini söylerler. Sure, kıyametin kopması sırasında gerçekleşecek olaylara temas eden ayetlerle başlar ve vahyin önemi, hesap günü, yalancılığın zemmi, insanın yaratılışı, iyi ve kötülerin hali konularıyla devam eder. Sure boyunca inkârcıların ebedi hayattaki hüsranlarının büyüklüğünü vurgulamak üzere, bunları yalanlayanların o gün vay haline cümlesi 10 defa tekrarlanmaktadır.
5: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
6: Surenin son ayetlerinde anlatılan gerçeklere inanmayıp yalan sayan suçluların ahirette yaşayacakları hüsran anlatılır. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler! Yiyin! Biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz.
5: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac bu anlamda anlamlar ve semboller ibadetidir. Yani bir kimse hacca gittiği andan itibaren ihrama bürünüyor. İhram dediğimiz husus varlığa hürmet, hududullah'a riayeti temsil ediyor. Allahümme lebbeyk ifadesi ilahi davete icabeti temsil ediyor. Arafat Cenab-ı Hak'la marifeti temsil ediyor. Meş'ar bu hususta şuurlu olduğumuzu, cemerat şeytanla ve onun emrine girenlerle mücadele azminde olduğumuzu, kurban yakınlaşmayı, ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade ediyor. Tavafımız tabiri caizse ben senin etrafında pervaneyim misalini temsil ediyor. Say ise gerçekten varoluş amacımızı gerçekleştirmek için bu uğurda gayretimizi ifade ediyor, sayı gayreti. Yani kısaca hac baştan sona bir hayat eğitimi, nasıl yaşayacağımızın, saflaşacağımızın eğitimini ifade ediyor. Mesela ihram, üryan olduğumuzu hatırlatıyor. Hangi anlamda? Ruhen saflaşmamız gerektiğini. Canı ama her canı incitmeyeceğimizi Cenab-ı Hak söylüyor. Helal olsa da pek çok şeyden uzak kalacağımızı, bu aslında yaşadığımız hayatta yapacağımız hususlardan başka bir şey değil. O yüzden de tüm ibadetlerin makbul olması istenir ama sıra hacca gelince hayır, makbulün yerini mebrur, yani doğru dürüst, sırrına erilmiş, hakkı verilmiş hac yerini alır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Efendim, bugün de aynı saatte Akre FM frekanslarında İslam Peygamberleri programımızda yine birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden Eyüp Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız. Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Hazreti Eyüp, Allah Celle Celaluhu tarafından kavmini hak yola davet etmekle görevlendirilen bir peygamberdi. Ancak onun bize bildirilen mübarek hatırası, inkarcılarla arasında geçen mücadeleden oluşmuyor. Zaten peygamberler davetlerini yüksek ahlakları ve davranışlarıyla şahıslarında temsil etmektedirler. Hazreti Eyüp'ü de bu özelliğinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'de 4 ayrı yerde bahsedilen ve bir imkan olarak isabet edilen belalar, acılar ve bunların sebep olduğu sıkıntılar karşısında bir sabır ve şükür kahramanı olarak tanıyoruz. Eyüp Aleyhisselam'ın da Allah tarafından

Allah'tan seçilmişlerden, peygamberlerinden olduğunu şu ayeti celilelerden anlıyoruz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davut'a da Zebur'u vermiştik. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik. Peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara böyle mükafat veririz. Değerli dinleyenler, Eyyub aleyhisselamın soyu Eyyub bin Muz, bin Ravil veya Razı veya Riza veya Zira, bin Ays, bin İshak, bin İbrahim aleyhisselam olarak İbrahim aleyhisselama dayanmaktadır. Hazreti Eyyub'un annesi Lut aleyhisselamın kızıydı. Babası Musa, Nemrut'un İbrahim aleyhisselamı ateşe atmak istediği gün İbrahim aleyhisselama iman edenlerdendi. Eyyub aleyhisselam uzun boylu, kıvırcık saçlı, güzel büyük gözlü, büyük başlı, geniş göğüslü, kalın kollu, kalın bacaklı ve kısa boyunluydu. Hazreti Eyyub, Dımaşk, Şam'la Cabiye arasında Ürdün beldelerinden olan Beseniye nahiyesindendi. Beseniye'nin doğu ve batı arasında bulunan her şeyi, dağları, ovaları, içindekilerle birlikte her cins mal Eyyub aleyhisselama aitti. Sayıları yüzlerle, binlerle ifade edilen hayvanlara sahipti. Yüce Allah ona erkek, kadın, birçok ev halkı da ihsan etmişti. 13 erkek evladı vardı. Çiftliklerinde binlerce insan çalışırdı. O da Allah'ın zenginlik ve rahatlık bağışladığı bir kulun gösterebileceği en mükemmel şükrü göstererek zenginliğin edebiyle yaşıyordu. Servetinin çokluğu onu Allah yolundan alıkoymadı. O, aç birinin olduğunu bildiği halde asla tok sabahlamamış, çıplak birinin olduğunu bilerek giyinip süslenmemiştir. Yoksullara karşı cömert, kimsesizlere karşı çok merhametliydi. Muhtaçları barındırır, garipleri gözetirdi. Yetimlere, dullara bakar, konukları ağırlar, bunları da Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin şükrü olarak yapardı. Eyyub aleyhisselam konuksuz gecelemez, sofrasında yoksul bulundurmadıkça yemek yemezdi. Eyyub aleyhisselam yaşadığı bölgedeki insanlara peygamber olarak gönderilmişti. Onları Allahü Teala'ya iman ve ibadet etmeye çağırdı. Bu uğurda pek çok zahmet çekti. Dini İbrahim aleyhisselamın tevhid dini İslam'dır.

Kıymetli dinleyenler, bir gün geldi, Yüce Allah Celle Celaluhu bu sevgili kulunu verdiği nimetleri ondan alarak imtihana tabi tuttu. Tabiri tefsirindeki bilgiye göre Eyüp aleyhisselam önce servetini kaybetti. Sonra evlatlarının üzerine evleri yıkılarak bütün oğulları öldü. Zaten onlar Allah'a aitti. Onları bize emanet vermişti diyerek Yüce Allah'a hamdü senada bulunmaktan, ibadete devamdan, verdiğine şükürden asla ayrılmadı. Tüm bunların ardından çetin bir hastalığa yakalandı. Çiçek veya cüzem olduğu rivayet edilen hastalık sonucu yemeğini ancak iki elini birleştirerek güçlükle tutup ağzına götürebilir, dili ağzında şişer ve ağzını doldurur, yemeği ağzına güçlükle sokardı. Bundan dolayı yeterli beslenemeyince ve bu hastalığın ağır seyri onda derman bırakmayarak eli ayağı tutmaz oldu. Gün be gün ilerleyen illet vücudunda yaraların çıkmasına sebep oldu. Bütün vücudunu saran yaralar, kemiklerinin üzerindeki etleri eritmeye başladı. Öyle bir illete müptela olmuştu ki, yaralar iç organlarına dahi sıçramıştı. Bağırsakları vazifesini yapamaz, dolayısıyla da yiyebildiği şeyler karnına girdiği gibi çıkar, vücuduna yararlı olacak maddeleri alamaz, ayaklarında güç kalmaz, kendisini taşıyamaz hale gelir. Artık vaktiyle kendilerini ev halkı gibi geçindirdiği kimselere avuç açar hale gelmiştir. Onlar verdikleri tek lokmayı da başına kakarlar, kendisini kınar, ayıplarlar. Bütün oğulları öldüğü için elinden tutup kaldıracak kimsesi yoktur. Aile ve akrabaları kendisine küser, kendisini tanımaz olur, yüz çevirirler, ilgi ve alakalarını keserler. Yaptığı iyilikleri herkes unutmuştur. Sesler içine kimse kulak vermez, aldırış etmez. Köy halkı kendisini köy dışındaki çöplüğe sürüp çıkarır, üzerine bir gölgelik yaparlar ve artık orada barınmaya başlar. Kıymetli dinleyenler, yanına eşinden başka uğrayan, halini hatırını soran, ihtiyacını gideren kimse kalmayan Eyüp aleyhisselam, uğradıkları bu musibetin kaldırılması için yıllarca dua etmez. Bir güneşi, sen duası makbul birisin. Sana şifa vermesi için niçin Allah'a dua etmiyorsun dedi. Eyüp aleyhisselam, biz 70 yıl nimetler içinde yaşadık. Bırak 70 yılda böyle yaşayalım dedi. Kaybettikleri servet, evlat ve sıhhate ağlayan eşine, onları bize kim ihsan etti diye sordu. Eşi, Allah ihsan etti dedi. Eyüp aleyhisselam, onlardan kaç yıl yararlandık diye sordu. Eşi, 80 yıl dedi. Eyüp aleyhisselam, Allah bizi bu musibetle kaç yıldır imtihan ediyor diye sorunca eşi 7 yıldan beri cevabını verdi. O zaman Eyüp aleyhisselam şöyle söylerdi. Yazıklar olsun sana. Vallahi sen Rabbine karşı ne adaletli ne de insaflı davrandın. Geçim bolluğu ve rahatlık içinde bulunduğumuz gibi Rabbimizin bizi uğrattığı şu musibete de 80 yıl katlanmamız gerekmez mi? Eyüp aleyhisselam sıhhatini, zenginliğini kaybetmişti. Hastalıkla başlayan ve acılarla, şilelerle durmadan ilerleyen büyük bir imtihan böyle yıllarca sürdü. Hazreti Eyüp yakalandığı hastalığın pençesinde dayanılmaz acılarla yaşadı. Ne var ki Rabbine bir an bile şikayette bulunmadı, sızlanmadı, isyan etmeyerek hamdini sürdürdü. Yüce Allah'a şöyle hamd ettiği rivayet edilir. Hamd, Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur. Ben Rabbim olan sana hamd ederim ki sen bana ihsanda bulundun, bana mal ve evlat verdin. Kalbimde bunların girmediği bir yer kalmadı. Sonra hepsini geri aldım. Kalbim onlardan boşaldı. Artık benimle senin arana bir şey giremez. Ey Rabbim, beni bundan önce gündüzleri mal telaşı ve sevgisi oyalıyordu. Geceleri de kendilerine olan şefkatimden dolayı evlat sevgisi oyalıyordu. Ne mutlu ki şu anda sadece senin ismini zikir ve tesbih ediyor, sadece senin zikrinle vakit geçiriyor. Şeytan bir gün insan kılığına girerek Eyüp aleyhisselamın hanımına, kendisine uyarlarsa eşini tedavi edebileceğini söyleyip vesveseyle Eyüp aleyhisselama onu tedavi edebilecek bir adam bulduğunu söylettirdiğinde Hazreti Eyüp, sen onun şeytan olduğunu anlamadın mı? O Allah düşmanı seni dininden döndürmek istemiş. Yazıklar olsun sana. Onun sözüne nasıl kulak verdin? Vallahi Allah bana şifa verecek olursa iyileşirsem sana 100 sopa vuracağım dedi ve eşini yanından uzaklaştırdı.
Hazreti Eyyub'u sadece hastalığının eziyeti değil, kimi insanın zannı ve şeytanın vesvesesi de ayrıca yıpratıyordu. Yaralar içinde kalan bedenine onca zenginlikten sonra düştüğü fakirliğe bakan insanlar, kim bilir ne günah işledi de Rabbi onu böyle cezalandırıyor diyorlardı. İnsanlar onu yadırgayıp kınıyorlar, kimileri ona acıyor, kimileri yanına hiç uğramıyor, onu anmayı dahi istemiyorlardı. Eyyub aleyhisselam, halkın içinden kimselerin kendi hakkında konuşmalarına üzülmüştü. Ama olgunluk ve sabırla karşılamıştı. Eşini de kızarak göndermiş, iyice yalnız kalmıştı. Hastalığı da artık son safhasına gelmiş, diline ve kalbine vurmuştu. Başına gelenlerin Allah'tan geldiğini, bir imtihan olduğunu ve Rabbinin kendisinden haberdar olduğunu biliyordu. Bu yüzden hiçbir zaman isyan etmedi. Artık dili şişmiş, ağzını doldurmuş, Allah'ı zikri için dönmez olmuştu. Ne zaman ki dert kalbini işledi, bedenini saran yaralar kalbine sıçradı, Allah'ı zikre mani oldu, işte o zaman Eyyub aleyhisselam, "Ey Rabbim, bu dert gelip bana çattı. Merhametli olan, esirgeyici olan sensin." diyerek halini Allah'a arz etti. "Rabbim, sen üzerimdeki hastalığı kaldırıncaya kadar secdeden kalkmayacağım." diyerek secdeye kapandı. Böylece Rabbine seslenince Rabbi ona cevap verdi. "Ey sabırlı güzel kul, ayağını yere vur. İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk su." diye müjde verdi. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. "Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine, doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu." diye seslenmişti. "Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su." dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eyyub aleyhisselam ayağını yere vurunca bir su kaynayıp akmaya başladı. O suyla yıkandı, vücudundaki yaralar kapandı. Allah'ın bildirdiği mucize suyundan içince iç organlarını saran hastalık da şifa buldu. Kuvveti geri geldi, taze bir genç oldu. Böylelikle Hazreti Eyyub yıllara yayılan büyük imtihanını bir sabır kahramanı olarak tamamladı.

yeniden evlatlar lütfetti. Geçimini kolaylaştırdı, onu yeniden zenginleştirdi, huzura erdirdi. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığa da onun sabır ve şükrünü, kulluk edebini örnek alınacak bir hatıra olarak bıraktı. Bu durumu anlatan ayeti kerimeler şunlardır. Eyyub'u da hatırla. Hani o, Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık. Ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de bir hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesini hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. Hastalığının şiddetli zamanında hanımını yanından uzaklaştıran Eyyub Aleyhisselam bir de yemin etmişti. Allah bu yeminin yerine getirilmesi ve yemininde durmamış duruma düşmemesi için Hazreti Eyyub'e bir çıkış yolunu da tarif etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Eline bir o kadar demet sap al, bir nevi göstermelik olarak onunla burada yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyyub ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. Eyyub Aleyhisselam hastalıklarından kurtulduktan sonra eski zenginlik ve ihtişamıyla 70 yıl daha yaşadı. Bu dönemde Allahu Teala'nın Hazreti Eyyub'u iyileştirdiği gibi hanımını da gençleştirdiği ve ondan 16 oğlunun dünyaya geldiği rivayet edilir. Bazı kaynaklarda 93 yaşında vefat ettiği yazılıysa da Taberi tefsiri ve Hakimin Müstedreki gibi kaynaklarda kaydedildiği gibi aile olarak 80 yıl civarında nimet bolluğu içerisinde ve hastalıksız olarak yaşadıkları, hastalığa yakalandıktan 7 yıl sonra hastalandığını açıkladığı, hastalığınınsa 18 yıl sürdüğü, Eyyub Aleyhisselam'ın hastalıktan kurtulduktan sonra 70 yıl daha yaşadığı göz önünde tutulacak olursa, yaşının 90 değil, 175 civarında olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim Muhyiddin bin Arabi'nin Muhadaratul Ebrar adlı eserinde 210 yıl olduğundan da bahsedilmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Eyyub Aleyhisselam'ın kabrinin Besiniye'de bulunduğu rivayet edilmektedir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Eyyub Aleyhisselam'ın kıssasını böylece tamamlarken, bu andan itibaren yeni bir peygamberi, Şuayb Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız efendim. Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Değerli dinleyenler, Medyen halkı diye bilinen kavim, kendisinden öncekiler gibi batıl inançlara saplanmış, ticaretleri hayli ilerlemiş olmasına rağmen dürüstlük ve doğruluklarını kaybetmiş, ticari alandaki kârlarını ölçünün ve tartının dengesini bozarak sahtekarlıkla artıran, insanları aldatarak haksız kazanç sağlayan bir kavimdi. Buradan elde ettikleri kazançları sayesinde de refah içinde bir yaşam sürdürüyor, kendi uydurdukları tanrılara taparak kendi çıkarlarıyla belirledikleri kurallara tabi oluyorlardı. Kendileri iman etmedikleri gibi iman edenleri de tehdit ederek bozgunculuk çıkarıyorlardı. Şuayb Aleyhisselam işte bu kavme tebliğ için gönderilmiş, kendisine kitap veya sahife verilmemiştir. O, Adem, Şit, İdris, Nuh ve İbrahim'e indirilen sahifeleri kavmine okudu ve onlarla tebliğde bulundu. Şuayb Aleyhisselam'ın Medyen ve Eyke halklarına peygamber olarak gönderildiği Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, Şuayb'ın gönderildiği Eyke halkı Vehim Yermeliki olan Tübba kavmide. Her biri peygamberleri yalanladılar da benim tehdidim hak oldu ve onlar yok oldu. Kıymetli dinleyenler, Şuayb Aleyhisselam Arabistan Yarımadası'nın kuzeybatısında, Hicaz'la Filistin arasında Kızıldeniz sahilinde yer alan, Akabe Körfezi'nde Humus Vadisi'ne kadar uzanan Medyen bölgesinde doğup büyümüştür. Gençliği Medyen halkı arasında geçmiş, onların azgın ve sapık kötülüklerinden uzak yaşamaya dikkat ederek, babasından kalan koyunlarıyla meşgul olup geçimini temin etmişti. Şuayb Aleyhisselam'ın nesli Şuayb bin Mikail, bin Yeşşür, bin Medyen, bin İbrahim Aleyhisselam şeklinde Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Annesi Lut Aleyhisselam'ın kızı Mikail.

Şuayb aleyhisselamın iki kızı babalarına koyunlarıyla ilgilenirken yardımcı olurlardı. Bir gün kızlar koyunları sulamak için kuyu başındayken Mısır'dan çıkıp Medine'ye gelen Musa aleyhisselamla karşılaştılar. Kızlarına yardım ederek koyunlarını sulayan Musa aleyhisselama ücretini vermek isteyen Şuayb aleyhisselam onu evine davet etti. Onu emin, güvenilir bir kimse olarak görüp koyunlarına çoban tuttu. 8 sene koyunlarını gütmesi şartıyla kızı Safura ile onu nikahladı ve Musa aleyhisselamın kayınpederi oldu. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitap etmesi sebebiyle kendisine Hatibül Enbiya, peygamberlerin hatibi denildi. Şuayb aleyhisselamın vazifelendirildiği Medyen ve Eyke halkının yerleştikleri yerler, Hicaz'ın kuzeybatısında, oradan Kızıldeniz'in doğu sahiline, Güney Filistin'e, Akabe Körfezi'ne ve Sina Yarımadası'nın bir bölümüne kadar uzanan bölgelerde yer almaktadır. Medyen, Tebük şehri hizasında Tebük'e komşu ve ondan daha büyük bir şehirdi. Eyke ise deniz sahiliyle Medyen arasında bulunan sık ağaçlı, meşelik bir yerdi. Halkına Ashab-ı Eyke veya Ehli Badiye, kır halkı denirdi. Onlar da müşrik ve Medyen halkının özelliklerindeydi. Hazreti Şuayb hem kendi kavmi olan Medyen kavmini hem de Eyke ahalisini Allah'a iman etmeye, güzel ahlaklı olmaya, helale harama uymaya, dürüst olmaya, adaletli davranmaya çağırmış, hileli düzenlerle kazanç elde etmekten sakınmaları gerektiği konusunda ikaz ederek onları Allah'ın azabına karşı uyardı. Fakat azgın Medyen kavmi Şuayb aleyhisselamın sözlerini dinlemeyip ona karşı çıktılar. Güzel ahlakını ve üstün kişiliğini bildikleri halde kendilerini iman etmeye ve doğruluğa çağıran Hazreti Şuayb'ın çağrısını kabul etmeyip inkar eden diğer kavimler gibi kendilerince çeşitli gerekçeler göstererek karşı çıktılar. Ona inananları tehdit ettiler. Şuayb aleyhisselam bütün sıkıntı, eziyet ve horlamalara rağmen Medyenlileri doğru yola davete devam etti. İbret olarak isyanları sebebiyle helak edilen Nuh aleyhisselamın kavminin, Hud kavminin, Lut kavminin başına gelen azapları ve helak olmalarını anlattı. İnkardan vazgeçip iman etmelerini, mağfiret dilemelerini, aksi halde kendilerinin de isyan edip helak olan kavimler gibi azaba düşeceklerini ve helak olacaklarını açık bir lisanla anlattı. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöylece bildirilmektedir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur, olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim. Dediler ki, ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden ve mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım, bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. İnkarda ve hilekarlıkta direnen, Şuayb aleyhisselamın tebliğ ettiği din ahlakını yaşamamakta ısrar eden Medyen halkı, yaptıkları zulümlerin yanı sıra çirkin bir cesaretle Hazreti Şuayb'ı yaptığı tebliğden vazgeçmesi için tehdit ettiklerini

ve öldürmek istediklerini, kendisini aşağılayarak hakir, hor ve sözlerini değersiz gördüklerini şu ayeti celilelerden öğreniyoruz. Kavminden iman etmeyip büyüklük taslayan ileri gelenler, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri ya kesin kes kasabamızdan çıkaracağız ya da kesinlikle milletimize ve bizim yaşadığımız dinimize dönersiniz dediler. O da biz istemesek de mi dedi. Sonra bilin ki Allah bizi vahiy ile o batıl dininize inanmaktan kurtardıktan sonra eğer sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında o sizinkine dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz ancak Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hak olan neyse ona hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Dediler ki, ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Hazreti Şuayb'ın da kavminin bu tehdidine karşı cevabı kesin ve açık olmuştur. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki ona ve emrine sırt çevirip onların hatırını sayıyorsunuz? Şüphesiz ki Rabbimin ilmi bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Şuayb aleyhisselam, azgın Medyen halkının bütün nasihatlerine rağmen, imana gelmelerinden ümit kesince onları Allahu Teala'ya havale etti ve ''Ya Rabbi, bizimle kavmimiz arasında hakla hüküm ver. Sen hükmedicilerin hayırlısısın.'' diye dua etti. Sonunda doğruluğu, adaleti benimsememekte direnerek, Allah'ı ve peygamberini yalanlayarak, azgınlıklarına ve inananlara karşı düşmanlıklarına devam eden Medyen halkı üzerine Allahu Teala azabını gönderdi. Cebrail aleyhisselamın bir sayası ve bir zelzeleyle onların hepsini helak etti. Hepsi yok oldular. Sanki Medyen diye bir şehir hiç olmamıştı. Onlar o şehirde yaşamamışlardı. Ayet-i Celilelerde Medyen kavminin uğradığı son şöyle haber verilmiştir. Bunun üzerine onları müthiş bir deprem yakalayıverdi ve yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Şuayb'ı yalanlayanlar. Sanki orada hiç oturmamış gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl zarara uğrayan onlar oldular. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öyle uzaklaşıp gitti. Medyen halkı kafirlerin kaçınılmaz sonu olan azaba maruz kaldıktan sonra Şuayb aleyhisselamın hissiyatını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bunun üzerine Şuayb onlardan yüz çevirip ey kavmim, andolsun ki Rabbimin gönderdiği hükümleri size duyurmuştum ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Artık kafir bir kavme ne diye üzüleyim dedi.

Şuayb aleyhisselam ve ona inananlar kurtulup Medine'ye yakın bir yerde yeşillik, ağaçlık ve bolluk içinde bir şehir olan Eyke'ye giderek oradaki insanlara doğru yolu göstermekle vazifelendirildi. Şuayb aleyhisselam Eyke halkını Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davet etti. Eyke halkı Şuayb aleyhisselamdan mucize istediler. Şuayb aleyhisselam da çevredeki putlara hitap edip "Rabbiniz kimdir? Ben kimim? Söyleyin," dedi. Taş ve ağaçtan yapılmış cansız birer varlık olan putlar dile gelip "Rabbimiz ve yaratıcımız Allahu Teala'dır. Ya Şuayb, sense Allahu Teala'nın peygamberisin," dediler ve kaidelerinden yere düşüp paramparça oldular. Bu mucize karşısında bazı kimseler imana geldi. İnanmayanlar da azgınlıklarını daha da artırdılar. Şuayb aleyhisselam son defa ikaz edip puta tapmaktan vazgeçmelerini, Allah'a iman etmelerini, ölçü ve tartıda adaletli olmalarını ve her türlü zulümden vazgeçip kurtulmalarını söylediyse de inkar edip inanmadılar. Alay ettiler. "Yalancısın, sihirbazsın, büyülenmişsin," dediler. İman etmeyeceklerini açıkça söyleyip, "Eğer sen doğru sözlüysen bize gökten azap indir," dediler. Şuayb aleyhisselam bu azgın kavmi Allahu Teala'ya havale etti. Allahu Teala onlara isyanları sebebiyle şiddetli bir azap göndererek hepsini helak etti. Önce güneş 7 gün müthiş bir sıcaklık yaydı. Ortalığı kasıp kavuran şiddetli bir sıcaklığa tutuldular. Sular fokur fokur kaynadı. Susuzluktan kıvranıyorlar, sıcak suları içtikçe içleri yanıyordu. Çaresizlikten gölge ve içecek su arıyorlar, bir taraftan bir tarafa koşuyorlardı. 8. gün ufukta koyu gölgeli siyah bir bulut çıkıp yükseldi ve serin bir rüzgar esti. Bunu gören Eykeliler serinlemek için koşup hepsi bulutun altında toplandılar. Onlar bulutun altına toplanır toplanmaz buluttan üzerlerine şiddetli bir ateş indi ve hepsi ateş altında helak olup yeryüzünden silindiler. Eykelilerin helak edildiği bugün Kur'an-ı Kerim'de

0: gölge günü olarak bildirilmektedir. Eyki halkı ve sonları Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Eyki halkı gönderilen peygamberleri de yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız? Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Ölçeyi tam ölçün de eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun. Dediler ki, sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, o halde üzerimize gökten bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarımızı daha iyi bilir dedi. Böylece onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Gerçekten Şuayb'ın kavmi olan Eyki halkı da zalim kimselerdiler. Biz de onlardan intikam aldık ve Sodom ve Eyki yerlerinin ikisi de apaçık önünüzde yol üzerindedir. Bu olaydan sonra Şuayb aleyhisselam kendisine uyanlarla birlikte Mekke'ye gidip yerleşti. Orta boylu, buğday benizli biri olan Hazreti Şuayb, hayatının sonuna doğru gözlerini kaybetmiş, ama olarak yaşıyordu. Şuayb aleyhisselam 140 yaşlarındayken Mekke'de vefat etti. Türbesinin Kabe'nin batısında Darun Nedve ile Benusem kapısının arasında olduğu rivayet edilmektedir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımız da burada nihayetleniyor. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Hac, en güzel yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, her yıl ibadetlerini gerçekleştirmek üzere milyonlarca kişiyi ağırlayan Kabe'de hac hazırlıkları aylar öncesinden başlar. Bunlardan en önemlileri Beytullah'ın yıkanması ve Kabe örtüsünün değiştirilmesidir. Kabe'nin ilk olarak Hazreti Peygamber tarafından ve nimete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Davetini duydum, sana yöneldim. Şerikin yok Allah'ım. Emrine uydum, kapına geldim. Hamd

sanadır, nimet senin, mülk senindir, şerikin yok Allah'ım. Nihayet orada kesilen kurban, müminin sırf Allah istediği için malından vazgeçebildiğini belirtmesi ve bizzat kendini dahi Allah yolunda kurban edebileceğini fiiliyle göstermesi açısından manidardır. İşte bu yönüyle hac, ruhun Allah'a yükselişini temsil ettiğinden, Kâbe hedef değil, belki sonsuzluğa ve bu manevi atmosfere geçişin başlangıcıdır. Dıştan bakıldığında sembolik davranışlar şeklinde gözüken, hacdaki her ibadetin ve şeklin bir anlamı ve böylece mümini eğitici ve bilinçlendirici bir yönü vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, hac esnasında yapılan görev ve davranışlarla hacdaki diğer sembolleri de yeri gelmişken sizlerle paylaşmak isteriz. Mikat, tayin edilen vakit, buluşma vakti, bugünkü tabirle randevu anlamına gelmektedir. İhrama girme noktası olan mikat, Allah Celle Celaluhu ile buluşma, kavuşmayı simgeleyen haccın başlandığı yer ve zamanı ifade eder. İhram, hacılar sosyal ve ekonomik statülerini gösteren dünyevi elbiselerini, makam ve mevkilerini ortaya koyan üniformalarını, zevklerini, kültürlerini ve karakterlerini yansıtan her türlü süs, zinet gibi göstergeleri bırakıp, Allah önünde herkesin eşit olduğunu sembolize eden iki basit giysiye bürünmekte ve sadece kimliklerini, kişiliklerini ortaya koymaktalar. Giydikleri beyaz örtüler içinde hacı adayları adeta barış bayraklarını açarak harem bölgeye, yani dokunulmazlık alanına, barış alanına girerler. Önce Rableriyle barışık olduklarını, sonra kendileriyle barıştıklarını ve nihayet bütün kardeşleriyle barışmaya geldiklerini ilan ederler. Beyaz ihramlara bürünerek adeta kefenleriyle ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. İhramla ölümü tadarlar. Arafat'ta dirilişi ve mahşeri yaşarlar. Ve bu ruhla Allah'ın huzuruna çıkarlar. Kısaca hem ölmeden önce ölme bilincini hem de manevi dirilişi kazanmaya çalışırlar efendim. Makamı İbrahim. Kâbe kapısının birkaç metre karşısında sarı bir mahfaza içinde yer alan Makam-ı İbrahim denilen taş, Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Kâbe'yi yeniden inşa ederken üzerine basıp iskele olarak kullandığına yahut üzerine çıkarak insanları hacca davet ettiğine inanılmaktadır. Gerek İbrahim makamını namazgah edinin ayetinin inmesi, gerekse Hazreti Peygamber'in Makam-ı İbrahim'i Kâbe ile arasına alarak namaz kılması sebebiyle tavaf sonrası kılınması vacip olan iki rekat namaz orada veya oraya yakın bir yerde kılınmaktadır. Kişi Allah'ın nazargahı olan kendi gönül evini yeniden inşa ederken hangi iskeleleri kullanacağını, ayağının hangi sağlam temellere basması gerektiğini burada düşünür efendim. Müzdelife, vakfeyi yerine getirmenin sevinciyle acılar, adeta bir insan seli gibi Arafat'la Mina arasında kalan bu bölgeye akarlar. Ayette geçen Meşar-ı Haram da buradadır efendim. Arafat'ta gündüz yapılan vakfe burada gece ve sabahın alacakaranlığında yapılmaktadır. Şeytana karşı ertesi gün girişilecek sembolik savaşta atılacak küçük taşlar da Müzdelife'de toplanır. Hazreti Peygamber Arafat'tan ayrılınca akşam namazını yatsı vakti girdikten sonra birleştirerek burada kılmıştır. Geceyi istirahatla geçirdikten sonra sabah namazının peşinden buradaki vakfesini yapmıştır. Mina, aşırı istek, arzu demektir. Mina, Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in Allah'a olan aşklarının sınandığı yerdir. Bu sınavda Hazreti İbrahim, ahir ömründe kendisine verilen biricik oğlunu Allah için kurban etmek, Hazreti

İsmail ise bu uğurda canını vermek gibi çok ciddi bir sınavdan geçmişlerdir. Hazreti İbrahim tercihini Allah sevgisinden, ebedi aşktan yana kullanmış, kendisini Allah'a yaklaştıran yolda karşısına çıkan şeytanı bugün taşlamanın yapıldığı yerde defalarca taşlamıştır. Neticede ikisi de Allah'ın emrine teslim olup bu ağır sınavı kazanmışlardır. Bu hadise Saffat suresinde şöyle anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik." Saffat Suresi 102-107. Ayetler.

Kıymetli dinleyenler, haccın ibadetlerinden ve sembollerinden birisi de şeytan taşlamadır. Taşlama bir anlamda şeytana karşı girişilen savaşı sembolize eder. Kişi attığı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri yok etmeye çalışır. Tıraş. Saçların kesilmesi gerektiğinde saçını değil, canını da Allah yolunda verebileceğini temsil ederken, başından dökülen her saç teli adeta hacının dökülen günahlarını simgeler. Hazreti Peygamber ihram sonrası saçlarını tamamen tıraş ettirenler için 3 kez dua ettikten sonra kısaltanlar için de dua etmiştir. Ziyaret tavafı. Haccın son noktasını ziyaret tavafı oluşturmaktadır efendim. Nefsine, şehvetine ve şeytana karşı giriştiği sembolik savaşını kazanan muzaffer bir askerin gelip komutanına zaferini müjdelemesi gibi, Kabe'ye gelen hacı da Allah'ın huzuruna çıkarak bütün görevleri yerine getirdiğini bildirir. Ziyaret tavafıyla hac tamamlandığı için bu tavaf adeta bir mühür mesabesindedir. Artık mebrur bir hac yapmış olduğu ümidi ve annesinden doğduğu gibi bağışlandığı inancıyla hacılar Kabe'nin etrafında son yakarışlarını yaparlar. Ve veda tavafı. Kabe ile vedalaşmak üzere yapılan bu veda tavafı, Allah'la karşılaşıncaya dek yenilendiği ahdine sadık kalacağı niyet ve düşüncesiyle hacının Kabe'ye veda edişidir. Değerli dinleyicilerimiz, hac, dünyanın her tarafından gelen Müslümanların aynı amaç için bir araya gelmelerine ve böylece kolektif bilincin oluşmasına imkan veren evrensel bir olaydır. Dilleri, renkleri, ırkları, ülkeleri, kültürleri, sosyal ve ekonomik durumları farklı olan milyonlarca Müslüman, aynı inanç ve duygular içerisinde kardeş olduklarını, bir bütün olduklarını yaşayarak idrak ederler. Bu haliyle hac, Müslümanlar arası etkileşim ve iletişim için bulunmaz bir fırsattır. Hac, barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın da fırsatını bahşeder. Müslümanlar kardeşlik duygularıyla birbirleriyle tanışıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar, problemlerine birlikte çözüm ararlar. Hac ayrıca bir taraftan Allah'a iman, tevhid inancı

peygamberlere iman, ahiret inancı gibi inanç esaslarını pekiştirdiği gibi, diğer taraftan da Müslümanlara takva, sabır, sevgi, saygı, kardeşlik, fedakarlık, cömertlik gibi ahlaki güzellikleri kazanma ve yaşama imkanı sunar. Dolayısıyla hac için hem akaid, hem ibadet, hem de ahlak dersleri yoğunlaştırılmış olan bir eğitim merkezi desek sanırız yerinde olacaktır. Yüce Allah'ın bu güzellikleri ve manevi eğitimi bizlere yerinde yaşatmasını, Mevla'nın özel misafirleri olarak ilahi ikramlarla ağırlanmayı ve mebrur bir haccın cümlemize nasip olmasını diliyor ve bu duayla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Allah'a emanet olun.

Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duhada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi sözlükte yönelmek, kastetmek. Yani Kabe'yi, Muazzama'yı ziyaret ederek Allah'a yönelmek anlamında bir kelime. Dolayısıyla hacca niyet eden kimse bir nevi, tabir caizse hani bazen teşbihte hata olmaz derler, Allah'a yolculuk gibi bir ifade. Onun için de önce demek ki bir yöneliş olacak. İbadetler içerisinde biraz daha kompleks olan bir ibadet. Çünkü namaz bedeni bir ibadet. Oruç bedeni bir ibadet. Zekat mali ibadet. Kurban da mali bir ibadet. Fakat hac bunların hepsini kapsıyor. Hem bedeni hem mali bir ibadet ama zor bir ibadet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki hacca ve ömreye gitmeye devam edin. Bunu bir vazife edinin. Hac ve ömreye daima gidin. Sebep, çünkü bu hac ve ömre hem insanlardan fakirliği giderir, uzaklaştırır, hem de günahları siler. Çeşit çeşit paslı demir parçaları ocağa girdiği zaman körük üfürüp de ocakta işlem gördükten sonra nasıl o pislikleri gidiyor da pırıl pırıl taptaze ışıl ışıl bir demir olarak çıkıyorsa ortaya, hac da insanın pisliklerini öylece giderir, günahlarını öylece giderir ve fakirliğini de giderir. Onun için bunlara devam edin buyuruyor Peygamber Efendimiz.

Selamet olsun, selam olsun. Cenab-ı Hak uzun, güzel ömürler nasip eylesin. Ne güzel bir ömür sürdü Yavuz Bülent Bakiler hocamız. Onun mısralarından hatırımızda kalmıştı. Bu güzel nameleri dinlerken onlar düştü gönlümüze. Kıymetli dinleyenlerimiz, efendim tozlu papuçları mı diyor, yüzüme gözüme sürmüşüm, benim olmuş bütün dünyalar.

Bekleyen ve beklenen. Hasret. İntizar. Hani Anadolu intizar deyince birine beddua, ülenme, ilenme, kötü kötü bir şeyler söyleme, kötü dilek temenniler, işte kahru perişan, şöyle böyle aman intizar etme falan derler. Bir de manası ki beklemek, intizar etmek. Gözler yolda, gönül yolda, gece gündüz. Hep intizar eder, beklersiniz. Kimi? Sevdiğinizi. Bu her şeye, herkes olabilir. Evladınız olur, kocanız olur, oğlunuz olur, kızınız olur, kardeşcağızınız olur, hocanız olur. Hem ananız hem babanız olur. Size bu dünyada ve ahirette kılavuzluk edecek mana sultanınız olur, değil mi? İşte İbrahim Erzurumi Hazretleri de efendisi için derler ki onu görünce yollara düşmüş. Pür telaş, heyecan böyle söylemiş. Bir başka büyük içinde derler bunu. Erzurum diyarında bir karşılama havası. Karşılama, mukabelede bulunma, istikbal etme. Ne yana koşsa, ne yapsa böyle etekleri tutuşur, ne yapacağını bilemez, eli ayağına dolaşır, ne ikram edeceğini bilemez. O dem canını istese canını verecek durumdadır, haldedir, böyle işte. Bu coşkuyla söylemiş, dinledik değil mi efendim? Kadem bastın gönül tahtına sultanım, safa geldin. Dili pür rengi tabı derde dermanım, safa geldin. Geley dilberlerin şahı, Merhat burcunun mahi, gedanın halini yahı sorup şahım, safa geldin. Ne hoş. İşte beklemenin tadı, intizarın tadı, yol gözlemenin tadı da böyle. Beklenen beklemeye değerse camdan geçer insan. Muhterem dinleyenler, böyle uzun zaman evvel bu hali hala Tokat'ın güzel Şirince bir ilçesinde hoşça bir vakit, muhtemelen ikindiye doğru inerdi gün. O vakit orayı Esad Efendi şereflendirecek demişlerdi. Bütün böyle heyecanla bekliyorsunuz. Heyecanla, anlatılmaz bir şey. Yani sevdiğiniz, en sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz bir şerefli zatın orayı teşrifi, mühim bir şey. İşte böyle bir karşılama havası dinledik, tekrar dinleyelim. Yüzyıllar boyu unutulmayacak namelerimizden, eserlerimizden. Hoşça bakın zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler engin ol gönülde.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden odur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: İslam'ın ibadetlerinin hepsinin derin derin efendim anlamları, derin derin efendim güzel hikmetleri var. Çok büyük de yapıldığı zaman büyük faydalar hasıl oluyor. Mesela hac efendim tanışıklık oluyor. Yani hacı biraz da öyle tanıdıklar kazanayım diye insan yaparsa Malezya'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan, Afrika'dan, Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Güney Amerika'dan dünyanın her yerindeki Müslümanlar zengin oldu mu? Allah bize emretti. Velillahi alennâsi hiccül beyti menisata ileyhi sevilâ. Efendim gücü yeten herkesin Allah hac etmesini emrediyor Kur'an'da diye okuyunca tabii geliyorlar buralara. Bunlarla bir tanışıklık oluyor. Çok güzel. Yani biraz da böyle farz hacı yapan insanlar buraya geldikleri zaman ellerine defterler alsınlar. Böyle adresleri yazabilecekleri muhtelif ülkelerden insanlar tanısınlar. Onları çağırsınlar. Onların ziyaretine gitsinler. Onların ülkelerinde İslam aleminin enginliği, efendim İslam kardeşliğinin güzelliği, efendim Müslümanların kardeş olmasının sonucu ortaya çıksın. Birbirleriyle ticaret yapsınlar, ziyaret yapsınlar, iş yapsınlar, efendim evlilikler, akrabalıklar kursunlar, çalışsınlar.
0: Dostça bir tavsiye. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz yepyeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Bu yeni programımızda İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kutsal kitaplar günümüze kadar muhafaza edilememiş, tahrife uğramıştır. Hazreti İsa'ya gönderilen İncil, nazil olmasından kısa bir süre sonra kaybolmuş ve çeşitli yazarların Hazreti İsa'nın hayatına dair eserleri maalesef İncil'in yerini almıştır. Benzer şekilde Eski Ahit de sürekli tahrif ve ihmale uğramıştır. Halbuki Kur'an, Hazreti Peygamber tarafından görevlendirilmiş sahabe vasıtasıyla kısa sürede Arap Yarımadası'na yayılmış ve onlar tarafından diğer Müslümanlara aktarılmıştır. Bilindiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vahiy nazil olur olmaz onu vahiy katiplerine yazdırarak kayıt altına aldırırdı. Bunun yanı sıra çok sayıda sahabe

nazil olan ayetleri ezberleyerek hafızalarında muhafaza ediyordu. Fakat Kur'an'ı kalbinde ve zihninde muhafaza eden 70'i aşkın hafız, Yemame Savaşı'nda şehit olmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Kur'an'ın muhafazası adına Hazreti Zeyd bin Sabit'i söz konusu kayıtları bir araya getirmekle görevlendirmiş ve ona sadece Hazreti Peygamber'in huzurunda yazıldığına dair iki kişinin şahitlik ettiği, kayıtları kabul etmesini emretmiştir. Söz konusu iki şahit uygulamasının tek istisnası ise Tevbe suresinin son iki ayetidir. Zira bu iki ayetin yazılı bulunduğu nüsha Ebu Huzeyfe'de bulunmaktaydı ve bir şahitle desteklenmekteydi. Bu noktada unutulmaması gereken Zeyd bin Sabit'in Kur'an nüshalarını bir araya getirirken asıl dayanağının Allah Resulü ile başlayan tevatür olduğudur. Tevatür, bir bilginin yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan çok sayıda kaynak tarafından nakledilmesi anlamına gelmektedir. Bu bakımdan bir araya getirilen bütün kayıtlar esasen tevatürle desteklenmiştir. Hazreti Ebubekir döneminde bir araya getirilen kayıtlar için kaynaklarda kullanılan terim suhuftur efendim. Suhuf, sayfalar anlamına gelen çoğul bir kelimedir. Dolayısıyla suhuf, mushaftan farklıdır. Hazreti Ebubekir döneminde Hazreti Zeyd bin Sabit tarafından bir araya getirilen kayıtlar için mushaf değil de suhuf kelimesinin kullanımı büyük ihtimalle sayfalarının büyüklüklerinin aynı ebatta olmamasından kaynaklanır. Aradan henüz 15 yıl geçmeden Hazreti Osman, İslam devletinin çeşitli köşelerine Kur'an nüshaları göndermeyi amaçladığında, parşömenlerin kalitesini artırarak eşit boyuttaki sayfalardan müteşekkil kitaplar oluşturacaktır ki, bunlar Mushaf adıyla bilinecektir.

Kur'an tarihi açısından önemli bir aşama da şudur. Hazreti Osman'ın hilafeti dönemindeki Azerbaycan ve Ermenistan fetihleri sırasında farklı lehçeleri konuşan askerlerin Kur'an'ı lehçeleri üzerine okumaları bazı tartışmalara yol açmıştır. Yaşanan tartışmaların halifeye ulaşması neticesinde Kur'an'ın tek bir lehçe yani Kureyş lehçesi üzerine yazılmasına karar verilmiştir. Zira bu lehçe Arap olmayan Müslümanların Kur'an'ı rahatlıkla okuyabilmesi için en uygunudur. Hazreti Osman'ın emriyle Kureyş lehçesi esas alınarak yazılan mushaf, Hazreti Ebubekir döneminde bir araya getirilen suhufla karşılaştırılmış, halife tarafından sahabenin huzurunda okutulmuştur. Hazreti Osman, mushafın yazımının tamamlanması ve nüshaların İslam devletinin çeşitli yerlerine gönderilmesinin ardından, insanların ellerinde dolaşan parşömen parçalarını yaktırmıştır. Söz konusu uygulamaya sahabeden kimsenin itiraz ettiğine dair herhangi bir haber gelmediği gibi Musab bin Sa'd bilakis insanların bu uygulamadan memnun olduğunu bildirmektedir. Nitekim Hazreti Ali, Allah'a yemin olsun ki o bunu hepimizin gözleri önünde yapmıştır. Yani itiraz eden olmamıştır demektedir. İslam aleminin üçüncü halifesi Hazreti Osman, bütün nüshaları ayrıca birer kari ile birlikte göndermiştir. Bu kariler, Hazreti Peygamber'den öğrendikleri okuyuş şeklini gittikleri bölgelerdeki insanlara öğrettiler. Halifenin emriyle bir araya getirilen musaflarda hareke ve noktaların yer almaması, karilerin gönderilmemesi durumunda yanlış okumalara neden olabilirdi. Bu uygulamayla olası bir tehlikenin de önüne geçildi.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu noktada Hazreti Osman'ın çabalarının iki açıdan başarılı olduğu görülmektedir. Öncelikle istinsah edilen nüshaların gönderilmesiyle bütün bölgelere ulaşılmış, Kur'an adeta bu bölgelere nüfuz etmiş, ikinci olarak da aradan geçen 14 asra rağmen söz konusu mushaflardan farklı bir mushaf ortaya çıkmamıştır. Kıraat farklılıklarına gelince, bunlar da esası Hazreti Peygamber'e kadar giden okuyuşlardır. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretiyle birlikte Mekke'deki lehçe birliğinden farklı bir durumla karşılaşmıştır. Çok sayıda kabile hızla Müslüman olmuş, bunlardan bazılarına Kureyş lehçesi zor gelmiştir. Peygamberimiz vahiylerin Kureyş lehçesi haricindeki lehçelerle okunuş şeklini bizzat kendisi ashaba öğretmiştir. Dolayısıyla kıraat farklılıkları ifadesiyle kastedilen Kur'an'ın sonraki nesiller tarafından okunuşu ve istinsah edilişi sırasında yapılan hatalar nedeniyle ortaya çıkmış farklılıklar değil, bizzat Hazreti Peygamber tarafından izin verilen ve öğretilen okuyuş farklılıklarıdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde Kur'an 7 harf üzerine nazil olmuştur. Bundan kolayınıza geleni okuyunuz buyurarak bu hususta ümmeti için bir kolaylık olduğunu bildirmiştir. Hadisteki 7 harften maksat Kur'an-ı Kerim'in okunuş tarzları olarak Yüce Allah tarafından nazil olan farklı ve birden fazla olan kıraatleridir. Bunlardan herhangi birisini okumak nazil olan Kur'an'dan bir kısmını okumak demektir. İşte bu farklı okunuşların Kur'an'da 7'ye kadar çıktığı İbn Kuteybe, Ebul Fad Errazi ve İbnül Cezeri gibi büyük alimler tarafından ayrı ayrı örnekler verilmek suretiyle ortaya konulmuştur. İslam ve Kur'an ilimlerinin eğitim ve öğretiminin yapıldığı İslam dünyasında yüzyıllar boyu diğer ilimler gibi kıraat ilminin de tedrisatına devam edilmiş ve bu sahada pek çok ilim adamı yetişmiştir efendim. Kıraat imamı olarak adlandırılan ilim adamlarının her birinin, rivayet ve tariklerinin ittifakla temsil ettiği okuyuşa kıraat, 7 veya 10 kıraatten her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imam deniyor. Bir imama ait raviye yani talebesine nispet edilen kıraat farklılığına rivayet, bu rivayeti nakleden yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de ravi adı veriliyor. Ayrıca ravilerin ravileri arasındaki farklı nakilleri de tarik tabiri kullanılmıştır. Kıraatleri bilen kimseye kurra, bunları sözlü olarak nakledip okudan kimseye mukri denildiğini de hatırlatmak isteriz.

İslam dünyasında ünlü olan 7 okunuş şeklinin imamları. Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebu Nuaym, Abdullah bin Kesir el-Mekki, Ebu Amr bin el-Ala el-Basri, Abdullah bin Amir el-Dimaşki, Ebu Bekr Asım bin Ebin Necud el-Kufi, Ebu Ammare Hamza bin Habib el-Zeyyat el-Kufi, Ali bin Hamza Ebu'l-Hasan el-Kısai'dir. 7 okunuş şekline daha sonra 3 okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da kıraat-i aşer edenmiştir. Bu 3 yeni okunuşun imamları ise Halef bin Hişam el-Bezzar, Ebu Cafer el-Mahzumi el-Medeni, Ebu Muhammed Yakub bin İshak el-Hadrimi el-Basri'dir. Değerli dinleyicilerimiz, dünyada genellikle Türkiye'deki gibi kıraat-ı asım ve rivayet-i hafz tariki okunur. Kuzey Afrika'nın birçok yerinde kıraat-ı nafi ve rivayet-i verş, Sudan'da Ebu Amir kıraati okunmaktadır. Diğer kıraatlerin ayrıca okuyucusu kalmamışta da bir ilim olarak muhafaza edilmekte ve öğretilmektedir. Günümüzde de aşereyi takrib öğrenip okuyanlar, bu 10 kıraati tatbik edip okumaktadırlar. Dilerseniz bugün Asım kıraati ile okunan bir aşr-ı şerifi İsmail Biçer'den dinleyelim. Ardından İmam Asım'ın kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Asım kıraatiyle okunan Aşr-ı Şerif'i İsmail Biçer'den dinledik. Sevgili dinleyenlerimiz, Asım kıraatinin kurucusu Asım bin Behdel'e, Peygamber Efendimizin ashabını gören, tabi'in devrinde yetişen, Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu yani kıraatini bildiren meşhur 7 kıraat imamından 5.'sidir. Künyesi Ebu Bekir, asıl ismi ise Asım bin Behdel'e Ebu Necud el-Esedi el-Kufi'dir. Babasının adı Abdullah, künyesi Ebu Necud olup İmam-ı Asım diye meşhurdur. Kufe'de doğan Asım bin Behdele'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Vefat tarihi hakkındaysa çeşitli rivayetler vardır. Zamanın önemli İslam ilim merkezlerinden biri olan Kufe'de yetişen Asım bin Behdele, ashab-ı kiramdan Abdullah bin Mesud, Huzeyfetül Yemani, Ammar bin Yasir, Ebu Musa el-Eşari, Selman-ı Farisi, Zeyd bin Erkam'ın sohbetlerinde bulundu. Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Ebu Amr Şeybani ve Zir bin Hubeyş'ten kıraat ilmini öğrendi. Üçü de Abdullah bin Mesud'dan, o da Resulullah Efendimiz'den kıraat ilimlerini öğrenmiştir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi'den sonra Kufe'de kıraatte reislik Asım bin Behdele'ye intikal etti. İmam-ı Asım'ın kıraat usulü ise iki talebesi vasıtasıyla yayılmıştır. Bunlar Ebu Bekir Şube ve Hafs bin Süleyman'dır. Hafs, kıraati doğrudan doğruya İmam-ı Asım'dan almıştır. Bugün yeryüzünde bulunan Müslümanların çoğu İmam-ı Asım kıraatinin Hafs rivayeti üzere okumakta, musaflar da bu kıraat üzerine basılmaktadır. İmam-ı Asım'dan kıraat ilmini öğrenenler sadece bu iki kimse olmayıp onun tedris halkasında yetişip başkalarına ilim öğretenler pek çoktur. Kıraat imamlarının üçüncü tabakasında yer alan Asım bin Behdele, kıraat ilminde her bakımdan hüccettir, yani senettir efendim. Bunda bütün alimler görüş birliğine varmışlardır. Kıraat ilminde yüksek bir alim olan İmam Asım, ayrıca hadis ilminde de güvenilir bir ravidir. Ashab-ı kiramdan pek çok hadis rivayetinde bulunmuştur. Rivayet ettiği hadisi şerifler, Kütüb-i Sitte adı verilen 6 hadis kitabında ve diğer hadis kitaplarında yazılıdır. Kelam ve fıkıh ilminde de devrinin alimleri arasında yer alan İmam-ı Asım'ın lügat ilminde ve Arapçanın gramer bilgisi olan Nahiv'de de yüksek bir yeri vardır. Asım bin Behdele'nin sesi çok güzel olup çok tatlı Kur'an-ı Kerim okurdu. Her kelimenin ve her harfin hakkını vererek okuduğu Kur'an tilavetleri gönüllerde silinmez izler bırakmıştır. Onun Kur'an-ı Kerim'in belagat ve fesahatını, yüce manasını canlandırmak hususunda öyle güzel bir edası, öyle bir okuyuş tarzı vardır ki eşine çok az rastlanırdı. Çok fasih konuşurdu. Güzel ahlak sahibi, ibadetlerine çok düşkün, gayet alçak gönüllüydü. İlim öğrenmeye ve öğretmeye aşıktı adeta. Bu hususta talebesinin ayağına bile giderdi. Nitekim talebesi olan Süfyan-ı Sevri'ye gider, bazı hususlarda onun fetvasına başvururdu. Ömrünün sonuna doğru gözlerini kaybetmiş, ama olmuş, fakat ilim aşkı aynı şekilde devam etmiştir. Talebesi Şube diyor ki, Ameş ve Ebu Husayn gibi hocam Asım da gözlerinden mahrumdu. Bir gün birisi elinden tutup götürürken çok tehlikeli bir vaziyette düştü. Hocam kendisini düşüren kimseyi üzecek bir tek söz söylemediği gibi, o kimseyi üzmemek için duyduğu acıyı, ızdırabı bile hissettirmedi. Yine talebesi Ebu Bekir Şube, İmam Asım hakkında şöyle diyor. Hocam Asım, vefat ederken yanında bulundum. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşguldü. Kulak verip dinledim. Namazdaki gibi tam olan kıraatle bir ayeti kerimeyi tekrar ediyordu. Onun bu halinden Kur'an-ı Kerim okumada tam ve mükemmel olarak en güzel bir şeklin ona mahsus bir özellik olduğunu anladım. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamımız Asım bin Behdele hikmetli bir sözünde der ki, tevazu, evinden çıktığın zaman karşılaştığın herkesi
kendinden daha hayırlı görmendir. Bu güzel nasihati hayatımızda tatbik etmeyi diliyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalın. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

0: Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre eyyamul aşri zilhicre, min şehri zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bu günlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar ve bu günlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe ekseru fihinne minet tehlili ve tekbiri ve tahmidi buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde, hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı zilhiccede la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da, haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi.
1: Akra dinliyorsunuz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselama gelen evlat müjdesi ve oğlu Hazreti İshak aleyhisselam.
1: Kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. Biz ona İsmail'den sonra İshak'ı da, torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. Dünyada ona mükafatını verdik. Şüphesiz ahirette de iyilerdendir. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine açıkça zulmedenler de. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler, ben bir koca karı. Şu kocam da bir pirifani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. Onlar, korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı müjdeliyoruz," dediler. İbrahim, "İhtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma," dediler. İbrahim de, "Hak yoldan sapanlardan başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser ki?" dedi. "İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbet işitendir, kabul edendir."
0: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 97. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin vudu'a linnâsi lillezî bibekkete mübareken ve huden lil âlemîn. Fîh âyâtun beyinâtun makâmu İbrahim. Ve men dehalehu kâne âmine. Ve lillâhi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Mealini hatırlayacak olursak, şüphesiz insanlar için vücuda getirilen, bina edilen ilk mabet Mekke'deki, bir adı da Bekke. Mekke, Bekke. Zaten o bir kelimeler mimle yer değiştirmiş oluyor ba harfi. Çok mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Beyt Kabe. Ki onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı var. Oraya giren güvene erer. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de bunu açıkça beyan ediyor. Oraya gidebilecek olanların beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Demek ki bu hukukullahın insan üzerindeki bir tanesi. Allah haklarından bir tanesi. Kim inkar ederse kuşkusuz Allah bütün alemlerden müstanidir. Onların ibadetlerine ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla da sen ibadet etsen de, hac etsen de, etmesen de bu tamamen insanın Allah'a olan yakınlığıyla ilgili, ubudiyetiyle ilgili bir husustur. Yoksa hac etmenin Allah'a bir faydası, etmemenin de zararı yoktur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 22.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih, sevaplı amel işlerse ona mükafatını iki kere veririz. Ona cennette bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah'a saygı duyuyor, emrine uygun yaşamak istiyorsanız, yabancı erkeklere karşı edalı ve cilveli konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık, kötü duygu bulunan kimse umuda kapılır ve kendine bir pay çıkarır. Sözü uygun, ölçülü ve ciddi şekilde söyleyin. Çoğu zaman vakarla evlerinizde oturun. Dışarıya da evvelki cahiliye zamanı, İslam öncesi kadınlarının çıkışı gibi süslenip kendinizi teşhir ederek çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehli Beyt, peygamberin ev halkı, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dahildir. Allah sizden ancak kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti, ince manaları, Resulullah'ın öğrettiği hüküm ve uygulamaları hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah latif, her şeyin inceliklerini bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz ki Müslüman olan, Allah'ın emirlerine teslim olan erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden erkeklerle iman eden kadınlar, itaat ve ibadete devam eden erkeklerle itaat ve ibadete devam eden kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, alçak gönüllü ve saygılı erkeklerle alçak gönüllü ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkeklerle mahrem yerlerini ve görünümlerini haramdan koruyan iffetli kadınlar, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlar var ya, işte Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına artık o işte kendi arzu ve heveslerine göre başka tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir, onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verirse kesinlikle o apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Resulüm, hani Allah'ın kendisine İslam'la nimet verdiği, senin de yine kendisine nimet verip kölelikten azat ettiğin kimseye, Zeyd'e, hanımın Zeynep'i yanında tut, Allah'a saygılı ol, boşanma diyordun. Fakat Allah'ın açığa çıkaracağı, boşanan evlatlık hanımıyla evlenilebilir emrini insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Halbuki kendisinden korkmana Allah daha layıktır. Şimdi madem ki Zeyd kendi dileğiyle boşayıp onunla ilişkisini kesti, biz de onu sana zevce yaptık ki bundan böyle evlatlıkların kendilerinden ilişkisini kestiği hanımlarını nikahlamada müminlere bir günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz ve takdir buyurduğu şeyleri yerine getirmede peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce geçen peygamberlerde de bu, Allah'ın adeti olarak böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader ve kat'i bir hükümdür. Peygamberler öyle kimselerdir ki, Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, Allah'tan korkarlar ve ondan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Dinlemeyenlere hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın, zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. Sizi cehalet, küfür ve şirk gibi karanlıklardan Kur'an'la aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur ve sizin için bağışlanma dileyen de melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Müminler O'na kavuştukları gün Allah'ın onlara yönelik iltifatı selamdır. Allah onlara şerefli bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Resulüm, müminlere Allah'tan kendilerine cidden büyük bir lütuf verileceğini müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların sana verdikleri eziyetlere şimdilik aldırma. Allah'a güvenip dayan. Koruyucu olarak Allah sana yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendileriyle cinsi temastan önce onları bir talakla da boşadığınız zaman sizin için üzerlerinde sayıp bekleyeceğiniz bir iddet hakkı yoktur. Hemen başkasıyla evlenebilirler. Bu takdirde onlara nikah haklarını verin ve kendilerini güzel bir şekilde salıverin. Ey peygamber! Biz mehirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber Medine'ye göç eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de mümin bir kadın kendisini peygambere mehirsiz bağışlar ve peygamber de onu nikahlamak isterse başka müminlere değil, yalnız sana mahsus olmak üzere bunu helal kıldık. Öteki müminlerin hanımları ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri hakkında üzerlerine farz ettiğimiz şeyleri elbette biz bildirdik. Bu da sana bir zorluk ve sıkıntı olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, onlardan dilediğini dargınlık sebebiyle nöbetinden geri bırakır. Dilediğini de yanına alırsın. Geçici olarak ayrıldıklarından arzu ettiğine dönmekte de sana bir günah yoktur. Bu, gözleri aydın olup mahzun olmamalarına ve hepsinin kendilerine verdiğin şeyle razı olmalarına en elverişli ve münasip olandır. Çünkü onlar kendileri hakkında ilahi emri uygulayacağını bilirler. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir. Halimdir. Ceza vermede acele etmeyendir. Bu zevcelerinden sonra başka kadınlarla evlenmen de güzellikleri hoşuna gitse bile bunları başka kadınlarla değişmen de sana helal değildir. Yalnız elinin malik olduğu cariyeler hariçtir. Allah her şeyi gözetendir. Ey iman edenler! Artık peygamberin evlerine siz bir yemeğe çağrılmaksızın, vaktine de bakmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın, söze dalıp eğleşmeyin. Çünkü bu peygambere eziyet veriyor, o da size söylemekten çekiniyor. Fakat Allah hakkı açıklamaktan çekinmez. Bir de onlardan, yani peygamberin hanımlarından gerekli bir şey istediğiniz veya sorduğunuz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz, kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla mümkün değildir. Bu Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla gayet iyi bilendir. Onlara, peygamberin hanımlarına, ne babaları, ne oğulları, ne erkek kardeşleri, ne erkek kardeşlerinin oğulları, ne kız kardeşlerinin oğulları, ne kendileri gibi mümin kadınları, ne de ellerinin altında malik oldukları cariyeleriyle perdesiz görüşmeleri dolayısıyla bir günah vardır. Dayı ve amca da anne ve baba hükmündedir. Bununla beraber, ey hanımlar, Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, onu kutsar, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, kutsayın, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin. Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet vermek isteyenlere, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara hak etmedikleri, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman kendilerini baştan ayağa bolca örten, şeffaf olmayan dış elbiselerini üzerlerine iyice giyinip örtsünler. Bu, onların cariye veya hafif meşrep değil, şerefli ve namuslu bilinmelerine, cinsel taciz, sarkıntılık edilmemelerine daha elverişlidir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki münafıklar, kalplerinde ahlaksızlıktan bir hastalık bulunanlar ve şehirde kötü, yalan yanlış haber yayanlar, eğer bu hallerinden vazgeçmezlerse, seni elbette kendilerine musallat ederiz. Savaşıp şehirden çıkarmanı emrederiz. Bundan sonra da orada sana ancak pek az bir zaman komşu kalabilirler. Lanetlik olarak nerede ele geçirilirlerse tutulur ve öldürülürler. Daha önce gelen münafıklar hakkında Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Şüphe yok ki Allah, kendisini veya hükümlerini tanımayıp küfre sapanları lanetlemiş, rahmetinden kovmuş ve onlara içinde ebedi kalacak

Rabbinden indirilen Kur'an'ın hakikatin ta kendisi olduğunu ve onun mutlak galip ve hamde layık Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. O küfre sapanlar, inkar edenler, birbirlerine peygamberi kastederek size ölüp büsbütün parçalanmış olarak dağıldığınız zaman mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi? Dediler. Acaba Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Dediler. Hayır, ahirete inanmayanlar orada azaptadırlar. Çünkü onlar burada haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen her kul için elbette bir ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davut'la birlikte inananlar, hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azaptan tattırırdık. Ona, Süleyman'a kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, ey Davud ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki, cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı. Gerçekten Yemen'de yaşamış olan Sebe halkı için oturdukları yerde bir ibret vardı. Meskenleri sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Peygamberleri onlara, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab demişti. Fakat şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini ekşi, buruk yemişli, acı ılgınlı ve biraz da sidre ağacından ibaret kötü iki bahçeye çevirdik. İşte nankörlük ettiklerinden dolayı onları bu şekilde cezalandırdık. Biz hiç nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurduyla içinde bereket verdiğimiz kasabalar arasında sırt sırta birbirine yakın nice kasabalar var ettik. Onlar da birinden diğerine kolayca gidip gelmeyi takdir etmiş, kendilerine de geceleri ve gündüzleri oralarda korkusuzca gezin, dolaşın demiştik. Onlar da isyankar bir edayla, ey Rabbimiz, mesafemiz yakındır, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları masallardaki efsanelere çevirdik ve onları tamamen parçalanmış olarak dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Andolsun ki iblis onları saptıracağı hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. İman edenlerden bir kısmı dışında hepsi ona uymuşlardır. Halbuki onun

kendileri üzerinde hiçbir nüfuzu, etkinliği yoktur. Ancak ahirete inananla bu konuda ondan şüphe edeni ayırıp bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır. Resulüm, de ki, Allah'tan başka İslam dışı inandıklarınızı ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizi çağırın. Onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip olabilirler. Bunlar da onların Allah'a bir ortaklığı yoktur. Onun da onlardan bir yardımcısı yoktur. O, Allahü Teala'nın huzurunda kendisinin layık olanlara şefaat etmeleri için izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet kalplerinden korku giderilince şefaat için "Rabbiniz ne buyurdu?" derler. Şefaat izni verilmiş olanlar da "Hak olanı" derler. O çok yüce, çok büyüktür. Onlara de ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Bildikleri halde sen de ki, Allah'tır. Bu böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. De ki, bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız. De ki, Rabbimiz kıyamette hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ve adaletle hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir. De ki, ona şerik saydıklarınızı bana gösterin. Hiç onlarda ilahlık özelliği var mıdır? Hayır. Doğrusu o Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İnkarcılar, eğer sözünüzde doğru kimselerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet günü ne zaman derler. De ki, o size vaat olunan öyle bir gündür ki, ondan ne bir saat geri kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz. Küfre sapanlar, biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız dediler. O zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış olarak sözü, suçu birbirlerine atıp dururlarken bir görsen. Zayıf sayılanlar o büyüklük taslayanlara siz baskıcı ve yanıltıcı olarak başımızda olmasaydınız elbette biz inananlardan olurduk derler. Yine o büyüklük taslayanlar orada zayıf sayılanlara size hidayet geldikten sonra sizi imandan biz mi çevirdik? Siz zaten günahkar kimselerdiniz derler. Halktan zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara hayır, gece gündüz hile yapıp bizi imandan soğutarak bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona denk tutulanları tanımamızı Allah'a ve emirlerine bağlanmak yerine onlara bağlanmamızı emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını içlerine atıp gizlerler. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta olduklarıyla cezalandırılmazlar mı hiç? Biz hangi memlekete bir uyarıcı, peygamber göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı şımarıkları, biz sizin gönderilip tebliğ ettiğiniz şeyleri inkar edenleriz, dediler. Bir de o refah düşkünleri, biz mal ve evlat bakımından daha çoğuz. Biz sizin iddia ettiğiniz gibi azaba uğratılacak da değiliz, dediler. Resulüm de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey insanlar! Sizi huzurumuza mertebece yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler bize yaklaşanlardır. İşte onlar var ya, kendilerine
yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat vardır ve onlar cennette yüksek makamlarda emniyet ve huzur içindedirler. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için yarışırcasına çalışanlara gelince, işte onlar azabın içinde olacaklardır. De ki, şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız, Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. O günde Allah, onların hepsini mahşerde toplayacak, sonra meleklere, "Bunlar mı size tapıyorlardı?" diyecek. Melekler de, "Senin şanın yücedir. Bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil sensin. Fakat onlar bize değil, cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı." diyecekler. İşte o gün, kıyamette, birinizin diğerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yeter. Zulmedenlere de yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın deriz. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman bu atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Yine bu Kur'an uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir dediler. Kafir olanlar, hak Kur'an kendilerine gelince de yine bu apaçık bir sihirden başkası değildir dediler. Halbuki biz onlara Kur'an'dan önce ders alacakları böyle kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı peygamber de göndermedik. Öncekiler de peygamberlerini yalanladılar. Bunlar Mekkeli müşrikler dünyalıkça öncekilere verdiklerimizin onda birine bile erişemediler. Buna rağmen peygamberlerimi yalanladılar. Ama benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. De ki, ey müşrikler, size sadece bir tek öğüt vereceğim. Buradan sırf Allah için ikişer ikişer veya teker teker kalkın. Sonra benim hakkımda iyice düşünün. Arkadaşınızda bende hiçbir cinnet eseri yoktur. O, sizi şiddetli bir azap öncesinde uyaran bir peygamberden başkası değildir. De ki, tebliğim için sizden hiçbir karşılık istemiyorum. O ücret sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim hakkı ortaya koyan, gaybı görünmeyen ve bilinmeyenleri en iyi bilendir. De ki, hak din olan İslam ve Kur'an geldi. Zaten batıl ne bir şey meydana getirebilir ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, eğer ben haktan saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulmuşsam Rabbimin bana vahyettiği Kur'an ve hikmet sayesindedir. Doğrusu o hakkıyla işitendir, bize çok yakındır. Resulüm, o gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur. Azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman ona, peygambere ve Kur'an'a inandık derler. Ama ahiret gibi uzak bir yerden imana, tevbeye el uzatmak onlar için nerede? Artık her şey bitmiştir. Orası tevbe ve iman yeri değildir. Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Dönmesi uzak bir yerden gayba, görülmeyen ahirete laf atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar kıyamet ve azap hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 29 ve 32. ayetler Medine'de inmiştir. Fatır, yoktan var eden demektir. Sure, adını ilk ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer, üçer,
dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediğini dilediği miktarda artırır. Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikle yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Allah, insanlara rahmetinden her neyi açar, gönderirse, onu tutup önleyecek yoktur. Her neyi de tutup kısarsa, ondan sonra onu salıverecek de yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da imandan çevriliyor, başka varlıklara tapıyorsunuz? Resulüm, eğer seni yalanlıyorlarsa buna üzülme. Bilesin ki senden önceki peygamberler de yalanlandı. Sonunda bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz, vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. İbadet ve taatten alıkoymasın. Çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmekle aldatmasın. Şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olmaları için çağırır. İnkar edenler için gerçekten pek şiddetli bir azap vardır. İman edip salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar için de mağfiret, bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Hiç kötü işi kendisine süslü gösterilip de onu hoş gören kimse, iyi, sevaplı iş yapan, kötülüğü sevmeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini amelinin gereği olarak sapıklık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onların sapıklığına karşı üzülüp de kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa, ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir. Kim şan ve şeref istiyorsa Allah'tan istesin ve bilsin ki bütün yücelik Allah'ındır. Ona ancak tevhidi bildiren güzel kelimeler yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri planlayıp kuranlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ve planı mahvolacak, boşa çıkacaktır. Allah, sizi ilkin çeşitli cins topraktan, sonra bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. Onun ilmi olmaksızın, hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da. Ömrü uzun olana uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılmış ve anne rahminde tespit edilmiştir. Şüphe yok ki bu sayılanlar Allah'a göre kolaydır. İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu da tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci, mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar, gece ve gündüzü uzatır, kısaltır. Güneşi ve ayı emrinin altında istifadeye sunmuştur. Her biri muayyen bir müddet için kendi yörüngesinde akıp gider. İşte bunların hepsini yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk, hükümranlık ancak O'nundur. Ondan başka yalvardıklarınız,
tapındıklarınız bir hurma çekirdeğini

zarına bile sahip değillerdir. Eğer onları yardımınıza çağırsanız çağrınızı işitmezler. Bir hayvan cinsinden olup da işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde ise sizin kendilerini yüceltip Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengindir. Hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Eğer O dilerse sizi giderir, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a göre güç değildir. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya günahına sebep olmadığı günahını yüklenip çekmez. Eğer günah yükü ağır olan kimse başkasını onu taşımaya çağırsa, en yakını dahi olsa kendisine ondan herhangi bir şey yüklemek mümkün olmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerine yürekten saygı duyan, ondan korkanları ve namazı gereği üzere kılanları uyarıp korkutabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse sırf kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş ancak Allah'adır. Ne körle gören, ne karanlıklarla aydınlık, ne de gölgeyle sıcak bir olur. Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirlerdeymiş gibi olanlara işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz ki seni rahmetimiz için müjdeci ve azabımız için bir uyarıcı olarak Hak Kur'an'la gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan uyarıcı, peygamber gelip geçmiş olmasın. Resulüm, bunlar seni yalanlıyorlarsa üzülme. Çünkü onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar da getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri tutup yakalayarak cezaya çarptırdım. Benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz suyla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık. İnsanlardan, yerdeki canlılardan, davar ve sığır gibilerden de yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan onun ilmi ve kudreti karşısında ancak alimler, bilginler korkar, saygı ve heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyup yolundan gidenler, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olmak üzere verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah için sarf edenler, asla durgunluğa ve zarara uğramayacak bir ticaret, bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz öder ve lütfundan onlara fazla fazla verir. Çünkü O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını bol bol verendir. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Sonra o kitabı, Kur'an'ı kullarımızdan seçtiklerimize veya Hazreti Muhammed'in ümmetine miras bıraktık. Onlardan kimi onu okumayı ve ona uymayı terk ederek kendisine zulmeden, yazık edendir. Onlardan kimi ortada kalan, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda ve Kur'an'a sahip çıkıp ona uygun yaşamada ve bu yarışmada öne geçendir ki işte bu da en büyük lütuftur. Mükafatları Adn cennetleridir. Oraya girerler
ve içinde nice altın bileziklerle ve inciyle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün karşılığını bol bol verendir. O, bizi lütfundan ebedi kalınacak yurda koyup yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmayacak, artık orada bize hiçbir bıkkınlık da gelmeyecektir. Küfre sapanlara gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Onlara ölümle hükmedilmez ki ölsünler. Cehennemin azabı da üzerlerinden hafifletilmez. İşte biz küfürde ve nankörlükte ısrar eden herkesi böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle bağırışırlar: ey Rabbimiz, bizi çıkar ki evvelce yapmış olduklarımızı değil, salih amel işleyelim. Bu istediklerine karşı onlara denilir ki, size orada iyice düşünecek kimselerin düşüneceği ve öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Halbuki size uyarıcı olarak peygamber de gelmişti. Öyleyse tadın bu azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını, bütün sırlarını bilendir. Muhakkak O gönüllerin özünü de hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan ve size hakimiyet veren O'dur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü Rablerinin katında gazabından başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü yine kendilerine bir hüsran ve felaket.

Yoksa kendilerine bir kitap verdik de onlar yaptıklarının doğruluğu için ondan açık bir delil üzerinde midirler? Hayır. O zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmazlar. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulup yok olurlar diye kudret kanunlarıyla tutmaktadır. Eğer onlar bozulup yok olurlarsa ondan sonra bunları hiç kimse yerinde tutamaz. Gerçekten o cezada aceleci değildir, çok bağışlayıcıdır. Onlar, Kureyşliler, kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse kesinlikle diğer ümmetlerin her birinden daha fazla doğru yolda olacaklarına dair yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allah'a yemin ettiler. Fakat onlara bir uyarıcı ve azapla korkutucu peygamber gelince bu onların haktan nefret etmelerinden başka bir şey artırmadı. Bu da onların yine putlarına bağlı kalıp yeryüzünde büyüklük taslamaları, Kur'an'ı ve İslam'ı önlemek için çirkin bir tuzak kurmaları ve dalavere çevirmeleri yüzündendir. Halbuki çirkin tuzak sahibinden başkasına dolanmaz. Onlar evvelkilerin başlarına gelen azap kanunundan başka bir şey mi bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda asla bir sapma, değişme de bulamazsın. Onlar kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde olan hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Şüphesiz ki o hakkıyla bilendir, her şeye gücü yetendir. Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri gelince de Allah muhakkak ki kullarını görücü, gereğini yapıcıdır. Yasin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını ilk ayetinden almıştır. 83 ayettir. Yalnız 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Hadis-i şerifte bu surenin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğu bildirilmiştir. Yasin'in gerçek anlamını Allah bilir. Bazı bilginlere göre ey insan, bazı bilginlere göre de ya seyyid anlamındadır. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki bir kimse Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu dileyerek Yasin suresini okursa mağfiret olunur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki Resulüm, hiç şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an yegane galip, yüce ve merhametli olan Allah tarafından babaları tevhidle uyarılmayan, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi uyarman içindir. Andolsun ki onların inkarlarından dolayı çoğunun üzerine azap hakkındaki o söz gerçekleşti. Artık onlar iman etmezler. Biz onların şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı boyunlarına öyle bukağlar, demir halkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar dayanmıştır. Onun için başları ve burunları dikleşmiştir. Onların hem önlerine bir set, hem arkalarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. Artık onlar hakikati göremezler. Onları azaba karşı uyarsan da uyarmasan da birdir. İman etmezler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen onu mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Hiç şüphesiz ölüleri biz, sadece biz diriltiriz. Önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları iyi veya kötü bütün eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütük ve tutanak olan levh-i mahfuzda sayıp zapt etmişiz.

0: olacaktır. Onlara bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını misal getir. O zaman kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü elçiyle o elçileri destekledik. Onlar da dediler ki, gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. O şehirliler, siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, dediler. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz size gönderilmiş elçileriz. Üzerimizdeki vazife açıkça tebliğden başkası değildir. O şehirliler, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık, kıtlık geldi. Eğer bu davetten vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz, recmederiz ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur, dediler. Onlar da, uğursuzluğunuz kendi beraberinizdeki küfürdendir. Size öğüt verilince mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz isyanda haddi aşan bir kavimsiniz, dediler. O şehrin öbür ucundan bunların geldiğini duyan imanlı bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ey kavmim, gönderilmiş bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar doğru yola erişmişlerdir. Ben niçin beni Yaradan'a kulluk etmeyeyim? Oysa ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer çok esirgeyen Allah bana bir zarar vermek dilerse, onların, o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz böyle yaparsam o zaman ben apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum. Ey elçiler! Ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni duyun ve şahit olun. Şehirliler tarafından taşlanılan o kimseye ölümü sırasında gir cennete denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, bu durumda elbette iman ederlerdi, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 22'yi dinlediniz.
2: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

Allah'ım, yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak ondan razı olurum.